ve hapisten cenazesinin çıktığı da rivayet edilir. Hapisten çıktıktan bir süre sonra öldüğü rivayeti tercih edilmektedir. Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzuran kabristanının doğu tarafına defnedilmiştir. Daha sonra Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın veziri Şerefülmülk Ebu Sa'd el-Müsteffi 1067 miladi yılında 469 hicri yılında mezarı üstüne bir türbe yaptırmış, çevresine de medrese kurulmuştur. Bu türbe Osmanlılarca pek çok defa tamir ve tezyin edilmiştir. Kabri bugün Bağdat'ta kendisine nispetle Azamiye denilen yerdedir, önemli bir ziyaretgâhtır. Ders işleme yöntemi ve öğrencileri. Hocası Hammad'ın ölümünden sonra 738 yılında arkadaşlarının ve öğrencilerinin ısrarı üzerine 40 yaşlarındayken onun yerine geçerek ders okutmaya başlamıştır. Ebu Hanife derslerini akademik bir ortamda yürütüyordu. Geniş bir hoşgörü içinde öğrencileriyle ilmi meseleleri bizzat tartışmıştır. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakkı verir, farklı görüşleri dinler, öğrencilerini kendi kanaatlerini benimsemeye kesinlikle zorlamazdı. Tartışma sonunda ulaştığı sonuç için bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphesiz ki doğru olan onun görüşüdür diyerek hem farklı görüşlere hoşgörüyle bakar hem de ilmi araştırmayı sürdürmek konusunu teşvik ederdi. Ebu Yusuf'un naklettiğine göre kendisine bir mesele sorulduğunda Ebu Hanife, önce öğrencilerinin bu konuda bildikleri hadisleri ve sahabi görüşlerini sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, meseleyi değişik yönleriyle ele alır, öğrencilerinin görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi hükme bağlardı. İşte bu faaliyet hicretin ikinci asrında Küfe şehrinde İslam hukuk kurallarının sistemleştirilmesi için girişilen ilk toplu çabadır. Etrafındaki seçkin ve yetkin öğrencilerin oluşturduğu bu ders halkası bir bakıma önceki kuşaklardan devralınan zengin fıkıh mirasını gelişen şartlara ve çoğalan fıkhi meselelere koşut olarak yeniden değerlendirip sistemleştiren geniş katılımlı bir içtihat şurası gibi görev yapmıştır. Özellikle Irak, Horasan, Harezm, Türkistan, Tuharistan, Sind, Yemen ve Arabistan'ın her yanından akın akın gelen öğrenciler, fetva isteyenler ve dinleyicilerle ders halkası çok geniş olurdu. 30 yıl kadar ders ve fetva veren Ebu Hanife'nin hocalık hayatı çok hareketli ve verimli geçmiştir. 4000 kadar öğrenci yetiştirmiş, bunların 40 kadarı içtihat seviyesine erişmiştir. Ebu Hanife'nin kadılık yapabilecek 28, fetva verebilecek 6, kadılara ders verebilecek 2 talebesi vardı. En ünlü öğrencileri, görüşlerini yazan ve uygulayan İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Eş-Şeybani'dir. Ayrıca Züfer'le El-Hasen bin Ziyad'ı da saymak gerekir. Hanefi mezhebinin oluşumu ve yayılması.

Ebu Hanife'nin fıkıh konusunda bizzat yazdığı bir eseri yoktur. Irak fıkhı veya Rey fıkhı da denilen sistemleşmiş Hanefi mezhebi, Ebu Hanife'nin öğrencileri sayesinde yayılmıştır. Ebu Yusuf'un baş kadı oluşu, çok sayıda ve ilgi çekici kitaplar yazması, Muhammed Eşşeybani'nin de Ebu Hanife'nin ilim ve ders meclislerinde öğrencileriyle yaptığı tartışmaları eserleriyle yansıtması, Hanefi mezhebinin hem tanınmasını hem de yayılmasını sağlamıştır. Hanefi fıkıh yazımında mezhep imamları arasındaki ihtilaflar anlatılırken, İmam-ı Azam'la uzun zaman arkadaşlık ettikleri, ondan ayrılmadıkları ve hocalarının fıkıh anlayışını yaşattıkları için Ebu Yusuf'la Muhammed'e sahibeyn, iki arkadaş, iki öğrenci veya imameyn, yani iki imam, aynı görüşte olduklarında Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a şeyhayn, iki hoca, Ebu Hanife ile Muhammed'e tarafeyn, aynı görüşte iki kişi denir. İmam Muhammed'in eserlerinden Zahirur Rivaye ve Mesailul Usul denilen Hanefi mezhebinin temel metinleri, El-Hakim Eş-Şehit denilen Ebu'l-Fadl el-Mervezi tarafından tek metin haline getirilmiş, Büyük Türk hukukçusu Şemsül Eyyime Serahsi tarafından bu birleşik metin 30 cilt halinde Mebsut adıyla şerh edilmiştir. Mebsut, Hanefi hukukunun olduğu kadar dünya hukuk yazılarının da en geniş ve başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Hanefi mezhebi Abbasi devletinin hakim olduğu bütün yerlerde ama önce Irak'ta yayıldı. Horasan, Sicistan, Mavera-ün-Nehir gibi doğu ülkelerine hakim oldu. Türkistan ve Mavera-ün-Nehir'de Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında sert muadeleler olmuş ve her iki mezhep bilginleri birbiriyle şiddetli tartışmalara girmiştir. Bu türlü sürekli fıkıh tartışmalarının sonunda çeşitli deliller ve bu delillerden de ilim doğmuş, Müslümanlar arasında herhangi bir düşmanlık yaratılmamıştır. Kafkasya, Huzistan, İran, Sint'te Hanefiler vardı. Sicistan halkıyla Bengal emirleri de Hanefiydiler. Mısır'a ise 780'den sonra girebilmiştir. Fatimiler, Hanefi mezhebinin Mısır'daki resmi otoritesini kaldırmış ve yerine Şii İmamiye mezhebini hakim kılmıştır. Eyyubiler zamanında Suriye ve ardından Mısır'da güçlendi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'a hakim olunca Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak kabul etmiştir. Kuzey Afrika'nın doğusunda Esed bin Furat'ın çabaları sonucu Hicri 4. yüzyıla kadar hakim durumdayken, özellikle Tunus ve Cezayir'de yerini Malikilere bırakmıştır. Fas ve Endülüs'te ise tabileri az olmuştur. Sicilya Müslümanlarının çoğu da Hanefiydiler. Ayrıca Yemen'de de çok sayıda tabileri olmuştur. Harezmşah, Selçuklu ve Osmanlı devletleri aracılığıyla Anadolu ve Balkanlara girdi. Selçuklular ve Büveyh oğulları zamanında resmi mezhep gibiydi. Osmanlı Devleti zamanında Hanefi mezhebi oldukça itibar kazanmış ve bu devletin resmi mezhebi olarak görülmüştür. Osmanlılar Hanefi mezhebine bağlı ve onun destekçisiydiler. Şeyhülislam ve yardımcılarının büyük çoğunluğunu Hanefiler arasından seçiyorlardı. Hanefilik, realitede bütün idari ve kazai ilişkilere hakim mezhep haline geldi. 16. yüzyılın başlarında, 1. Sultan Selim döneminde Halife Sultan bu realiteyi resmen tespit etmek istedi. Bir ferman çıkararak bu mezhebin fetva ve kaza işlerinde devletin mezhebi olduğunu ilan etti. Böylece Şeyhülislam, bütün müftü ve hakimler Osmanlı ülkesinin her yerinde bu mezhebe göre fetva ve hüküm vermekle yükümlü tutulmuş oldu.
Fakat halk ibadet konularında kendi mezhebine uymakta serbest bırakıldı. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Arnavutluk, Bosna Hersek, Lehistan, Ukrayna, Kırım, Azerbaycan, Dağıstan, Kafkasya, Kazan, Ofa, Ural, Sibirya ve Türkistan Türkleri, Çin, Mançurya ve Japonya Müslümanları Hanefi'dir. Uzak Doğu'da bugüne dek yegane mezhep ola gelmiştir. Afganistan, Horasan,

yaklaşık yarıdan fazlası, hatta neredeyse üçte ikisi Hanefi mezhebine mensuptur. Hanefi mezhebi, Türkler arasında hakim mezhep olduğu için bazı ülkelerde Türklerin mezhebi olarak adlandırılır. Bu geniş etkinlik ve yayılma sonucu, Hanefi mezhebi fıkıh kültüründe hem halk kesiminde hem de siyasi iktidar kesiminde en üst düzeyde takdire ulaşan bilginler yetiştirmiş, başka hiçbir mezhebin gerçekleştiremediği ölçüde bol fıkhi eser vermiştir.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Rabbukum eyyuhel mursalun.
1: İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler dedi.

0: الظالمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.
1: Onlar gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler.
0: فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
0: فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ
1: Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

0: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.
0: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
1: Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu.
0: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْ عَنْ

Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler.

0: Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
0: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

0: أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ.
1: Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
0: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.
0: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnne Allahe huver razzaku zul kuvvetil metin.
0: Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.

0: Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur Dağı'na yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve Tur.

0: المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع.
1: Tur Dağı'na, neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir.
0: Mâ lehu min dâfi'.
1: Ona engel olacak bir kuvvet yoktur.
0: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.
1: O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür.

0: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا.
1: O gün peygamberleri yalanlayıp daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar.
0: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
1: Onlara şöyle denir: İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur.
0: أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ.

0: olun.
1: Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'îm.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler.

0: Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur.
1: Kulû veşrabû henîen bimâ kuntum te'melûn.
0: Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir.

İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür.

0: Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz kendilerine ait hizmetçiler dolaşır.

0: miyim?
1: Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed! Sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kâhin ve bir deli değilsin.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ
0: Yoksa onlar senin için o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
0: Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak?
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ

0: Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler?
1: Em yekulûne tekavveleh, bellâ yu'minûn.
0: Yoksa onlar, bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.
1: Felye'tu.

0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, o Kur'an gibi bir söz getirsinler.
1: Em hulikû min gayri şeyin em humul hâlikûn.
0: Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?
1: Em halakus semâvâti vel erdâ bellâ yûkînûn.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
1: Em indehum hazâinu rabbike em humul musaytirûn.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır?

0: Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahiy dinliyorlar? O halde dinleyenlere açık bir delil getirsinler.
1: Em lehul benatu ve lekumul benun.
0: Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi?
1: Em tes'eluhum ecran fehum min meğramin muthkalun.
0: Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar?
1: Em yuriduna keyden fellezine keferuhumul mekidun.
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir.
1: Em lehum ilahun gayrullah. Subhanallahi amma yushrikun.
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir.

0: Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
0: Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدَبَارَ النُّجُومِ
0: Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.

0: الغوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
0: Allemehu şedidul kuvâ zû mirratin festevâ ve huve bil ufukil e'lâ. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدَنَا فَأَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى.
1: Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
0: Mâ kezebel fuâdu mâ râ'â efetumârûnehu alâ mâ yara.
1: Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kafirler, şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz?
0: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى

0: Andolsun ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki barınılacak cennet onun yanındadır.
1: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
0: O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var!

0: O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kafirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir.
1: Em lil insani ma temenna felillahil ahiretu vel ula.
0: Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır.

0: الْأَرْضَ.
1: Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz.

0: Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez.
1: فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: Ey Muhammed! Sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma.
1: ذَلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir.

0: esna.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda o kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır.
0: اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمْ

0: أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: O iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman da, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى.
1: Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü?
0: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
1: Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor?
0: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
1: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi?
0: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.

0: İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir.
1: وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبَكَى.
0: Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da O'dur.
1: وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا.
0: Şüphesiz ki öldüren de dirilten de O'dur.
1: وَاَنَّهُ

0: Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır.
1: وَاَنَّ عَلَيْهِنْ نَشْأَةَ الْاُخْرَى
0: Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız ona aittir.
1: وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى
0: Şüphesiz ki zengin eden de, varlıklı kılan da odur.
1: وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى
0: Doğrusu Huzaa kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de odur.

0: Şüphesiz ki ilk Ad kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى.
0: Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.
1: وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى.
0: O Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى.
0: Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?
1: هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولَى.
0: Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
1: اَزِفَتِ الْاَزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ.
0: Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur.
1: اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ.
0: Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz.
1: وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ.
0: Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz.
1: فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاَعْبُدُوا.
0: Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabatis sa'atu enşakkal kamer.
0: Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
1: وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
0: Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler.

0: Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ
0: Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye, kıyamet gününün hesabına çağırır.
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
0: Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
1: مُهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
0: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler bu zor bir gündür derler.
1: Kezzebet qablahum qawmu Nuhin fekezzebu abdena ve qalu mecnunun vezdujir.
0: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı.
1: فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ

0: Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
0: İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?

0: مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.
1: Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?

0: وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.
1: Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler.
0: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.
1: Biz Salih'e dedik ki onlar yarın kıyamette kimin küstah yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.
0: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ
1: Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَاب۪ي وَنُذُرُ
1: Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: هشيم المحتضر.
1: Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.

0: bi ve nudur.
1: Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
1: Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık.

0: فِي الزُّبُرِ.
1: Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız?
0: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Ey Muhammed! Yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar?
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَهَا وَأَمَرُ.
1: Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır.
0: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ ف۪ي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ.
1: Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir.
0: İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
1: Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

0: بالبصر.
1: Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve neher fî mek'adi sıdakin inde melikim muqtedir.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Allama'l-Kur'an.
1: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti.
0: Halakal-insan. Allamahu'l-beyan.
1: İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti.
0: Eş-şemsu vel-kameru bi-husban.
1: Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder.
0: Ve'n-necmu ve'ş-şeceru yescudan.
1: Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler.
0: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
1: Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
0: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ.
1: Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın.
0: وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ.
1: Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
0: وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ.
1: Allah yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.
0: Fiha fakihatun ve nakhlu zatul akmam vel habbu zul asf vel rayhan.
1: Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
0: Fabi ayi ala rabbikuma tukazziban.
1: O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Halakal insane min salsalin kal fakhar.

0: النار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Allah insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: O yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de onundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: حرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Ey insanlar ve cinler, yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin, ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Ey insanlar ve cinler, sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: يُعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Günahkarlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: İşte günahkarların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Zevâtâ efnân febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân.
1: Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fihima aynani tecriyan febi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban.
1: Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban.
1: Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Muttakiine ala furushin batainuha min istabraq ve cenel cenneteyni dan fabi'ayi ala'i rabbikuma tukezziban.
1: Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُدَهَّامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Hurum makasuratun fil khiyam. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukezziban.
0: Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: sen...
1: Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Muttakiine ala rafrafin hudrin ve abqariyin hisan. Fabi'ayi alai rabbikuma tukezziban.
1: Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Tebârak esmu rabbike zil celâli vel ikram.
1: Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen el-vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İza vekuatil vakıa leyse li vekuatiha kâzibe hâfidatun râfi'a.
1: Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir.
0: İzâ rüccetil erdu raccâ.

0: وكنتم أزواجا ثلاثة.
1: Yer şiddetle sarsıldığı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız.
0: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
1: Birincisi amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere.
0: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
1: İkincisi amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere.

Üçüncüsü de iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.

0: عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ
1: Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar, mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
0: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ
1: Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar.
0: Ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûn ve lehmi tayrin mimmâ yeştehûn.
1: Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır.

Orada ayrıca yaptıklarının karşılığı olarak sedefteki inciler gibi iri ve siyah gözlü huriler de vardır.

0: Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler.
1: وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينِ
0: Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere.
1: فِي سِدَرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ
0: Dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.''

0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.
1: Biz cennetteki hurileri amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık.
0: Sulletun minel evvelin ve sulletun minel ahirin.
1: Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.
0: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ.
1: Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere.

Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.

0: Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı.
1: قُلْ اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ لَمَجَمُوعُونَ اِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

0: لآكلون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون.
1: Sonra siz ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.
0: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
1: Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur.
0: نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
1: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?

0: Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız meni nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz?
1: Nahnu qaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbuqin.

0: Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
1: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: Ne dersiniz? Ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz?

0: Eğer biz dileseydik onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız.
1: İnne lemugramun bel nahnu mahrumun.
0: Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz.

0: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
1: Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz?

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
1: Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et.

0: O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır.
1: La yemessuhu illel mutahharun.
0: Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn ve tec'alûn rizqakum ennekum tukezzibûn.
0: Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

0: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ
1: Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz.

0: ترجعونها إن كنتم صادقين.
1: Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.

0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ
1: Eğer amel defterleri sağdan verilenlerdense ona amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir.

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم.
1: Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır.

0: İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Lehu mulkus semawati vel ardı yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.
1: Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim.
0: O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden odur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: Lehu mulkus semavati vel ard ve ilallahi turca'ul umur.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür.
1: Yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicun nehâra fil leyl ve huve alîmun bizâtis sudûr.
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır.

Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa o sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: غَفُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
1: Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: Kim Allah için güzel bir ödünç verirse Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır.
0: يوم

O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur.

O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere "Bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim" derler. Onlara alay yoluyla "Siz arkanıza dönün de bir ışık arayın" denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır.

0: Münafıklar müminlere, "Biz sizinle beraber değil miydik?" diye seslenirler. Müminler de, "Evet, beraberdiniz. Fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı," derler.
1: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
0: İ'lemû ennallâhe yuhyil erda ba'de mevtihâ. قَدَ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
1: Bilin ki Allah yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik.

0: يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
1: Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: الْإِنْسَانِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır. Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.

Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

0: Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
0: Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
1: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ.
0: Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstağnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: لقد

Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Sonra onların arkasından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır.
1: Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuran temşune bihi ve yeğfir lekum. Vallahu gafurur rahim.
0: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
12: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawfa minke ve enza' min kulubihimul الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, Efendimiz'e karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu?
2: Ne oluyor bize ey yolcu?
1: Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu. Ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle bana yolcu. Ey yolcu! Nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şiksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 7.
9: 7.
3: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: İyi şeyler yapalım. Bilye Topaç dönemlerinden kalma safiyane yüreğimizle. Cemaatle namaz kılalım mesela, oturalım orada. Mevdudi'den okuyalım. Ne bileyim işte, yapalım bir şeyler. Cezbelere salalım yutkunmaktan yorulmuş cümleleri. Yoğunlaşmış duyguların sağınağına bırakalım. Elif diyelim, B diyelim. Göz göze gelelim. Tebessüm kuşatsın bakışlarımızı. Yitiğini bulmuş gibi yapalım karşılaştığımız zamanlarda. Unutulmuş sünnetlerden yaşayalım, gizleyerekten. Kimselerin bilmediği günahlarımız olduğu gibi, kimselerin görmediği rükular salalım gecenin en ücra zamanlarına. Dilimizi damağımıza, tesbihimizi yüreğimize sürelim. Elem neşrah lekeyi de ezberleyelim. Nüzul sebebine inelim. Kılı kırk yaran ticaretlere nispet sakınalım, sakınarak kuralım yüreğimizde yalnızların Medine'sini. En çok da elimize, gözümüze, dilimize yakıştıralım sakınma ayetlerini. Haset ile muhabbetin, hikmet ile kibrin savaşında safımızı belli edelim. Amak-ı hayalden okuyalım, düşler kuralım yürek coğrafyalarımızda. Tanış olmak ile arkadaş olmanın yanına bir kelime daha koyalım. Dost diyelim kimilerine, sayılarını çoğaltmaya bakalım adına dost dediklerimizin. Yedeğimizde her daim bir omuz bekletelim süzülen gözyaşlarımıza. Her kimimiz var sizden gayri, denilenlerden olalım sendeleyen yüreklere. Teslim olmayalım içimizdeki vesveselere. İkindinin sünnetini de kılalım. Tesbihatı çektirelim parmak boğumlarımıza. Hemen gitmeyelim. Oturalım. Amen Resulü'yü de dinleyelim. Gönlü mescitlere bağlı olanlardan olalım. Yeşil takkemizi kuşatan beyaz sarığımız olsun. Ucu sağ omzumuzdan dökülen. Dükkanı açık tutalım. Ne zaman ki bir kalp inşirah aradığında, sendeleyen yürekler değdiğinde kapsama alanımıza, onlara Rahman'ı hatırlatanlardan olalım. Düşmeyelim işte. Elimi tut, elini tutayım, elimi tutsun. Teslim olmayalım. Şubat soğuklarına kalkan olsun Temmuz sıcağı yüreğimiz. Çöl kumları düşmese de secde doğrulmalarında alın kıvrımlarımızdan. Seviyorum, başka hünerim yoktur'u söyleyelim titrek sesimizle. Tüketmeyelim içimizdeki haktan yana nakaratları. Yankılara salalım, dağlara çıkalım, papatyalar toplayalım. Nisan yağmurlarında ıslatalım hüzünlü düşlerimizi. Her birini bir meleğin indirdiği kar tanelerine tutalım utangaç yüzümüzü. Daha söyleyecek çok sözümüz var diyelim. Bitmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: da sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma! İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
1: Özel Efendim, sessiz yığınların sesi.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Makamın hakkını vermek. İnsanların mazhar oldukları maddi ve manevi bir kısım makamlar ve imkanlar vardır. Dünya itibariyle bu makamlar içerisinde en büyük olanı herhalde devlet başkanlığı makamıdır. İşte özellikle bu makamın hakkı ve gereği daima halkın yanında ve onların içinde olmak ve onlara şefkat etmek, yardım elini uzatmaktır. Şayet bir devlet başkanı halkın yanında ve içinde bulunmayacak ve onlara yardımcı olmayacaksa, onların şikayetlerini dinlemeyecek ve dertlerini onlarla birlikte paylaşmayacaksa, halkın gerek maddi refahları, gerekse manevi saadetleri adına çalışmayacak ve onların terakkileri ve tekamülleri adına gayret göstermeyecekse, halkın maddi ve manevi dertlerine çare bulmak için değişik vesileleri kullanmayacaksa, o yüce görevi niye üstlendi ki? Devlet başkanlığı gibi bir makamın özelliklerinden ve gereklerinden birisi tevazu ve şefkattir. Ve kendini halktan soyutlamadan onlardan bir fert olarak yaşayabilmektir. Nitekim halkın her türlü huzuru Yüce Allah tarafından devletin başında bulunan kimseye emanet edilmiştir. Hem bundan dolayı değil midir ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinde ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin diye ferman buyurmaktadır. Aksi takdirde muhtaçların ve mazlumların feryatları, ihtiyarların ve zayıfların iniltileri, lanet yıldırımları şeklinde o makam sahibinin başına düşer de onun parlayan ikbal yıldızı hiç beklenmedik bir anda söner ve her türlü ikbali artık sonu alınamaz ve önlenemez uçurumlara dönüşür. Bu hususlara örnek olacak şekilde Mevlana Şibli'nin meşhur eseri olan Asr-ı Saadet kitabının tercümesinin 4. cildinin 447-450. Sayfalarında özetle şunlar anlatılmaktadır. Vatandaşının içinde ve yanında olmakla temsil ettiği yüce makamın hakkını en iyi şekilde veren en parlak şahsiyetlerden birisi şüphesiz ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Hazreti Ömer radıyallahu anh halkına karşı gerçekten son derece şefkatli, anlayışlı, nazik, iyiliksever ve yardımsever birisiydi. İmkanları el verdiği ölçüde halkın içinde ve yanında bulunuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh özellikle mücahitleri, fakirleri, zayıfları ve kimsesiz olanları çok daha fazla kollardı. Mesela mücahitleri evlerinde ziyaret eder, onların herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını araştırır, kocalarının hasretini çeken çilekeş hanımlarına çarşıdan bir şeye muhtaç olup olmadıklarını sorar ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Onlar da bunu fırsat bilerek ihtiyaçlarını halifeye arz ederler, bazen de hizmetçilerini halifeyle birlikte gönderir ve istediklerini ona aldırtırlardı. Postacılar savaş halinde bulunan askerlerin yakınlarına yazdıkları mektupları getirdikleri zaman Hazreti Ömer Medine'de her evi ziyaret ederek mektupları bizzat teslim eder ve sonra da o mektupların cevaplarını alarak onları ilgili kimselere gönderirdi. Şayet bir evde yazı yazacak bir kimse yoksa Hazreti Ömer radıyallahu anh kapının eşiğine oturur, evde kağıt ve kalemin olup olmadığını sorar, evde kağıt ve kalem yoksa bunları temin eder ve o ailenin isteklerini yazardı. Nitekim Hazreti Ömer'in Suriye'ye yaptığı son seyahatinde şöyle bir hadise cereyan etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'ye dönerken çölde bir çadıra rastladı. Çadıra yaklaşınca çadırın içinde yalnız başına yaşayan bir kadınla karşılaştı. Hazreti Ömer o kadına, Ömer hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Kadın, Allah Ömer'in müstahakını versin. Bütün halifeliği döneminde hazineden 5 para bile alamadım dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sen böyle uzak, tenha ve ayrı bir yerde yaşarken Ömer senin bu acıklı halini nereden bilecek ki deyince, kadın kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Beni bulamayacaksa niçin devletin başına geçti? Bunun üzerine kadından bu sözleri duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh bir kenara çekilmiş ve hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Bir defasında Medine'ye uzaktan bir kervan gelmiş ve şehrin dışında konaklamıştı. Bunu duyan Hazreti Ömer gitmiş ve kervanın korunmasını bizzat kendisi üstlenmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, geceleyin bir çocuğun ağladığını ve bir türlü susmadığını duyunca sesin geldiği yere doğru gitmiş ve bir yerde annesinin kucağında süt emen bir yavrunun ağladığını görmüştü. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kadına çocuğunu eğlendirmesini ve susturmasını söylemiş ve oradan ayrılmıştı. Hazreti Ömer biraz sonra ikinci defa dolaşıp da aynı yere geldiğinde o çocuğun hala ağladığını görmüştü. Bunun üzerine çocuğun ağlamasından çok müteessir olan Hazreti Ömer radıyallahu anh, çocuğunuza acımıyor musunuz, onu niçin susturmuyorsunuz diye az çıkışınca kadın şöyle cevap verdi. İşin iç yüzünü bilseniz herhalde beni kınamazsınız. Halife emzikli çocuklara hazineden ödenek ayrılmamasını münasip gördü. O yüzden de çocuğumu doyuramıyorum. İşte çocuğum açlıktan dolayı ağlıyor ve bundan ötürü de ben onu susturamıyorum. Hazreti Ömer bu cevabı duyunca öyle sarsıldı ki beyninden vurulmuşa döndü ve kendi kendine şöyle seslendi. Ömer, kim bilir senin bu hareketin yüzünden şimdiye kadar kaç çocuk hayatını kaybetmiştir. Sonra da beklemeden gitti ve bir ferman çıkararak çocuklara doğdukları günden itibaren tahsisatın bağlanması emrini verdi. Hazreti Ömer'in kölesi Eslem anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, Medine'nin dışında bir yer olan Sura'ya gitmiş ve orada bir kadının tencere içinde bir şeyler karıştırmakta olduğunu, yanında bulunan 3 çocuğunsa durmadan ağladıklarını görmüştü. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kadına yaklaşarak çocukların niçin ağladığını sormuş, kadında yiyecek bir şeylerinin olmadığını, dolayısıyla çocuklarına 2 günden beri yiyecek veremediğini, bundan ötürü de tencereye su koyarak yemek pişiriyor havasını vermekle onları oyaladığını söylemişti. Gördüğü içler acısı bu manzara karşısında ve aldığı bu cevapla iyice sarsılan Hazreti Ömer, derhal Medine'ye dönerek hazineden un, yağ ve hurma gibi şeyler almış, sonra da bunları arkasına yüklenmiş ve aynı yere götürmüştü. Kölesi Eslem, ondan yükü alıp götürmek için ısrar etmişse de Halife Ömer bu teklifi kabul etmemiş ve ona şöyle demişti. Kıyamet günü benim yüküme iştirak edecek değilsin. Öyleyse bırak da yükümü kendim taşıyayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh getirdiği yiyecekleri kadına teslim etmekle kalmamış, ateşi de ter ve duman içerisinde bizzat kendisi yakmıştı. Bir müddet sonra ocak tutuşmuş ve yemek pişmişti. Kadın hazırlanan gıdayı çocuklara yedirince ve onların da karınları doyunca çocuklar neşeli bir şekilde kalkmış ve ortalıkta koşuşturmaya ve oynamaya başlamışlardı. O zamana kadar mahzun ve bitkin bir vaziyette olan anneleri çocuklarının bu sevinçli ve neşeli hallerini görünce gülen yüzüyle kim olduğunu bilmediği Hazreti Ömer'e dönerek ona teşekkür etmiş ve sonra da şöyle demişti. Cenab-ı Hak sana mükafatını ihsan etsin. Gerçekten Ömer'in işgal ettiği makama o değil, sen layıksın. Abdurrahman bin Avf anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer hiç beklenmedik bir anda evime gelmişti. Kendisine niçin beni çağırtmayıp da gelme zahmetinde bulunduğunu sorunca bana, Medine'ye uzaktan bir kervan gelmiş olup şu anda şehrin dışında konaklamış bulunmaktadır. Yolcular mutlaka yorgundurlar ve bundan dolayı da istirahate ihtiyaçları vardır. Haydi gidelim de bu gece birlikte kervanı biz koruyalım. Yolcular da istirahatlerini yapsınlar cevabını verdi. Bunun üzerine kalktık, kervanın bulunduğu yere gittik ve o gece sabaha kadar birlikte kervanı bekledik demişti. Ayrıca Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Arabistan'da çok ciddi bir kıtlık olmuştu. O kıtlık yıllarında Hazreti Ömer et, balık ve yağ cinsinden bir şey yemiyor ve daima Yüce Allah'a şöyle yalvarış ve yakarışta bulunuyordu. Ey Rabbim, benim kusurlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahvetme. Kölesi Eslem bu kıtlık yıllarında Hazreti Ömer'in sergilediği davranışları anlatırken, şayet kıtlık azalmamış olsaydı Ömer fakirlerin halinden dolayı duyduğu üzüntüden mutlaka ölürdü demiştir. Yine asaptan olan Sa'd bin Yerbu gözlerini kaybetmişti ve bundan dolayı da camiye gidemiyordu. Bir gün Hazreti Ömer Sa'd'ın niçin cuma namazına gelmediğini sormuştu. Arkadaşları onun gözleri görmediği için yola çıkamadığını söyleyince Hazreti Ömer radıyallahu anh onu camiye götürmek üzere bir memur tayin etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bütün bu hizmetlerine ve halkın içinde ve yanında olanlardan bir fert olarak yaşamış ve onların dertleriyle en büyük bir fedakarlıkla ve yakından ilgilenmiş olmasına rağmen Abdullah bin Ömer'in onunla ilgili olarak naklettiği şu sorumluluk duygusuna ve onun nasıl bir muhasebe ve murakabe insanı olduğuna bakın. Son anlarında Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya birini tavsiye edip de yerine halife bırakmayacak mısın denilince şöyle cevap vermişti. Halife bırakmak istesem benden daha hayırlı olan Ebu Bekir radıyallahu an yerine halife bırakırdı. Halife bırakmasam benden daha hayırlı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine halife bırakmadı. Orada hazır bulunanlar onu övücü sözler söylemeye başladılar ve bunun üzerine Hazreti Ömer mealen şöyle dedi. Ben üstlendiğim bu halifelik görevi hususunda bir taraftan Yüce Allah'ın rahmetine ve rahmetinin tecellisi olan lütuf ve ihsanlarına karşı son derece ümitli olduğum gibi, diğer taraftan da onun adaletinden ve adaletinin tecellisi olan azap ve ikabından da o derece korku içindeyim. Doğrusu ne kadar isterdim bu halifelik dönemim müddetince yaptığım iyiliklerle kötülüklerim denk gelse ve iyiliklerim kötülüklerimi telafi edecek şekilde olsa. Yani şu halifelik dönemim lehimde veya aleyhimde olacak şekilde ahirette karşıma çıkmasa da kurtulsam. Onun kârından vazgeçtim. Yeter ki bana zararı dokunmasın. Ben hayattayken bizzat kendim bu görevi üstlenmek istemediğim gibi başkasını yerime halife olarak göstermekle öldükten sonra da onun vebalini üstlenmek istemem. İşte adaletiyle zalimlere göz açtırmayan ama rahmetiyle mazlumların ve gariplerin feryatlarını ve gözyaşlarını dindiren koca Hazreti Ömer radıyallahu an ve onun sorumluluk duygusu. Hasılı, temsil edilen makamın ve eldeki yetkinin hakkını vermek demek, tutum ve davranışlarıyla bize örnek olan büyüklerimizin bir taraftan Yüce Mevla'ya karşı gösterdikleri ruh yüceliğine, diğer taraftan da halka karşı sergiledikleri şefkat derinliğine ermek demektir. Bu güzel insanların ahlakıyla ahlaklanmak dileğiyle Yüce Mevla'ya emanet olunuz.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol.
1: Çok konuşmayın, çok dua edin.
0: İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330.
11: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'eluken nasu anissa'a. Kul innema ilmuha indallah ve ma yudrike leallessa'ate tekunu qariba. Sure Ahzab ayet 63. Ahzab suresinin son bölüm ayetlerine yaklaştık. Sure 73 ayet. Okuduğum ayet 63. ayet. Gündemde kıyamet var. Ve sure medeni bir sure. Genelde biz Mekke'de inen surelerde çokça kıyamet olayına ve kıyamet anlatımına rastlıyorduk. Ama işte Medine'de inen bir surede yine gündem kıyamet. Allah ve Resulü Medine'yi, Medine toplumunu oluşturuyorlar. Allah Resulüne emrediyor, Resulü o topluma nasıl yaşayacağını ve nasıl bir düzen kuracağını öğretiyor, öğütlüyor. Aynı zamanda aile düzenlemesi de Allah tarafından Peygamber Aleyhisselam'a öğretiliyor ve Peygamber Aleyhisselam da hanımlarıyla birlikte işte böyle bir aile hayatı yaşayın diyordu. Bu arada münafıklara, kafirlere itaat edilmemesinin gerektiğini bildiren ayetler de yine sure arasında gündeme geliyordu. Ve şüphesiz ki yine önceki ayetler tehdit ediyordu Müslüman olmayanları ve kıyamet kopacak diyordu ve bir gün dünyanın sonu gelecek diyordu. Ve böylece kafirlerin tek güveni, müşriklerin tek güveni dünya, yoklukla karşı karşıya bırakılıyordu. Ve bu gibi değerlendirmelerden sonra da insanlar gelip kıyamet kıyamet diyorsun, söyle ne zaman o kıyamet gibi bir soruyla Peygamber Aleyhisselam'a geliyorlardı. Yes'eluken nasu anissa. Ve onlar böyle sorular sorunca Allah cevap veriyordu onlara. Ve Allah'ın cevabı ise şöyleydi: kul innema ilmuha indallah. Söyle onlara, kıyametin bilgisi Allah'ın yanındadır, Allah'ın katındadır. Kıyameti ancak Allah bilir. Allah'tan başka hiçbir kimse kıyameti bilmez. Cibril Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam'a kıyamet ne zaman sorusuna Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği cevap da hatırlayacak olursak, bu konuda soru sorulan sorandan daha bilgili değildir. Evet, Muhammed Aleyhisselam bilmiyordu. Cibril Aleyhisselam da bilmiyor. Ve kıyamet surunu üfürecek olan İsrafil Aleyhisselam'ın da bu konuda bilgisi yok. Bu bilgi tamamen Allah katındadır ve Allah'a ait bir bilgidir. Ama Allahu Teala bu bilgisini şöyle bir şekilde uyarı halinde insanlara sunuyor ve diyor ki: ve ma yudrike leallez saate tekunu qariba. Sana ne bildirdi, ne bilirsin sen? Umulur ki kıyamet, onun gelişi yakındır. Evet, kıyamet şu gün, şu sene, böyle bir bilgi yok. Ve Allahu Teala bu bilgiyi neredeyse kendimden bile gizlemek istiyorum diyor. Bu kadar gizli tutuyor. Ve insanlar ansızın bu kıyametle karşı karşıya kalacaklar. Ve şüphesiz ki kıyametin öncüsü olan, küçüğü olan ölüm de böyle. Ve ölümün de kime ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Ve bu bilgi de Allah'a aittir. Ve o da ansızın geliyor. Ve o da hep yakın geliyor. Binlerce senelik ömrü olanlara da yakın oluyor ölüm ve binlerce senelik ömre sahip olan dünyaya da kıyamet yakın geliyor. Sure Ahzab ayet 64. İnnallâhe le'anel kafirin ve adde lehum saira. Halidine fiha ayet 65. Ebede la yecidune veliyen ve la nasira. Sanki insanlardan kıyamet hakkında soranlar kafirler olsa gerek ki Allahu Teala hemen 63. ayette kıyamet gündeme getirirken 64, 65, 66, 67 ve 68. ayetlerde kafirlerin kıyamet sonrası durumlarını gündeme getiriyor. Ve işte diyor ki Allahu Teala: muhakkak ki Allah, innallâhe lanel kafirin, kafirlere lanet etti. Ve adde lehum saira, onlar için cehennem azabını, ateş azabını hazırladı. Ya Rabbi sen bizi kafir olmaktan koru. Ya Rabbi sen bizi cehennemle karşı karşıya kalmaktan koru. Halidine fiha. O kafirler cehennemde ebedi kalacaklar. Ebeden, sürekli. Oradan çıkamayacaklar. Ve hep cezaları orada. La yecidune veliyen ve la nasira. Onlar orada bir dost ve bir yardımcı da bulamazlar. Yeryüzünde onlar dost olarak, yardımcı olarak Allah'ı kabul etmemişlerdi. Yeryüzünde bu fani hayatta Allah'ı veli ve dost kabul etmeyenler, ahirette de Allah'ı veli ve dost bulamayacaklardır. Ama dünyada Allah'ı dost ve yardımcı kabul edenler, ahirette de dost ve yardımcı olarak Allah'ı bulacaklar. Ve kim Allah yolunda yürürse, kim Allah'a kul olursa, kim şu sıkıntılı dünyada, kim dertlerin var olduğu bir dünyada, eziyetlerin, sıkıntıların yaşandığı bir dünyada, varlığın, yokluğun, hastalığın, sağlığın, zenginliğin, fakirliğin yaşandığı bir dünyada Allah'ı unutmazsa, Allah da ahiret günlerinde onları unutmayacağını vaat ediyor. Ama kim de Allah'ı dünyada unutursa, Allah da ahirette onları unutacak. Şüphesiz ki Allahu Teala'nın unutma gibi bir noksanlığı yok. Allahu Teala her şeyi bilir. Her şeyi görür, her şeyden haberdardır ve her şeyi de yazmıştır kaderde. Ama işte ben unuturum beni unutanı diyor. Yani değer vermem onlara. İşte velayetini de, dostluğunu da, yardımını da kafirlere nasip etmiyor. Sure Ahzab ayet 66. Yevme tukallebu vucuhuhum finnar. O kafirler bir gün yüzleriyle ateşin karşısında yerlerini ararlar. Yüzleriyle ateşe döndürülürler. İşte mahşer yeri, işte hesap, işte kitap, işte mizan, işte sırat ve işte cehennem. Ve kafirler cehennemin karşısındalar. Ya Rabbi bizi cehennemin karşısındaki o kafirlerden eyleme. Yekulun derler ki, ya leytena, bizlere yazıklar olsun. Etanallah ve etanel rasul. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke bizler Resul'e itaat etseydik. De bu cehennem karşısında yerimizi almasaydık derler. Ama onların bu sözlerinin o gün onlara bir faydası olmayacak ki. Önemli olan bu ayetleri bugün okumak. Önemli olan bu sözleri bugün söylemek. Önemli olan bugün cehennemin karşısında durmak. Bugün cehennemin karşısında tir tir titremek. İşte Müslüman, işte mümin, işte Allah'a ve peygambere inanan insan bugün cehennemin karşısında durur ve tir tir titrer. Ya leytena etanallah ve etaner rasula der. Ve hemen Allah ona da zaten dünya fırsatı vermiştir. Allah'a itaate ve Resulüne itaate yönelir. Ama Müslüman olmayan insan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan insan, Allah'ın elçisine, peygamberine inanmayan insan, Kur'an'ı ve peygamberi dinlemeyen insandır. Ve bir gün cehennemle karşı karşıya kaldığı zaman bu sözleri söylemek zorunda kalır. Halbuki Allah dünya hayatında bu sözleri söyleyeceğini, söylemek zorunda kalacağını onlara bildirmişti. Ama işte Kur'an'a ve peygambere inanmamasının sonucu, bu sözleri o gün cehennemle karşı karşıya kaldığında söyler ama iş işten geçmiştir. Kafirlerin cehennem karşısında serzenişleri, pişmanlıkları devam ediyor. Sure Ahzab ayet 67. Ve kalu Rabbena, ey Rabbimiz, inna etana saadetena ve küberaena. Ey Rabbimiz, biz efendilerimize, beylerimize, büyüklerimize itaat etmiştik. Ey Rabbimiz, biz dünya hayatında seni büyük kabul etmemiştik. Kendilerimiz gibi olan insanları büyük kabul etmiştik. Onlara yücelikler, üstünlükler, kutsallıklar vermiştik. Ya Rabbi, onlara üstünlükler, yücelikler, kutsallıklar vermiştik. Ve senin emir ve yasaklarını değil de onların emir ve yasaklarına boyun eğmiştik. Seni aziz bilmedik de onları aziz bilip onlarla birlikte olmaktan şeref beklemiştik. Seni hakim bilmemiştik de onları hakim ve alim bilip onlardan bilgi ve hikmet arayışı içine girmiştik. Ya Rabbi, Biz seni şafi bilmedik de onlardan hastalıklarımıza şifa aradık. Ya Rabbi, biz seni razzak bilmedik de başkalarından, senin yarattığın varlıklardan, bizim gibi olan varlıklardan rızık beklentisi içine girmiştik. Ya Rabbi, seni hakim bilmedik, senin hükmüne razı olmadık da hiçbir şey bilmeyen insanların hükümlerine razı olduk. Onları hüküm ve hikmet sahibi bildik. Ya Rabbi, ama o yanlışmış. Ve feedallûne sebîle, onlar da bizi senin yolundan saptırmışlardı. Bizi yanlış yola sevk etmişlerdi. Biz senin yolunda yürümemiz gerekirken, sana itaat etmemiz gerekirken sana itaat etmedik, Resulüne itaat etmedik de kendilerimizden, kendi hemcinslerimizden olan kimseleri büyük kabul edip, üstün kabul edip onlara itaat ettik. Onların yolunda yürüdük de onlar da bizi saptırdı ya Rabbi. Sure Ahzab ayet 68. Rabbena atihim dıfeyni minel azab. Ey Rabbimiz, onları azaptan kat kat ver. Onlara azabı iki katla. Vel anhum lanen kebira. Ya Rabbi, onlara büyük bir lanetle, onlara büyük belalarla cezalarını ver. Bu surede Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarının bir iyilik yaptığı zaman iyiliklerine karşılık iki kat sevap, bir kötülük yaptıkları zaman da kötülüklerine karşılık iki günah verileceğini de öğrenmiştik. İşte toplumun önderleri olan ama kötü yolda önderleri olan kimselere, hem de onların yolunu takip eden kimselerin ahiret günlerindeki sözleri, ya Rabbi, bunlara azabı kat kat ver. Bunlar bizi saptırmışlardı, bunlara lanet et diyorlardı. Halbuki dünyada bunlar birbirleriyle ne güzel hayat yaşıyorlardı. Birbirlerine destek oluyorlardı. Birbirlerini destekliyorlardı. Birbirlerine Allah'a isyanda, birbirlerine Allah'ın peygamberine karşı gelmede, birbirlerine Müslümanları yeryüzünden yok etmede birbirlerine destek oluyorlardı. Ama ne Allah'ı, ne peygamberi, ne de Müslümanları bitiremediler, yok edemediler. Allah'ın hükmüne göre yaşadılar, Allah'ın hükmüne göre öldüler. Ama Allah'ın hükmünde isyan ettiler, Allah'a karşı geldiler ve Müslümanları da yeryüzünden silemediler ve peygamberin peygamberliğine de engel olamadılar. Ve işte şimdi ateşin karşısında eyvahlar diyorlar, pişman oluyorlar. Ama o günkü pişmanlığın faydası yok. İşte akıllı olan insan bugünden bu hayatı gören insandır ve bugün bu hayatın bilgilerini Kur'an'dan ve peygamberden okuyan insandır ve Allah'a ve peygambere iman eden insandır. Sure Ahzab ayet 69. Ya eyyühellezine ahmenu. Ey iman edenler. Bu surede bir peygamber aleyhisselama, bir Müslümanlara seslenir Rabbimiz Teala. Bir peygamberi şereflendirir. Onun şahsında Müslümanlara yine şeref vardır ve yine Müslümanlara da özel olarak peygamber yolunda yürümeleri

Allah mimma kalu. Allah Musa'yı onların sözlerinden temize çıkardı ve onların söylediği gibi olmadığını onlara gösterdi. Ve kâne indallâhi veciha. Allah'ın katında gerçekten üstün bir yanı vardı. Seçkin bir özelliği vardı Musa'nın. Allahu Teala Musa aleyhisselama kimseye vermediği bir nimeti vermişti. Musa aleyhisselam yeryüzünde mukaddes Tuva vadisinde Tur dağının eteklerinde Allah onunla konuşmuştu. Allah ona kelamını lütfetmişti. İşte bu nimet diğer hiçbir peygambere verilmeyen bir nimetti. Peygamber aleyhisselatü vesselama Allah konuşma nimetini ise Miraç'ta verecekti. Ama Musa aleyhisselam yeryüzündeyken Allahu Teala onunla konuşacaktı. Ve Musa aleyhisselama İsrailoğullarının ve önceki toplumların yani Firavun oğullarının eziyet ve sıkıntıları işte Şuara, Nemil, Kasas, Hud, Araf surelerinde ve diğer surelerde gündeme getirilmiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselam köleleşmiş bir toplumdan, kendi toplumundan, kendi kavminden de eziyet ve işkenceler görmüş, sıkıntılar görmüş ve belki kendi toplumundan eziyet ve işkenceleri bedeni kaplayan bir eziyet ve işkence değildi ama onun şahsiyetine yönelik işkenceler ya da eziyetler söz konusuydu. Musa aleyhisselam kavminden eziyet görmüştü. Kavminden gördüğü eziyetin hatırımıza gelen Kur'an'daki ifadelerinden birkaçı şuydu. Musa aleyhisselamla birlikte Müslümanlar özgürlüğe kavuştular. Deniz yarıldı, geçtiler ve gözlerinin önünde de Firavun ve orduları boğuldu. İsrailoğulları, Müslümanlar, Musa aleyhisselamla beraber olan Müslümanlar puta tapan bir kavim gördüler ve dediler ki Musa aleyhisselama bize de bunların tapındığı gibi bir put, bir ilah yap da biz de ona tapınalım. Bu Musa aleyhisselama bir eziyetti. Daha tevhide ve tevhidin etkisine yeni girmişlerdi ve Allah'ın ayetlerine şahit olmuşlardı. Nasıl olur da birdenbire tekrar şirke dönerlerdi? Ve Allahu Teala Musa aleyhisselamı 40 geceliğine Tur'a davet etmişti. Ona Tevrat'ı indirecekti, Tevrat'ı verecekti ve kavmi buzağa tapınıyordu. Bu nasıl olurdu? Yani Musa aleyhisselam aralarından ayrılır ayrılmaz Müslümanlar, İsrailoğulları, yeni özgürleşen Müslümanlar nasıl tekrar şirke dönebilirlerdi? Ve Allahu Teala Musa aleyhisselama bir emir veriyordu. Size vaat etmiş olduğum ata yurdunuz İbrahim aleyhisselamın hicret yurdu olan Filistin topraklarına gidin ve oralara yerleşin diyordu. Ve bunu Musa aleyhisselam Müslümanlara söylüyordu. Ama Müslümanlar git sen Rabbinle savaş, orayı fethet, orayı al, biz sonra geliriz diyorlardı. Bütün bunlar Musa aleyhisselama yapılan eziyetlerdi. Ve yine Musa aleyhisselama yapılan bir eziyet de onlar o çölde 40 yıl kalmak zorunda oldukları çölde üzerlerinde bir bulut onları gölgelendirir ve ev problemini çözümlerken, kudret elvası ve bıldırıncın eti yeme işini çözümlerken ve asasıyla vurmuş olduğu bir kayalıktan 12 pınar onların su problemini çözerken, bunlar biz tek yemeğe dayanamadık, sabredemiyoruz, bize işte daha önceki alıştığımız bir hayatın beraberinde getireceği yiyecekleri getir diyorlardı ve böylece Musa aleyhisselama eziyet ediyorlardı. Ayrıca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu konu ile ilgilendirebileceğimiz bir anlatımı da var. O anlatımında da Muhammed aleyhisselatü vesselam şöyle diyordu: Musa aleyhisselam kavmi arasında elbiselerinden soyunup çıplak olarak onların görebileceği bir şekilde suya girmiyordu ve o yıkanmak istediği zaman, gusletmek istediği zaman kavminden ayrılıyor ve onların görmediği bir yerde yıkanıyor, guslediyor ve elbiselerini giyip kavminin arasına geliyordu. Kavmi ise bu konuda rahattı. Yani birbirlerinin görmesine aldırış etmeden işte bir suda, bir akarsuda yıkanabiliyorlar, gusledebiliyorlardı. Ve Musa aleyhisselamın bu edep ve hayasından dolayı da diyorlardı ki herhalde Musa'da bir hastalık var, bu hastalığını göstermek istemiyor. Yani onun cinsel organında bir hastalık var ya da bedeninde bir hastalık var, bize göstermek istemiyordu diyorlardı. Ve böylece Musa aleyhisselama eziyet ediyorlardı. Yine bir gün Musa aleyhisselam bir suya girmişti, elbiselerini de bir taşın üzerine bırakmıştı. Sudan çıkmak istediği bir an baktı ki taş elbiselerini götürüyor, uzaklaşıyor ve hemen Musa aleyhisselam taşın arkasından koştu ve dedi ki Hacer, Hacer, taş, taş, yani ey taş, ey taş, nereye gidiyorsun? Ve taş
Musa

0: İslam'ı dinlemeden yoluna devam etti. İsrailoğullarından bir grubun bulunduğu bir yere kadar gitti. Ve Musa Aleyhisselam da alel acele hemen taşa vardı ve elbiselerini aldı. Bu arada İsrailoğullarından bir grup Musa Aleyhisselam'ın bedenini, vücudunu görmüşlerdi ve bedeninde ne deri hastalığı ne de cinsel organlarında bir eksiklik ya da hastalık yoktu. Mükemmeldi ve bu şahitlikleri Allahu Teala'nın onların sözlerinden Musa Aleyhisselam'ı korumasıydı. Ve hatta Musa Aleyhisselam elbiselerini alıp giyindikten sonra taşa vurdu, vurdu öfkesinden. Niye beni bu hale getirdin diye. İşte Allahu Teala bu olayı da gündeme getirebileceğimiz ve biraz önce Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan olaylardan sonra da gündeme getirebileceğimiz şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşlarına, Medine'deki Müslümanlara diyor ki, daha önce işte Musa Aleyhisselam'ın arkadaşlarının Musa Aleyhisselam'a eziyet ettiği gibi siz de peygambere eziyet etmeyin. İşte Zeynep'le evlenmesinden dolayı eziyet etmeyin. Zeyd'in babalığı, Zeyd'in onun evlatlığı olması konumundan yeni değişikliğe geçmesine eziyet etmeyin. Hanımlarını hicap arkasına almasına eziyet etmeyin ve onun hanımlarına, onun aile hayatına hiçbir şey söylemeyin ve onun şahsiyetine ve evlenmesine de yine bir şeyler söylemeyin diyordu Allahu Teala. Sure Ahzab ayet 70. Ya eyyühellezine amenu ittekullah ve kulu kavlen sedide. Ey iman edenler, Allah'tan ittika edin. Allah adına yaşayın. Allah'a kul köle olun. Allah'ın sınırlarına riayet edin. Ve kulu kavlen sedide. Ve doğru sözler söyleyin. Dost doğru olun. Hak söz söyleyin. Allahu Teala'nın istediği bir davranışta Allah'ın istediği şekilde konuşmalar yapın. O zaman eğer böyle olursanız Sure Ahzab ayet 71 Yuslih lekum amalekum. Allah sizin amellerinizi razı olduğu amellere dönüştürür ve başarılı kılar. Ve yağfir leküm zünübeküm, günahlarınızı bağışlar. Böylece hem amelleriniz size ahirette hem de dünyada hidayet vesilesi olur. Hem amelleriniz sizin ahirette cennete girmenize sebep olur. Ve hem de bu güzel amelleriniz ve doğru sözlü olmanız sizin günahlarınızın bağışlanmasına neden olur. Ve men yuti'illâhe ve rasûlehu fakat faze fevzen azîma. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki büyük bir başarı ile başarılı olmuş demektir. En büyük başarıya ulaşmış demektir. En büyük başarılı kimdir? En açık başarıya kim ulaşmıştır? Allah'a ve Resulüne itaat edenler. Gerçekten Allah'a ve Resulüne itaat edenlerin dışında bu dünya hayatında başarılı hiçbir kimse yoktur. Her ne kadar insanlar kendi kendilerine başarılı yöntemler, başarılı değer yargıları ortaya koyuyorlarsa da şu adam başarılı, şu toplum başarılı, şu şehir başarılı, şu kadın başarılı, şu erkek başarılı diyorlarsa da bu değer yargılarının hiçbirinin bir anlamı yoktur, hiçbir anlam ifade etmez. Allah ve Resulü bir insana, bir erkeğe, bir kadına başarılı demişse o başarılıdır. Allah ve Resulü bir insana, bir kadına, bir erkeğe bu kazançlı olmuştur, bu hayatından kazançlı çıkmıştır diyorsa o kazançlı olmuştur ve o kazançlı çıkacaktır. Bunun dışında diğer insanların değer yargısının bir kıymeti yok ki. Herkes toplansa dese ki şu başarılıdır, şu insanlar başarılıdır. Yarın mahşerde kıyamet gününden sonraki Allahu Teala'nın değerlendirmesinde o insanların sözlerinin bir anlamı olmayacak ki. Allah kime başarılı demişse o başarılı olacak, kime cennetlik demişse o cennete gidecek, kime başarısız demişse o başarısız olacak, o da cehenneme gidecek. Sure Ahzab ayet 72-73. Ahzab suresinin son iki ayeti. Ahzab suresinde ise bu iki ayette gündem çok farklı ve Allahu Teala buyuruyor. Biz emaneti inna aradnel emanete, biz emaneti arz ettik. Kime? Alessemavati vel ardı vel cibal, göklere, dağlara ve yeryüzüne. Biz emaneti göklere, yeryüzüne, arza ve dağlara arz ettik. Sunduk ve dedik ki buyurun bu emaneti kabul edin. Nedir emanet? Bu konuda yine müfessirler çok şeyler söylemişler. Bu okuduğum şeylerden kendi anlayabildiğimi söylemeye çalışayım. Bu emanet iradedir. Yani hayatı yaşarken özgürlüktür. Bu emanet Allah'ın emrine boyun eğmektir. Allah'ın emrine karşı gelebilmektir. Bu emanet isyan edebilme özgürlüğüdür. Bu emanet itaat edebilme özgürlüğüdür. Bu emanet iyilikler karşısında sevaba ulaşmaktır. Bu emanet kötülükler karşısında günaha ulaşmaktır. Bu emanet Müslümanca bir hayatın sonunda cennete ulaşmaktır. Bu emanet kafirce bir hayatın sonunda cehenneme ulaşmaktır. Ve bu emanet Allahu Teala'nın istediği bir hayat tarzıdır. Ve bu emanet Allah'ın kullarına verdiği özgürlüktür, seçim hakkıdır ve iradedir. Ve işte Allahu Teala önce bunu göklere, yedi kat semaya, yeryüzüne, arza ve dağlara arz ediyor ve diyor ki, buyurun siz de amellerinizden sorumlu olun, amellerinizle sonunda cennete ya da cehenneme gidin. Ve ben sizin amelleriniz, eylemleriniz karşılığında sizi değerlendireyim. Kabul ediyor musunuz? Ne gökler, ne yer, ne arz, ne dağlar. Hayır dediler. Aman ya Rabbi biz kabul edemeyiz. Fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha. Yüklenemediler, kabul edemediler. Ve tir tir titrediler. Bu neyin nesi ya Rabbi dediler. Biz bu sorumluluğu nasıl alırız? Biz cehenneme gitmeye nasıl razı olabiliriz? Aman ya Rabbi biz istemiyoruz. Bizden nasıl istiyorsan öylece yaşayalım. Öylece var olalım. Biz senin emrine karşı gelmeyelim. Ve bizi de sorumlu tutma. Ve bizi de cennet ve cehennemle yapmış olduğumuz amellerin karşılığı iyilik ve kötülükler karşılığı ki bizden böyle bir şey zaten çıkmasın ve bize sevap ve günah da verme dediler. Ve Allahu Teala onlara bu emaneti yüklemek ve gelin özgür olun, gelin sorumlu olun gibi konuşmasını sürdürürken sanki öte taraftan insan dedi ki ben alırım ya Rabbi, ben yüklenirim onu. Ve hamelehel insan hemen onu yükleniverdi, kabul etti. Ben kabul ederim ya Rabbi dedi. Ben emaneti alıyorum, ben özgürlüğü kabul ediyorum, ben iyilik ve kötülük karşısında bir cezalandırma ve bir mükafata evet diyorum, ben seçim hakkımın sonunda cennet ve cehenneme evet diyorum ya Rabbi dedi ve kabul etti. İnnehu kâne zalûmen cehûle. Sonra da zalim oldu, cahil oldu. Kabul ettiği bir emanete hıyanet etti. İsyan etti Rabbine. Emaneti, özgürlüğü, iradeyi kötü yolda kullandı. Allah'ın istediği bir şekilde hayatını yaşaması gerekirken Allah'ın kendisine verdiği bu değeri Allah yolunda harcaması gerekirken Allah'ın verdiği bu yüce emaneti, bu yüce değer yargısını ve bu gerçekten muhteşem özelliği Allah'a isyanda kullandı. Halbuki bu muhteşem özelliği Allah'a itaatte kullansaydı hayatı da ölümü de ahirette güzel olacaktı. Ama reddetti, kabul etmedi. Seçimini yanlış yolda kullandı, zalim oldu, cahil oldu. Ve böylece Allahu Teala bunu anlattı ki sonunda liyuazziballahul münafikin vel münafikat vel müşrikine vel müşrikat. Allah görünüşte Müslüman göründükleri halde iç dünyalarında kafir olan ve görünüşte de dış dünyalarında da kafir olan, müşrik olan herkese, müşriklere, münafıklara, kafirlere azap etsin diye bunları bildiriyor ve hiçbir kimse yarın benim böyle bir dünyadan, böyle bir hayattan, böyle bir kabulden haberim yoktu demesinler diye. Ama bütün insanlar hepsi kaybettiler mi? Hepsi zalim mi oldular? Hepsi cahil mi oldular? Hayır, hepsi zalim olmadı, hepsi cahil olmadı. Ve bu insanlar içinde Allah'ın kendilerine yüklemiş olduğu yükü ve Allah'ın kendilerine vermiş olduğu emaneti gerçekten hiyanet etmeden emanetin yerine getirilmesi nasıl gerekiyorsa öylece emaneti yerine getiren Müslümanlar da çıktı. Hazreti Adem ve Havva'dan itibaren böylece Allah'ın emanetine hiyanet etmeyen, Allah'ın emrine boyun eğen Müslümanlar da var oldular. Ve onlar içinde ve yetuballahu alel müminin vel müminat, Allah istedi ki mümin erkek ve mümin kadınların da dönüşünü kabul etsin. Emanete riayet eden, Allah'ın emanetine hainlik etmeyen ve Allah'ın verdiği o muhteşem özelliği, iradeyi Allah'a kullukta, Allah'ın dinini kabulde, Allah'ın peygamberlerinin yolunda yürümekte kullanan ve tercihini o yanda yapan kimselerin de tövbesini kabul ediyor Allahu Teala ve böylece onlara da cennetleri vaat ediyor. Ve kâne Allahu gafuran rahima. Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayan Allah'tır, merhamet eden de Allah'tır. Ahzab suresi bu ayetlerle biterken Sebe suresi ise Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve lehul hamdü fil âhire ve huvel hakimul habir ile başlıyor ve biz de Allah'a hamd ederek sözümüzü bitiriyoruz. Velhamdülillahi rabbil âlemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

Kur'an'ında birçok surede söze yeminle başlar alemler Rabbi. Göklerin, güneşin, ayın, yıldızların, gecenin, gündüzün, sabahın ve yarattığı daha nice şeyin üstüne yemin eder. Sonra vereceği emri veya haberi verir. Yaratanın yarattıkları üzerine ettiği her yemin, biz söylenen sözden emin olalım diyedir. Ve yine her yemin, bizim için yarattığı kainatı, onun indirdiği ayetlerin delili ve şahidi olarak okuma davetiyesi niteliğindedir. Buruç, Şems, Leyl, Duha, Belet, Naziyat, Adiyat derken, alemler Rabbinin yeminle söze başladığı surelerden biri de Tin'dir. Bu surede önce yarattığı iki ağaca ve gıdaya, sonra da yarattığı iki diyara yemin eder alemler Rabbi. İncire ve zeytine and olsun, Sina dağına and olsun, bu emin beldeye de and olsun. Yörüngeleriyle yıldızlara, güneşe ve aya, güneş ve ayla ilgili olarak geceye ve gündüze edilen yeminlere kıyasla iki küçük cisimdir incir ve zeytin. Ama bir surenin onlara edilen bir yeminle başlaması onların iki kudret mucizesi olduğuna dikkat çekmekte ve ikisini de üzerine yemin edilen o koskoca gök cisimleri kadar büyütmektedir. Vaka budur zaten. En başta incir, nokta kadar küçük bir tohumdan çıkıp gelen bir kudret mucizesidir. Başka nice tohumun ya hiç çatlayamadığı veya büyüyemeden sönüp kaldığı zor ortamlarda bile boy vermesiyle deyimlere ve atasözlerine dahi yerleşmiş haldedir. Dahası kendisi toprağın ve çamurun içinde olduğu halde yavrusu hükmündeki meyvesine süt gibi halis bir gıda içirir ve eller misali dallarıyla insanoğluna yaşı da kurusu da ayrı bir lezzet ve şifa hazinesi olan meyveler sunar. Nokta kadar bir tohumdan bütün aleme kök salacak istidatta incir ağacı yaratan, onun çamur içindeki köklerinden meyvesine beyaz süt içiren ve beyaz süt içen o meyvelerdense içleri apayrı bir sanat, güzellik ve lezzet yüklü sarı, yeşil, mor incirler yediren alemler Rabbinin bu mucize nimeti, onun kudretinin ve rahmetinin sınırsızlığını da bildirmektedir. Zeytin de yine incir gibi en zor şartlarda bile kök salıp boy verebilen bir ağaçtır. Alemler Rabbi ona 1000 sene bile yaşayabilir bir istidat bahşetmiştir. Dağ bayır demeden boy verdiği diyarlarda geçen yıllar gövdesinin özünü kemirse bile sırf gövdesinin kabuklarına tutunarak nice seneler meyve verebilir bir haldedir. Verdiği meyve ise gıda ve şifa olmanın yanında nice 1000 yıllar boyu kandil ve lambaların ışık menbaı da olmuştur insanlık için. Dahası yaprağı, dalı, çekirdeği her şey bir işe yarar, bir hizmet görür haldedir. Artık fazla posa diye bir kenara atılan, kullanılmayan hiçbir tarafı yoktur. İncir ve zeytin bütün bu özellikleriyle bir bakıma sanki bu dünyalı değildir. İkisi de birer kudret mucizesi olarak cennetten inmiş gibidir. Her ikisi bir yandan alemler Rabbinin esma-i hüsnasını aleme ilan ederken, diğer taraftan her ortamda boy verip hayata tutunmalarıyla alemler Rabbinin insan adlı kullarına kendilerine verilmiş istidadı her hal ve şartta açığa çıkarma gayretini de ders vermektedir. Maddi hayatı için toprağa muhtaç haldedir insan. Kadir-i Zülcelal de o toprakta yarattığı iki kudret mucizesine, iki gıda ve şifayı and ederek onları indirdiği ayetlerin hakkaniyetine delil ve şahit tutar. Tin suresinde sonraki iki ayet yine toprakla ilgilidir. Bu kez incirin ve zeytinin yetiştiği yeryüzünde insanın manevi hayatının olmazsa olmazı olan vahye beşik olmuş iki diyar üzerine yemin eder Rabbül Alemin. Musa aleyhisselamın vahye mazhar olduğu Sina Dağı ve Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın vahye mazhar olduğu şu emin belde. İnsanın manevi gıdası olan vahyi ilahinin hatırasını taşımaktadır her iki diyar.
topraktan çıkan iki kudret mucizesine, sonra ilk vahyin geliş anına şahitlik etmiş iki diyara yeminden sonradır ki söz insana gelir. İncire ve zeytine and olsun. Sina dağına and olsun. Bu emin beldeye de and olsun. Biz gerçekten insanı en güzel kıvamda yarattık. Tin suresi 1 ve 4. ayetler arası. Bu yeminlerle topraktan yaratılmış insana en güzel kıvamı ne kadar da belli bir surette anlatmaktadır alemler Rabbi. İnsan ki maddi hayatı için gıdaya muhtaçtır. Ve işte Rabbül Alemin muhtaç olduğu bu gıdayı incir gibi, zeytin gibi ağaçlarla ona sunup hayatının devamını sağlamaktadır. İnsan ki manevi hayatı içinde gıdaya muhtaçtır. Ve işte Rabbül Alemin aklının, kalbinin ve ruhunun ihtiyacı olan bu manevi gıdayı, bu rehberliği ve hakikat ışığını arzın üstünde hayat süren elçilerinin eliyle insana sunmaktadır. Fatır-ı Hakim, bütün kainata halife olacak, bütün kainata tecelli eden bütün güzel isimleriyle onu tanıyacak, bütün mahlukatın ettikleri ibadet ve tesbihatı hepsi adına ona arz edecek kıvamda yarattığı insan adlı kulunu öyle orta yerde bırakmış ve bırakacak değildir. En güzel kıvamda yarattığı insana bu istidadını kainat kadar geliştirip genişleteceği imkanları da vermiştir. En başta topraktan bitirdiği gıdalarla onun bedenini doyurduğu gibi Tur Dağı'nda ve şu emin beldede indirdiği ayetleriyle de ona istidadını geliştirmenin yolunu, usulünü, adabını öğretmiştir. Kitabı ve Resulüyle onun insana bildirdiği bütün emirler ve yasaklar, öğrettiği ve emrettiği bütün ibadetler, işte en güzel kıvamda yaratılmış insan, bu kıvamda yaratılmışlığının gereğini yerine getirsin. Bütün mahlukatın üstünde ve hepsinin halifesi olarak Rabbine müteveccih olabilsin diyedir. Bu yolda mazereti de yoktur insanın. Küçücük bir incir çekirdeğinin bir duvar kovuğunda bile hayata tutunup nasıl meyveye durduğunu, kupkuru zeytin çekirdeğinin en kıraç bayırlarda bile nasıl toprağa tutunup boy verdiğini gördüğü halde yapamadım, edemedim, göremedim, bilemedim demesinin imkanı yoktur. Akılsız, şuursuz bu çekirdekler bile böylesi bir cehdi, gayreti ve duayı temsil ediyorken, akıl ve şuur verilmiş, kalbi vicdanla desteklenmiş insan istidadını geliştirmiyor, vazifesini yapamıyor, hele ki yapmıyorsa bunun savunulacak yahut mazur görülecek bir tarafı yoktur. Bilakis en yüksek istidatla yaratılan en büyük sorumluluğa da sahiptir. En güzel kıvamda yaratılan insan bu istidadını kullanmaz, heba eder, çürütmeye kalkarsa makamca ve itibarca incir çekirdeğinden yahut topraktan da aşağıya düşecek, aşağıların aşağısına itilecektir. İncire ve zeytine and olsun, Sina dağına and olsun, bu emin beldeye de and olsun ki biz gerçekten insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Tin suresi 1 ve 5. ayetler arası. Ama bu kaçınılmaz kaderi değildir. Bu ancak yaratıldığı toprakta boy veren bitkilere ve nimetlere bakıp ders çıkaramayan ve yarattığı yeryüzünde kılavuz olarak indirdiği kitaba ve yol gösterici olarak gönderdiği peygamberi kulak asmayan insanlar için geçerlidir. En güzel kıvamda yaratılmışlığın bir tezahürü olarak soran bir akla ve ancak doğru cevaba ulaşıldığında huzur bulan bir kalbe sahip olmanın hakkını veren, arayan, bulduğundaysa bulduğu hakikatin gereğini yerine getiren, yani iman eden ve ameli salih işleyen kişiler, değil aşağıların aşağısına itilmek, devamlı bir mükafata mahzar olacaktır. Alemler Rabbinin huzurunda olduğunun idrakiyle yaşadığı için bu dünyadan huzur devşirdiği gibi, Rabbül Alemin onu ebediyen kalıcı olarak sonsuz cennetlerde ağırlayacaktır. Durum buyken insan gerçeği nasıl görmezden gelebilir?
kendini nasıl başıboş görebilir, nasıl tembelliğine ve gafletine mazeret uydurabilir, nasıl incir ve zeytini, Sina Dağı ve şu emin beldesiyle yeryüzünün ettiği şahitliğe gözünü kapayabilir ve nasıl nebiler eliyle gönderilen haberi yalanlayabilir. Yaratılmış olduğu en güzel kıvamı bozmadıysa elbette böyle yapamaz insan. Bilakis o en güzel kıvamın hakkını verip yaratıcısını en güzel surette tanır ve bu tanımanın bir nişanesi olarak ona en güzel surette ibadet eder. Yaratılmış olduğu en güzel kıvamı bozan, böylece kendilerine verilmiş bu emaneti ve hediyeyi heba edip mahveden insanlarsa elbette bu yaptıklarının hesabını verecektir. Allah hakem, hakim ve hakimdir. Hükmedenlerin en iyi hükmedenidir ve yaptıklarına göre kulları hakkında en güzel hükmü verecektir. İncire ve zeytine andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu emin beldeye de andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. İman edip salih ameller işleyenler hariç, onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey hesap ve cezayı sana yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Tin Suresi 1 ve 7. ayetler arası.

0: kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
11: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vaat, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Gelmet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkı'yla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

özkonakkuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz gençlik ve şiddetle alakalı olacaktır. Evet, günümüz dünyasında bir sorun ve İslami çözüm yollarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şiddet, insanın bedensel veya ruhsal bütünlüğüne zarar veren her türlü baskı, zorbalık ve saldırgan davranış olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde şiddet yalnızca bireysel bir sorun olmaktan çıkmış, aileden okula, sokaktan dijital ortamlara kadar hayatın birçok alanına yayılmış ciddi bir toplumsal problem haline günümüzde gelmiştir. Özellikle gençlik arasında artan şiddet olayları toplumun geleceği açısından büyük bir endişe kaynağıdır. Artık sadece sokaklarda değil, okullarda, sosyal medyada ve arkadaş çevresinde de şiddetin farklı türleriyle karşılaşılmaktadır. Bir zamanlar öğrencilerin cebinde sigara aranırken bugün okullarda kesici aletlerin bulunması durumun ne kadar vahim bir noktaya ulaştığını göstermektedir. Bu tablo bizlere şu soruyu sormaktadır. Gençler neden şiddete yöneliyor ve sorun nasıl çözülebilir? 1. Gençlik dönemi ve şiddetin psikolojik temellerine bakıldığında şunları söylemek mümkün. Gençlik insan hayatının en hassas ve en kırılgan dönemlerinden biridir. Bu dönemde birey kendini ispat etme ihtiyacı hisseder. Kimlik arayışı içindedir. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşanır. Özellikle ergenlik döneminde gençler güçlü görünme arzusu ve kabul edilme ihtiyacıyla hareket edebilirler. Bu süreçte bazı gençler kendilerini ifade etmenin yolu olarak şiddeti bir araç olarak görebilmektedir. Oysa şiddet bir güç göstergesi değil, çoğu zaman zayıflığın ve kontrol eksikliğinin bir işaretidir. Evet, gerçekten şiddet günümüzün problemi, sorunu olarak görülmektedir. Yani bakıyorsunuz ailede, sokakta, okulda, her yerde, trafikte şiddeti görebiliyorsunuz. İşte haberlerde aile şiddetini ve insanların işte birbirleriyle münakaşa sonucu şiddete varan yaklaşımlar ve ayrıca trafikteki şiddet gerçekten her gün haberlerde görmek mümkün. Trafikte bilhassa insanların araç sürerken gideceği hedefe sağ salim gidebilme gayretinden ziyade sanki yola, trafiğe kavga için çıkmışlar gibi bir durum var. Daha yola çıkmadan önce insanlar arabasına işte sopa, demir, kesici aletler koyabiliyor. Hatta trafiğe çıkmadan önce ruhsatı da olsa tabancayla arabasına binen ve işte efendim bir takım kesici aletler de koyanlar olmaktadır. Sanki bir yere değil, sanki kavgaya gidiyor veya savaşa gidiyor sanki. Senin amacın ne? Gideceğin yere gitmek. İşte bir işin vardır gidiyorsundur. Bir ziyarete gidiyorsundur. Bir yere gidiyorsun. Hedefin bir yere gitmek. Buraya en güzel şekilde, sağlıklı bir şekilde gitmenin yolunu bakacaksın. Dua edeceksin ya Rabbi. Gideceğim yere en güzel şekilde gitmeyi nasip eyle. Her türlü tehlikelerden koru. Dua ederek çıkacaksın. Allah seni her türlü tehlikelerden koruması için Cenab-ı Hakk'a dua edeceksin. Sanki her an kavga çıkabilir ümidiyle arabaya binenler oluyor. Veya ona göre tedbirini alıyor güya. Eğer işte birisi bana yolda bir şey derse ben nasıl müdahale ederim, neyle müdahale ederim gibi. Bazen de o kadar hiç düşünmeden yoldaki herhangi bir tepkiye karşı hemen hiddetlenip şiddet gösterenler de olabiliyor. Şimdi trafik demişken şunu da söylemek gerekiyor. Öncelikle tabii ki insanlar trafik kurallarına uymalı. Zaten kurallar uyusun diye koyulur. Yani trafikte bir kaza olmasın, sorun olmasın. Gerek araç kullanan için, gerekse diğer arabalar için bir tehlike arz etmesin diye. Hele şimdi işin içine motorlar da girdi. Bazen bakıyorsunuz, yani araçların, araç şoförlerin birbirine dalaşmasından fazla bir bakıyorsunuz, işte motor kullananın ve işte taksi, kamyon işte veya otobüs kullananla kavgalar görülmektedir ve sorunlar görülmektedir. Şimdi motor tarafı şunu diyor, ya işte bizi dikkate almıyor, bizi dikkate almadığı için bizi zor duruma düşürüyor, sıkışıyoruz falan. Araç sahipleri de diyor ki, ya motorları bazen aynadan bile göremiyoruz. Yani aniden giriyor, aniden çıkıyor, böyle sanki kovalamaç oynuyor gibi bir şey. Biz diyor göremiyoruz diyor. Ondan sonra da niye efendim işte ben sıkıştım falan filan. Yani burada tabii ki motor kullanan da kurallara uyacak, araç kullanan da. Ya araç kullanan nasıl olsa bana motorun bir zararı olmaz deyip onları göz ardı etmeyecek. Orada da bir can var, bir insan var. Dikkat edecek. Aynaya bakacak. Araba gelmiyorsa bile işte motor gelebilir vesaire. Dikkat edilmesi lazım. Yani gerek motor kullanan, gerek işte bisiklet kullanan, gerekse işte araba kullanan dikkat edecek ki kimseye zarar görmesin, kimse sorun yaşamasın. Dediğimiz gibi öncelikle araçların birbirleriyle münakaşa yapması, işte hızlı gittiği için, sinyal vermediği için veya el kol hareketleri yaptığı için, mesela diyelim ki öndeki araç yavaş gidiyor, arkadan devamlı korna basıyor, ya biraz hızlı gitti, bir sürü problemlerle karşılaşılıyor. Onları en güzel şekilde şey yapmak gerekirken, aşmak gerekirken ne oluyor? İşte kavgaya sebep oluyor. Yani işte el kol hareketleriyle, işte bağırıp çağırmakla ne yapılıyor? Karşı tarafı taciz etmiş oluyor. Karşı tarafta işte ona cevap verince bu sefer problemler çıkıyor, kavgalar oluyor, cinayetlere kadar gidiyor. Yani diyeceğimiz şu ki, şiddet ailede, akrabalar arasında, komşular arasında, iş yerlerinde, çeşitli yerlerde olabiliyor ve bu şiddet noktasına kadar gelebiliyor. Mesela ayrılan çiftler konusunda da, işte çiftler ayrılmış, mahkemeye müracaat edilmiş, mahkeme sonucu belli olmuş, ayrılması gerekiyor. Bir bakıyorsunuz erkek tarafı ayrıldığı eşine şiddet kullanabiliyor, aşırı dövebiliyor veya öldürebiliyor vesaire. Bunlar işte şiddetin kapsamında. Tabii ki şiddetin her türlüsünden kaçınmak gerekiyor. İnsan evet kızmış olabilir, münakaşa edebilir ama bunu ileri boyutlara taşımaması gerekiyor. Bakıldı ki birisi kızıyor, öbürsü de bu sefer köpürüyor. Bu sefer kontrolden çıkıyorlar. Birisi kızdığını anladınız, tamam kardeş de, haklı da olsa tamam, özür dilerim de, onu yatıştırmaya çalış. Ben lafın altında kalmam. Lafın altında kalmasın ama şimdi başka şeyin altında kalırsın. Kesici alet vardır, bir şey vardır, Allah korusun. Yani niye lafın altında kalmıyorsun? Bir de enteresan olan şey şu. Araçlar birbirlerinin yanından geçiyor. Yani 3-5 saniye sonra onu görmeyecek yani. 1 dakika sonra o aracı yolda görse tanımaz. Yani birbirinin yanına hızlı geçiyor zaten. Ya bırak geçsin gitsin yani. Niye bu sefer bir hata yapsa hemen hızlı gidiyor, onu geçiyor, önünü kesiyor, in diyor bilmem ne ya. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Zaten seni geçmiş gidiyor zaten. Bırak gitsin. Neyi onun önüne bir daha geçiyorsun? Hani derler ya, yani ne arıyorsun yani? Şiddet mi arıyorsun? O açıdan araç kullananlara sabırlı olması lazım. Bir takım yolda, trafikte bir takım sıkıntılar çıktığında bunu en güzel şekilde aşmanın yollarına bakılması lazım. Yok ben o laf, bir tane laf söyledi, ben 3 tane söyleyeyim. O bana el hareketi yaptı, ben ona işte başka bir hareket yapayım. Olmaz. Gerek yok. Yani sorunu en güzel şekilde çözmek gerekiyor. Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendine hakim olandır. Sahih Buhari'de bu hadis geçiyor. Yani gücünü bağırarak, çağırarak göstermek değil, gücünü şiddet göstererek değil, gücünü kavga ederek değil, gücünü işte efendim ben sana sorarım deyip arabanın plakasını alıp sonra onu bir yerde görüp 2-3 kişiyle dövmek veya çeşitli şeyler, bunlar güç gösterisi değildir. Yani güçlü böyle olmaz. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil. Yani kavgada rakibini yenen değil ki bu güçlü olan. Asıl güçlü olan öfkelendiği zaman öfkesini yenen adam güçlüdür. Eğer güç göstermek istiyorsan kendine sahip çık. Kendine sahip çıkamayan bir insan nasıl güçlü olabilir? Nasıl bir güç ki kendine bile hakim olamıyorsun? Nasıl güç ki kendini frenleyemiyorsun? Demek ki sende güç yok. Sende acizlik var. Sende sabır yok. Sende öfke kontrolü yok. Veya sende en ufak şeylerde öfkelenme var. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Yani öfke ateştir. Ateşi ne söndürür? Su söndürür. Ya suyla elinizi yüzünüzü yıkayın veyahut evdeyseniz oturun veya bir yerdeyseniz oturun, mekan değiştirin, konuyu değiştirin, o öfkeniz geçer. Ama öfkeyi artırıcı sözler, öfkeyi artırıcı yaklaşımlar, öfkeyi artırıcı kötü konuşmalar karşı tarafı da bu sefer hareketlendiriyor, karşı tarafı da tahrik ediyor. Bu sefer o da öfkeleniyor. İki öfkenin olacağı, yani iki öfkenin karşılaşacağı sorunlar söz konusu olacaktır. Onun için Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi eğer güç göstermeye çalışmaya gerek yok. Asıl güçlü nefsini, yani öfkesini yenen insandır. Bu manada öfkelenmemeye çalışmak gerekiyor. İnsanlıktır. İşte kızmıştır, yanlış anlamıştır. Adam bir bağırır çağırır. Mesela şunları da görüyoruz trafikte. Adam bağırıyor, çağırıyor. İşte iniyor aşağı, tam adama vuracak. Bir dakika kardeş diyor. Özür dilerim diyor, eğer bende bir şey hata varsa. Bende bir hata varsa özür dilerim. Kusura bakma. Onu sakinleştiriyor. Ne güzel. Ne olmuş kardeşim? Ne olmuş yani? Ne öyle el kol hareketi falan? Ne oldu yani? Ya zaten bırak gitsin ya. Zaten gidiyor. Evet. Bu hadis gerçek gücün fiziksel değil manevi ve ahlaki bir güç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani güçlük, kuvvet karşısındaki dövmek, zarar vermek değil ki. Yani asıl güç fiziksel değil, manevi ve ahlakidir. Şefkatli ol, merhametli ol, affedici ol. Ya kusurlarını affet. Sen kendin bir yanlış yapsan karşı taraftan affını beklersin değil mi? Ya özür dilerim diyorsun zaten. Bunu öne çıkarmak lazım. Özür dilerim kardeşim. Ya bende bir kabahat var. Ya sende var, onda var, neyse. Adam kızmış geliyor. Kavga edecek zaten. Öfkelenmiş. Sen ona ne söylersen o duymaz zaten. Freni patlamış taksi gibi geliyor yani adam. Dolayısıyla onu sakinleştirmenin yoluna bakmak lazım. Yoksa şiddete şiddetle karşılık vermek şey değil, marifet değil. marifet oradaki şeyi sakin bir şekilde, sükunetle çözmek gerekiyor. Veya o öfkeyi dindirmek gerekiyor, karşı tarafın öfkesini. Hem kendi öfkelenmeyecek, hem de karşı tarafın öfkesini şey yapmaya çalışacak. Bir ara görmüştüm, iki araç, işte birisi el kaldırıyor, hemen durdu, onu da durdurdu. Kapıyı açtı, vuracak falan. Hemen öbür kişi, vuracak kişi hemen sarıldı. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol dedi. Kişiyi sakinleştirdi. Sakin ol, ne olmuş ya? Sakin ol. Yani arabaya bir çok bir şey olmadı. Velev ki olsun, telafi olur. Ama sizin kavganız şiddet, hiddet nereye varacağı belli olmaz. Gerek yok. Bakıyorsunuz bazen arabada işte aile oluyor, çocuk oluyor. Çocuklar, aile, işte hanım ağlıyor, bayılıyor, ayılıyor. Ya gerek yok ki. Bir yere gidiyor, bir gezmeye gidecek. Sen yani şey oluşturuyoruz, kaos oluşturuyoruz, problem oluşturuyoruz. Olay mı arıyoruz? Evde bak, arabanda çoluk var, çocuk var. Neyin yani onun yanında şey yapıyoruz? Sakin ol. Karşı tarafta bakıyor ki aile var. Sakin ol kardeşim. Bazıları da nasıl olsa aile var diye, nasıl olsa bize bir şey yapamaz diye hareketini artırıyor. Olmaz. Olmaz. Karşı tarafın nasıl tepki vereceğini bilemezsin. Ya arabanda aile var, tamam kardeşim git demeyebilir. Demiyor da zaten. Onun için soğukkanlı olmak lazım. Öfkeyi giderici, dindirici gayretlerde bulunmak lazım. İnsan etkilenen bir varlık. Sözlerden etkileniyor ama etkilenmemeye çalışacaksın. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabret ya. Ne olacak yani? Ya ben ondan korktum mu? Ya korktun, korkmadın tarafına bakmayacaksın. Ben ondan güçlüyüm. Ya bırak gücü mücü. Sen güç gösterisine mi çıkıyorsun? Ya dövsen ne olacak? Yani ne olacak sana? Madalyan verecekler. Neyin peşindesin ya? Yani önemli olan gerçek gücün fiziksel değil, manevi ve ahlaki bir güç olduğunu anlamak gerekiyor. Bunu anlayan insan ne yapar? Daha soğukkanlı, daha manevi açıdan daha kendine daha sahip çıkar, kendine dikkat eder. Karşı tarafı da kızdırmamaya çalışır. Kızmışsa da onu sakinleştirmeye çalışır. Evet, günümüzde gençleri şiddete sürükleyen faktörler. Şimdi tabii şiddet dediğimiz zaman, demin dediğimiz gibi çocuklar arasında, yaşlılar arasında, efendim normal olarak insanlar arasında olabiliyor. Olmaması gerekiyor. Fakat konumuz başlığıyla gençlik ve şiddet olduğu için gençlerin işte kendi aralarında akranlarıyla kavgaları, çeşitli nedenlerden dolayı birbirlerine efendim şiddet göstermeleri, şiddeti ortaya koymaları söz konusu oluyor. Zamanla gazetelerde da görüyoruz. Okullarda kavgalar, gençlerin birbirlerine saldırısı ve cinayetlere kadar gidebiliyor. Arkadaşlar birbirini işte 15 yaşında, 16, 18 neyse daha yeni ergen. Bir bakıyorsunuz arkadaş kavgaları büyük olaylara sebep olabiliyor. Öfkeye sebep olabiliyor. Kavgaya sebep olabiliyor. Şimdi bu gençlik konusu, okuldaki gençler bir bakıyorsunuz grup oluyorlar. Diyorlar ki işte birisi bu gruptaki de şey yaparsa, saldırsa biz de onlara saldırırız. Yani kavga etmek için adeta grup bile olabiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Hiç gerek yok. İnsanlar bir bakıyorsunuz okula kesici aletlerle gidiyor. Hoş değil. Sen oraya okumaya gidiyorsun, kavgaya değil ki. Ya birisi sataşırsa. Ya niye sataşsın yani? Ya sataşsa da en güzel şekilde şey yaparsın, dersin ki kardeşim yani ne oldu yani? Yani kesici aletle gidince ne oluyor? Sen götürürsen o da götürür zaten. Kavga edersiniz nasıl olsa kesici alet var diye. Ya sen ona ya o sana zarar verir. Onun için kesinlikle zaten öğretmenler söylüyor, hocalar söylüyor. Okula kesici aletler getirmek yasak zaten. eğer tespit ederlerse alırlar elinden. Ve hem yasak hem de gereken cezalar verilebilir, verilebiliyor. Onun için talebelerin kesinlikle okullarda şiddet gösterilerinden, şiddete sebep olacak her türlü şeylerden kaçınılması gerekiyor. Evet, günümüzde gençleri şiddete sürükleyen faktörler. Gençlikte şiddetin artmasının birçok sebebi vardır. Bunları doğru tespit etmek, çözüm yollarını da beraberinde getirecektir. Birincisi aile ilgisizliği ve sevgi eksikliği. Aile çocuğun ilk eğitim aldığı yerdir. Sevgi, ilgi ve güven ortamından mahrum büyüyen çocuklar zamanla öfke biriktirebilir. Kendini değersiz hissedebilir. Dış dünyada yanlış yollarla kendini kabul ettirmeye çalışabilir. Sevgi görmeyen bir genç çoğu zaman sevgiyi değil şiddeti öğrenir. Evet. Demek ki şiddete sürükleyen pek çok olay vardır. Birincisi aile ilgisizliği. Aile çocukla ilgilenmiyor. Sevgiden ziyade sevgisizlik var, ilgisizlik var, alakasızlık var. İşte çocuk kendiliğinden büyüyor. Yani çocuk sevildiğini hissedemiyor. Çünkü sevilmiyor. Veya yeteri kadar anne baba sevgisini gösteremiyorsa bu da çocuğa zararı olabiliyor. Çünkü ilk eğitim aldı çocuğun aile. Şimdi bu da sevgi, ilgi ve güvenle mümkün olur. Gerektiği kadar sevgi yoksa, ilgi yoksa, güven ortamından mahrumsa çocuklar öfke sahibi olabiliyor. Kendini değersiz hissedebiliyor. Diğer insanlarla davranışında yanlış işler yapabiliyor, yanlış yollara sapabiliyor. Sigaraya, içkiye ve çeşitli şeylere çocuklar alışabiliyor, gençler alışabiliyor. Madde kullanımı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla çocukları kendi başına bırakmamak, çocuklarla ilgi alakayı kesmemek gerekiyor. Evet, sevgi görmeyen bir genç çoğu zaman sevgi değil, şiddeti öğreniyor. Sevilmediğini, işte evde anne baba çocuğuna bağırıyor, çağırıyorsa o çocuk da bundan etkileniyor. O da bundan etkilenerek o da kendinden küçüklere bu öfkeyi, şiddeti gösterebiliyor. Evet. Dolayısıyla çocuklara, gençlere anne ve baba çok iyi davranması gerekiyor ve anne ve baba çocuklarına karşı sevgi, ilgiyi eksik etmemesi gerekiyor. Değerli Özel FM dinleyiciler, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyiciler, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde de söylediğimiz gibi konumuz gençlik ve şiddet idi. Günümüzde gençleri şiddete sürükleyen faktörlerden bahsetmiştik. Kısaca değinip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençlikte şiddetin artmasının birçok sebebi vardır. Bunları doğru tespit etmek gerekiyor. Bunlar bir, aile ilgisizliği ve sevgi eksikliği. İkincisi, medya ve dijital dünyanın etkisi. Evet, sevgi ve ilgi eksikliği gençlerin şiddete ve şiddeti içeren sorunlara şey yapabiliyor. Kendisi bunu tercih etmek zorunda kalabiliyor veya sevgi ve ilgisizlik insanı şiddete yöneltebiliyor. İkincisi, medya ve dijital dünyanın etkisi. Günümüzde şiddet sadece fiziksel ortamlarda değil, dijital dünyada da yaygınlaşmaktadır. Şiddet içerikli diziler, filmler, video oyunları, sosyal medyada yayılan zorbalık, siber zorbalık, bu içerikler gençlerin bilinçaltına şiddeti normalleştirebilmektedir. Gerçekten öyle. Şimdi günümüzde şiddet dediğimiz zaman işte bu sadece haberlerde işte kavgalar görülüyor, işte bütün olaylar haberlerde gösteriliyor ve bunun dışında işte sosyal medyada, işte televizyondaki filmlerde şiddeti içeren sahneler oluyor, dizilerde ve çeşitli açıdan bakıldığında medyada da bu şiddeti şey yapabiliyor, özendirebiliyor. İşte kavgalı filmler, şiddeti içeren programlar vesaire, bunlar şiddete yöneltebiliyor. Video oyunları var. İşte öyle oyunlar var ki çocuklar, gençler bunları oynuyor. İşte internette işte insanları, oradakilerini öldürüyor. Onlara işte baskı altına alıyor vesaire. Öyle bir oyunlar var ki adeta nasıl şiddet uygulanır, nasıl şiddet yapılır, şiddeti adeta özendiriyorlar, öğretiyorlar bir nevi. Şöyle şiddet yapılır, şöyle kavga edilir, şöyle adama vurulur, şöyle öldürülür neredeyse. Bunlar tabii ki çocuklar, gençler bu tür oyunlardan, bu tür filmleri, bu tür dizileri izlememesi gerekiyor. Çünkü insan etkilenen bir varlık, etkilenebilir. Olumsuz şey izlerse insan olumsuz şeyden etkilenir, olumlu şey izlerse olumlu şeyden etkilenir. İnsan etkilenen bir varlık. İyiden de etkilenir, kötülükten de etkilenir. Bu mazeret değil, ne yapayım etkilendim. Bu mazeret değil ama kişi kendini olumsuz şeyden mi etkilenmek istiyor, olumlu şeyden mi? Tabii ki olumlu şeyden etkilenmek ister. O zaman olumsuz programlar, olumsuz filmler, olumsuz videolar, olumsuz oyunlardan sakınmak gerekiyor. Bu içerikler gençlerin bilinçaltında şiddeti normalleştirebilmektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. İsra suresi 36. Bu ayette özellikle dijital çağda bilinçsiz tüketimin tehlikesine dikkat çekmektedir. Bilmediğin şeyin ardına düşüyorsun, o oyunları izliyorsun, o filmleri izliyorsun ve sana zarar oluyor. Bilmediğin şeyin ardına düşüyorsun. Ama bu sana anlatıldığında, evet, olumsuz şeyler insanı olumsuz şekilde etkiliyormuş. Dolayısıyla bunlardan sakınmak gerekir. Düşüncesiyle sakınmak gerekiyor. Seçici olmak lazım. İyi şeylerden mi etkilenmek istiyorsun, kötü şeylerden mi? Ben etkilenmem. Etkilenirsin. Etkilenmezsin sanırsın, etkilenirsin. İnsan etkilenen bir varlık. Mesela bir film izlerken eğer böyle kavgalı, gürültülü, işte böyle kavgalı bir film izlese hemen eli ayağı oynuyor insanlar. Hemen işte veya şey bir film izlese, böyle biraz dramatik bir film izlese gözünden yaş akıyor. Biliyor o film ama insan etkileniyor. Veya işte dediğimiz gibi kavgalı bir şey gördüğü zaman ondan etkileniyor. Onun için insan etkilenen bir varlık. İyi şeyleri tercih etmek lazım. İyi şeylerden etkilenmek mümkün olsun. Dolayısıyla gençler en çok arkadaş çevresinden etkilenir. Şiddeti normal gören bir çevre bireyin de bu davranışı benimsemesine yol açabilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse kiminle dostluk, arkadaşlık ettiğine dikkat edin. Sünnen-i Tirmizi'de bu hadis geçmektedir. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kişi dostunun dini üzeredir. Yani yaşayışı üzeredir. Öyleyse kiminle dostluk, arkadaşlık yaptığına bakın. Arkadaşınızın dini inancı, efendim ahlaki durumu, çocuğun iyi veya kötü bir çocuk olması söz konusu olur. O zaman sen iyi insanlarla, iyi ahlaklı insanlarla arkadaşlık yapman gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kişi dostluğunun dinini üzerinde öyleyse kiminle dostluk, arkadaşlık yaptığına bak. Yani arkadaşın nasıl birisi? İyi mi, kötü mü? İyiyse iyi. Kötüyse kötü. O zaman kötülükten, yanlıştan, olumsuzluklardan uzak durmak gerekiyor. Evet, bir diğeri korunmanın yolları, şiddetten korunmanın yolunun bir diğeri, yani neye sebep oluyor? Eğitimde değerler eksikliği. Evet, bu sebep olabiliyor. Bu da sebep olabiliyor. Yani eğitim yalnızca akademik başarıdan ibaret değildir. Ahlak ve değer eğitimi ihmal edildiğinde gençler empati kurmakta zorlanır, sabır ve merhamet duygularını geliştiremez, sorun çözme yerine şiddete yönelir. Evet, demek ki eğitim çok önemli. Sadece işin akademik boyutu, işte sınıfı geç, matematikten iyi not al, işte sosyalden iyi not al, şundan iyi not al, sadece bunlar değil. Tabii ki bunlardan iyi not alalım ama burada en önemli şey empati kurmakta önemli. Sabır ve merhamet duyguları önemli. Sorun çözme önemli. Şiddete yönelmemek önemli. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani ahlak ve değer eğitimi ihmal edilince ne oluyor? Empati kuramıyor. Kendini onun yerine kuramıyor. Sabır ve merhamet duygularından mahrum olabiliyor. Sorun çözme yerine şiddete yönelebiliyor. Onun için bu manada da eğitimde sadece akademik başarıya değil, ahlaki, manevi değerlere önem de vermek gerekiyor ki daha dengeli bir yaşam olsun. Çünkü şefkat, merhamet maneviyatta öğrenilir. Bu manevi alandaki şefkat, merhamet, insanlara insanlarla empati yaparak, insanlara karşı empati yaparak, kendini karşı tarafına koyarak, karşı tarafa zarar verme, onunla işte şiddet, hiddete varan noktalara gelmeme söz konusu olur. Dördüncüsü toplumsal ve ekonomik baskılar. Bunlar da kişiyi şiddete yöneltebiliyor. İşsizlik, gelecek kaygısı ve sosyal adaletsizlik gibi faktörler de gençleri öfkesini artırabilmektedir. Yani bunlar tabii ki bahane olamaz. Ben şundan dolayı işte ekonomi bozuk olduğundan dolayı işte işsizlik olduğu için, gelecek kaygım olduğu için bundan dolayı hiddetlendim, şiddete başvurdum deme hakkı yok. Ama yöneticiler de toplumun ekonomisini, efendim gençlerin işsizlik, gelecek kaygısını da gidermeye çalışması gerekiyor. Zaten bir şeyde yönetici de bunu düşünmesi gerekiyor ve buna da gerekeni yapması bekleniyor. Evet, bu birikmiş öfke zamanla şiddet davranışlarına dönüşebilmektedir. Gerçekten öyle. İşsizlik, gelecek kaygısı ve sosyal adaletsizlik gibi faktörlerde gençlerin öfkesini artırabiliyor. Yani bu dediğimiz gibi kesinlikle mazeret olamaz. Mazeret değil, marifet ortaya koymak lazım. Şiddetten uzak durmak gerekiyor. Şiddeti ortaya koyacak her türlü husustan kaçınmak gerekiyor. Evet, İslam dini her türlü şiddeti, zulmü ve haksızlığı kesin bir şekilde yasaklamıştır. İnsan hayatı İslam'da en değerli varlıklardan biridir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Allah bozgunculuğu, şiddeti sevmez. Bakara suresi 205. Allah neyi sevmez? Allah bozgunculuğu, şiddeti, hiddeti sevmez. İnsana zarar vermeyi sevmez. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Yani zarar veren değildir. Onun için insanlara faydalı olmak gerekiyor. Zararlı değil. İnsanlara bir de yine bir başka hadiste Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mümin elinden ve dininden emin olan kişidir. Mümin kişiye bu yakışır. Ne eliyle şiddet, ne diliyle şiddet, bundan uzak dur. Eliyle diliyle kimseye zarar vermez. Elinden ve dilinden emin olunan kişidir. Bu noktadadır. Empati yaparak, sabrederek, işte bu konuda ayetler, hadisler olduğundan dolayı da bir insanın ahlaklı, faziletli, değerli, insanlara faydalı olan, zararlı olmayandır. Bu yönde şey olması gerekiyor. Çünkü yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, iki şey var ki bundan güzel bir şey yoktur. Yine iki şey var ki bundan da kötü bir şey yoktur. Yani iki şey var, bundan iyi bir şey yoktur. Neymiş? Allah'a iman etmek ve insanlara faydalı olmak. İnsanlara zarar vermemek. Yine iki şey var ki bundan kötü bir şey yoktur. Allah'a isyan etmek ve insanlara zararlı olmak. İnsanlara şiddet göstermek. İnsanlara maddi manevi zarar vermek. Evet. Demek ki İyi şeyleri tercih etmek lazım. Allah'a iman etmek ve insanlara faydalı olmak diyor. İkincisi ise Allah'a isyan etmek ve insanlara zarar vermek. Bunlar kötü. İyisi nedir? İman eden bir insanın insanlara faydalı olması, maddi ve manevi şekilde faydalı olmaya çalışması gerekiyor. Böyle olmazsa insanlar zararlı olmuş olur. Onun için Peygamber Efendimiz bizleri uyarıyor. Yani işte mümin o kişidir ki elinden ve dilinden emin olunan kişidir diyerek eliyle diliyle kimseyi incitmemesi gerekiyor. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Yani iyilik yaparsan kendine de iyilik yapmış olursun. Sevap kazanırsın. Huzura kavuşursun. Vicdanın rahatlar. İyilik yapmanın mükafatını görürsün. Kötülük, İyilik yapan iyilik görür. Rabbimiz öyle buyuruyor. İyilik yapan iyilik görür. Zümer Suresi'nin 10. ayetinde. Görürsün. Dünyada da görürsün, ahirette de görürsün. Dünyada görürsün. İyi şeylere, iyi şey yaptığın için iyi şeyin faydasını görürsün. Kalbine, gönlüne huzur iner. Huzurlu olur. Vicdanın rahat olur. Hani derler ya, yaram yok ki niye gocunayım? Yani sorun yaşamaz. En azından onun iyilik yapmanın huzurunu tadarsın. Evet. Yine ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibidir. Maide suresi 32. ayet. Şimdi bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. İşte bu şiddetin sonucunda insanların ölümüne bile sebep olabiliyor insanoğlu. Onun için bazıları işte şunu öldüreceğim, şunu keseceğim, ne kadar basit te indirgeyebiliyor. Ya öldürecek değildir ama ağzını bile alıştırmaması gerekiyor. Şunu bir yakalarsam öldürürüm falan. Bu laflar söylenmez ki. Bir insanı öldüren bütün insanı öldürmüş gibidir. Yani sen ne yapmışsın yani? Perişan olursun ya. Bunun altından kalkamazsın yani. En büyük günahlardan biri adam öldürmek. Yani ne olur yani, adam yanına kesici alet alıyor. Ne yapacak? Karşındakini mi keseceksin? Ne yapacaksın ya? Ne gerek var ya? Kendimi koruyorum. Ya bundan korunmaz ki kendi. Daha beter, yanında kesici alet var diye daha rahat hareket edersin. Nitekim işte demin de anlattığımız gibi adamın yanında işte tabanca var veya herhangi bir kesici alet var. Trafikte rahat kafa tutabiliyor. Bir şey yaparsa hemen vururum diyor. Yani vurmaya çok hazır. Evet. Yani insanlara, insanların en şerlisi insanlara zarar verendir. Demin de hadiste geçti. İki şey var ki bundan kötüsü yoktur diyor. Nedir? Allah'a isyan etmek ve insanlara zarar vermek. Zarar kötü bir şey yani. En kötü bir şey yani. Niye zarar veriyorsun ya? Rabbimiz ne buyurur? Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür diyor. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu da görür. Dünyada da ahirette de görürsün, yanında kar kalmaz. Geçen gün yine gördüm. Bir motor eline bir çekiç almış. Yanından geçen arabaların aynasını kırıyor. Ve yine birisininkini kırarken önündeki aracı görmedi. Aracın altına girdi. Gördün mü? Yani kötülük yaparsan kötülüğü görürsün ya. Yani. Yolunda gitsen niye kırıyorsun milletin arabasının aynasını? Nedir yani? Hem de ona zarar verdiği için değil. Öyle vuruyor elindeki çekişten. Giderken bir de kameraya da çekmiş. Kaç tane aynayı kırdı. En sondakini de kırarken arabanın altına girdi. Olmaz yani. Dikkat etmek lazım. Haddi aşmamak lazım. Hiçbir neden yokken niye zarar veriyorsun? Arabasına, kişiye zarar vermek nereden çıkıyor yani? İyilik yapan onu görür, kötülük yapan da görür. Dünyada da görür, ahirette de görür. Hiç kimsenin yanında kötülük kar kalmaz. Ayette ne diyor? Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Zerre de olsa iyilik yap ya. Azımsama. Zerre de olsa kötülükten kaçın. Bir kelime bile olsa söyleme yani. Eyvallah de ya. Ne olur yani. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ya hayırlı konuş ya sus. Konuşacak bir şey varsa konuş. Faydası varsa. Hiddete, şiddete, öfkeye sebep olmayacaksa konuş. Yatıştırıcı olsun. Moral olsun. Karşıdakinin o öfkesini, hararetini azaltıcı olsun. Geçen biri söyledi diyor. Birisine diyor öyle kızdım tam vuracaktım diyor. Adam diyor güzel bir kelime söyledi. Kardeş sakin ol. Haklısın sakin ol. Özür dilerim.

0: şiddetin ne kadar büyük bir günah olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Gençlerimizi şiddetten uzak tutmanın yolu, onların kalplerine maneviyat, Allah sevgisi, peygamber sevgisi yerleştirmek, şefkat, merhametli olmasını sağlamak. Çünkü merhametin olduğu yerde şiddet olmaz. Evet, insanlar şefkatli ve merhametli olması gerekiyor. Merhamet demek karşısındakine acımak, ona zarar vermemek, ona her türlü olumsuzluklardan, ona karşı verilecek zarardan geri durmasıdır. Şefkatli olmak, annenin çocuklarına şefkatli olması, babanın ailesine, eşine, çocuklarına şefkatli olması, işte öğretmenlerin talebelerine karşı, büyüklerin küçüklere karşı şefkati, merhameti olması gerekiyor. Günümüzde işte güzel ahlakın önemi. Peygamber Efendimiz, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Rabbimiz de, ey Muhammed, sen en güzel ahlak üzeresin buyuruyor. Her konuda Peygamber Efendimiz'i örnek almamız lazım. Peygamber Efendimiz insanlarla gayet güzel konuşur. Onları tahrik ve tahrip etmez. Onları sakinleştirir. Onlara sabretmeyi öğretir. Onlara hiddetten, şiddetten, öfkeden uzak kalmasını söyler. İşte hadis-i şerifte de geçtiği gibi asıl güçlü olmak, işte kavgada rakibini yenmek değil, asıl güçlü öfkelendiği zaman nefsini yenendir diyor Peygamber Efendimiz. Kendine hakim olmaktır. Kendine hakim olmak. Kendine hakim olamayan hiçbir şeye hakim olamaz. Önce insan eşine, çocuklarına, çevresine zarar veren değil, fayda veren olmalı. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İki günlük dünyada sorun değil, zarar değil, faydalı olmak gerekiyor. Bu fayda İslami anlayış ve yaşayış içinde olmakla mümkündür. İslam ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür. İslam barış, esenlik, huzur ve mutluluk dinidir. İslam'a uygun yaşandığında insanlar ferdi hayatı mutlu olur, ailevi hayatı huzurlu olur. Sosyal hayatı barışık içerisinde yaşamakla olur. Onun için İslami anlayış, İslami yaşayış, ferdi hayata da, ailevi hayata da, sosyal hayata da huzur ve mutluluk kazandırır. Dünya ve ahiret saadetini istiyorsak, iman, güzel davranış, hakkı ve sabrı tavsiye etmekten geçiyor. Bizler de iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olursak, dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olur. Değerli Özel Efem dinleyicileri, bu haftada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
16: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.
17: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 11.
13: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
14: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Ahirette huzurumuza gelip bizimle karşılaşacaklarını düşünmeyenler, bize elçi olarak melekler gönderilmeli yahut Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Gerçekten onlar kendilerini büyük görüp azgınlıkta haddi iyice aştılar.

Gün gelecek, melekleri görecekler. Fakat o gün, o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak. Ve melekler onlara, "Sevinmek size haram, haram." diyecekler.

0: Onların yaptıkları her işin üzerine varıp hepsini toz duman edeceğiz.
1: Ashabul cenneti yevme idin hayrun mustakarran ve ahsenu makila.
0: Ama o gün cennetlikler kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır.

Gün gelecek, gök beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek.

İşte o gün tam hakimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kafirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır.

0: O gün zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah, keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: O gün peygamber, Ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar der.

0: İşte böylece biz her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma, senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter?
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.
0: Bir de o kafirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defa da indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
0: Onların sana itiraz için getirdikleri hiçbir temsil, hiçbir soru olmaz ki, ona karşı biz sana gerçek durumu bildirmeyelim ve en güzel açıklamayı yapmayalım.

0: O halde sen o kâfirlere de ki, yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık.

0: Nuh'un halkına gelince, onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret vesilesi yaptık. Zalimlere gayet acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkarda ısrarları sebebiyle helak ettik.
1: وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Onların her birine geçmişten misaller getirdik. Ama öğütleri tutmadıkları için hepsini kırıp geçirdik.
1: وَلَقَدْ

0: Şu Kureyş müşrikleri, bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan şehire de vardılar. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar, öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmüyorlar.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَادَ الَّذ۪ي بَعْدَ اللّٰهُ رَسُولًا
0: Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu şahıs mıymış, bula bula bunu mu bulmuş derler.

0: Eğer biz sebat etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan vazgeçirecekti. Ama kendilerini bekleyen azabı gördükleri vakit, asıl sapanın kim olduğunu işte o zaman anlayacaklardır.
1: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
0: Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye, artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin?

Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar yolu şaşırmada davarlar gibi, hatta daha da şaşkındırlar.

Bakmaz mısın Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kılıyoruz? Sonra da nasıl tutup onu azar azar kendimize doğru dilediğimiz yere alırız?

0: Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

Rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de O'dur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz.

0: Bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
0: Eğer isteseydik, her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
0: O halde sen asla kafirlere itaat etme ve Kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir.

0: sınır koyan O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.
0: İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O'dur. Sonra Rabbin her şeye kadirdir.

0: Buna rağmen bir kısım insanlar kendilerine tapmaları halinde fayda, tapmamaları halinde zarar veremeyen bir takım şeyleri tanrılaştırıp Allah'tan başka onlara ibadet ettiler. Zaten kafir Rabbine karşı hep batıla arka çıkar.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: De ki, benim bu hizmet için sizden istediğim hiçbir ücret yoktur. Tek isteğim, Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen insanlardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
0: Öyleyse sen ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve onu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter.

Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri 6 günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Sen O'nu, O her şeyi bilene sor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا

O müşriklere Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş, bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz dediler. Ve bu davet onları imandan büsbütün uzaklaştırdı.

Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır.

0: Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selametle derler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
0: Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile ibadetle geçirirler.

Zira onun azabı tahammülü zor, ömrü tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası.

0: Onlar Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
0: Kıyamette o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta, zillet içinde ebedi kalır.

0: Ancak şu var ki, dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır. Allah, onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.
0: Kim tövbe edip güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur.

0: O kullar yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا
0: Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar.

Ve şöyle niyaz ederler: Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle. Bizi müttakilere önder eyle.

0: حسنت مستقرا ومقاما.
1: İşte onlara hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. Oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir.
0: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: De ki, duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama siz ey inkarcılar, size bildirdiklerimi yalan saydınız. Artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız. Şuara Suresi 227 ayettir. Mekki olup son 4 ayeti Medine'de inmiştir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şunlar gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.

dileseydik, onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi.

0: Fakat biz bunu istemedik. O sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse, mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ
0: Nitekim işte bu mesajı da yalan saydılar. Ama alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar yakında başlarına gelince alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Peki bunlar yeryüzüne, orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı?
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Bir vakitte Rabbin Musa'ya, haydi o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi de, diye nida etti.

0: Hanbi dedi. Korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ
0: Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum.
1: قَالَ كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِعُونَ
0: Hayır buyurdu. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ
0: Gidin o Firavun'a, biz Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِتَّ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ
0: Aa dedi, sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin.
1: قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ
0: Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım.

0: Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni peygamberler arasına dahil etti.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: O başıma kalktığın iyilik ise İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi?
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: Firavun, sahi, şu bahsettiğin Rabbül Alemin de ne?

0: Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
0: Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi?
1: قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ
0: Firavun, dikkat edin. Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir deli.
1: قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
0: Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ
0: Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka Tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim dedi.
1: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّب۪ينَ
0: Ya dedi, sana doğruluğumu ispatlayan, aşikar bir delil getirmiş olsam da mı?
1: قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Haydi dedi, doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler, değnek her haliyle tam bir ejderha oluvermiş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak?
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ
0: Firavun etrafındakilere, bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz.
1: يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Büyü gücüyle sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin.

0: Bunu ve kardeşini biraz burada bekle. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler, dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: Böylece belirlenen günde bütün usta sihirbazlar toplandı.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: Halka da, haydi ne duruyorsunuz? Siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler. Biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi.

0: Büyücüler Firavun'un huzuruna varınca ona, biz galip gelirsek elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Evet evet dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız.
1: قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ
0: Yarışma başlayınca Musa, önce siz marifetinizi ortaya koyun. Ne atacaksanız atın, dedi.
1: فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ
0: İplerini ve değneklerini yere attılar ve Firavun'un izzetine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız, dediler.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
0: Derken Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, o büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
0: Rabbül Alemine, Rabbül Alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ

0: Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım.
1: قَالُوا لَا ضَيْرِ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ
0: Hiç önemi yok, dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz.

0: Musa'ya da mümin kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Firavun ise onları takip etmek gayesiyle bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı.
1: اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَشِرِّمَةٌ قَلِيلُونَ
0: Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur.
1: وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler.
1: وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz, diyordu.

0: Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık.
1: كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ
0: Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِق۪ينَ
0: Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu.

0: İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca, Musa'nın arkadaşları, "Eyvah, bize yetiştiler," dediler.
1: قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: Hayır, asla dedi. Rabbim benimledir ve o muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir.
1: فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَىٰ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ
0: Biz Musa'ya asanı denize vur diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi.

0: Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk.
1: İnne fî zâlike le âyeh ve mâ kâne ekserhum mu'minîn.
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ.
0: Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat.
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ.
0: Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, söyler misiniz, siz neye ibadet ediyorsunuz dedi.
1: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ.
0: Onlar da, kendi putlarımıza ibadet ediyoruz dediler ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz.
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ.
0: Peki dedi, siz kendilerine dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı?
1: قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ.
0: Yok dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik.

0: İbrahim dedi ki, peki gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi?
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ
0: Bilin ki ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbül Alemin hariç, hepsi benim düşmanlarımdır.
1: اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ
0: O'dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren, O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذ۪ي يُمِيتُن۪ي ثُمَّ يُحْيِينَ
0: Hastalandığımda O'dur bana şifa veren, O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan.
1: وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ
0: Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu Rabbim de yine O'dur.
1: رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
0: Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle.

0: gelecek nesiller için de iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi.
1: وَاغْفِرْ لِأَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ
0: Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında.

İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü rüsvâ eyleme beni ya Rabbi. O gün ki ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda verir. O gün insana fayda sağlayan tek şey Allah'a teslim ettiği arı duru bir gönül olur.

0: O gün cennet müttakilere yaklaştırılır. O gün cehennem azgınlara gösterilir. Ve onlara, nerede o Allah'tan başka taptıklarınız? Size yardım edebiliyorlar mı? Kendilerini olsun kurtarabiliyorlar mı denilir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekun iblis ordusu da cehenneme fırlatılır.

0: Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler: vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah, ne olurdu, imkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık.
1: İnne fî zâlike l'âyeh ve mâ kâne ekserhum mu'minîn.
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Zira senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

0: Nuh halkı da gönderilen Resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız?
1: İnni lekum rasulun eminun fettakullaha ve atiyyun.
0: Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ
0: Haydi öyleyse, Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Ah, dediler, seni izleyenlerin, toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre, sana inanmamızı nasıl beklersin?
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz,
1: yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

anı. Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegâr-i âlemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Reklamları dinlediniz.
17: İman edip de hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Güneş ve Müslüman. Güneşi severiz de güneşi yaratanı daha çok severiz biz. Güneş tutulması ve yüzünün kararması ışığın kendinden olmadığını bildirir bize. Güneşe yakın olsaydık bizi yakardı. Mesafeyi iyi ayarlamaya bile bizim gücümüz yetmediğinden ayarı Allah yapmıştır. En sevdiğimiz şeylere karşı muhabbetimizi ayarlamayı Rabbimiz bize bırakmış. Yaratılanın sevgisi, yaratanın sevgisine denk olursa bu sevgi bizi cehennemde yakar. İsa aleyhisselamı fazla seveceğiz derken ilah seviyesine çıkaranlar yandılar. Halkımızın arasında zararsız ve hoş bir yalan dolaşır. Yalana göre Hazreti İsa'yı göğe kaldırmak için gelen melek, İsa aleyhisselamın göğsünde bir iğne olduğunu görünce, "Seni yedinci kata çıkaracaktım ama dünyanın iğnesine gönül verdiğin için dördüncü kata çıkaracağım." demiş. İbrahim aleyhisselam, "Ben yıldız, ay, güneş gibi batanları ilah gibi sevmem." buyurmuş. Enam suresi 76. ayet. 7 milyar insan bir araya gelseler, akıllarını ve paralarını birleştirseler, güneşin bir dakikalık yakıtını sağlayamazlar. Bakara suresinin 23 ve 24. ayetlerinde bütün bilginler bir araya gelseler, Kur'an'ın bir suresine denk olacak bir sure getiremeyeceklerini söylüyor. 1400 yıllık zaman içinde birçok çalışma olmuş ve hep sonuçsuz kalmıştır. Yarasa tabiatlı olmayanlar bunu bilirler ve güneşi yaratanın batmayan, pörsümeyen, güneşin bile giremediği gönülleri aydınlatan kitabına göre yollarını aydınlatırlar. Rabbimiz Furkan suresinin 35 ve 46. ayetlerinde Musa, Harun ve Nuh aleyhisselamlara iman etmeyenlerin suda boğulduklarını, Hud aleyhisselama iman etmeyen Ad kavmini, Salih aleyhisselama iman etmeyen Semud kavmini helak ettiğini haber verdikten sonra, "Bakmadın mı Rabbine, gölgeyi nasıl uzatmış? Eğer dileseydi gölgeyi sabit kılardı. Sonra güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra kolayca onu kendimize dürttük, kısalttık." buyurmuş. Furkan suresi 45 ve 46. ayetlerinde. Yani nurunu, narını, ışığını Allah'tan alan güneş doğunca, nasıl gölgelerin boyu kısalırsa, nurunu Allah'tan alan peygamberlerin getirdiği kitapların nuru da küfrün karanlığının gücünü zayıflatıyor. Sabahleyin yatay doğan güneşle eşyanın gölgesi çok uzun olur. Güneş en yüksek yerine gelince gölgelerin de boyu kısalır. Müslümanlar İslam'la yükseldikleri oranda kafirin gücü ve etkisi zayıflar. Güneş yatmaya başladığı anda gölgenin boyu yeniden uzadığı gibi Müslümanlar da gaflet uykusuna daldıkları oranda kafirin etki alanı uzar. Eğer dileseydi gölgeyi sabit kılardı derken bu ayet bize Yunus suresinin 99. ayetini hatırlatıyor. Ayette Rabbimiz, "Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi." buyurmuş. Küfrün, inkarın saltanatının etki alanının boyunu kısaltma görevi İslam'la aydınlanmış müminlere aittir. Yeryüzündeki bütün insanlara hiçbir baskı yapmadan Allah'ın kitabını tebliğ etme görevi bütün Müslümanlara verilmiştir. Güneş, güllükle küllük ayrımı yapmadan her ikisine de faydalı olup, güllüğe renk ve koku katıp küllüğün mikroplarını temizlediği gibi, Müslüman da mümin kafir ayrımı yapmadan Müslümanın güzelliklerine güzellik katar, kafirin zulmüne, sömürüsüne, ülkeler arası adam öldürme üstlerine, ülkeleri soymasına, dünya insanını kafirleştirip cehenneme odun yapmasına engel olur. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum vahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttakîn. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
10: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Şehadet şuurunu idrak etmek. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Evvelen ifade edilmelidir ki, değil bir şehit gibi yaşamak, böylesi bir yaşam hakkında konuşmak bile devasa bir iddiadır. Genellikle yaşayanların konuşup yazmadığı, konuşup yazanların da biz gibi eksik ve kusurlu yaşadığı böylesi bir zamanda, böylesi bir had bilmezliğe ancak tevdi edilen ve altında ezildiğimiz vazifenin içerdiği şerefle müşerref olabilme saikiyle cüret edilebilir. Vahyin en temel öğretilerinden biri, hayatın ve ölümün imtihan olgusu gereği yaratıldığıdır. Bir diğer deyişle, hayata ve ölüme anlam katmaktır. İslam düşüncesinin temel hedeflerinden biri budur. Bu doğrultuda ölüme ölümsüzlük yüklemek anlamında şehadet kavramı, hayata yüce bir anlam katma manasında da şehit gibi yaşamak, yani şehitlik kavramı özgün, kapsayıcı ve derin içerikli işlevsel kavramlardır. Yazı başlığımız olan teşbih benzetme cümlesinde kendisine benzetilenler şühedadır. Yani seçilmişler, adanmışlar, nimet verilenler, tevhidin kalbi, kavli, fiili şehitleri, firdevsin ehli, sadık yiğitler, ahde vefalılar, her biri bir Allah kılıcı, her biri bir İslam fedaisi, bu dünyaya sığamayanlar, tüm nesillerin ve çağların çağrısına icabet edenler, İbrahim aleyhisselamın baltasının varisleri, ümmet ve insanlık kadar büyük ve yufka yürek taşıyanlar, hayırlarda yarışıp öne geçenler, halleri nasipsizlerce anlaşılamayanlar, hurilerin aşıkları, kutlu kafile, mübarek kervan ve dahası kelimelerin tasvirde kifayetsiz kaldığı adam gibi adamlar. Şühedadan bahsetmek duygu ve düşünce yoğunluğu gerektirir. Ehlince malumdur ki her bir şehit hikayesinin görünür sıradanlığının satır aralarında muazzam detaylar serpiştirilmiştir. Ancak bu kadar dolu dolu yaşanır hayat aslında. Bu kadar mı hasbi, harbi, hesapsız olunabilir? Çoğunlukla sessiz sedasız geçip giderler bu dünyadan, amellerinin ihlasını gözeterek, riya ve emarelerinden sakınarak. Lakin hal ehline derin izler bırakarak iyiye, güzele ve doğruya dair. Yaşayan ölülerin aksine yaşarken de giderken de gittikten sonra da söylemeye, eylemeye devam ederler. Bir lisan-ı sıdk, doğruluk dili kalır geriye binbir güzelliğiyle ve geride kalanlar gıpta yüklü ağıtlar, hasretler dizer ardı sıra. Ve sonra bir diğeri daha süzülür aramızdan yine sessiz sedasız, böylece devran sür git yaşana durur. Şühedadan ve hayatlarından bahsetmek bir şehadet duasıdır gerçekte. Bir mücahit yüreği cesaretidir. Dünyanın saptırıcı malayanisi arasında sahici bir gündem oluşturmaktır. Hakikati yeniden hatırlamaktır. Tarihsel tevhid şirk çatışmasında taraf olmak, safları netleştirmektir. Muvahhid kimlik inşası, vahyin istediği şahsiyeti ilmik ilmik dokumaktır. Sırat-ı mustakim üzere yolu ve yöntemi doğrultmaktır. İnkılapçı bir coşkuyla heyecanlanmaktır. İmrenmektir, gıpta etmektir. Cihat mektebine talebe yazılma şerefidir. Onur tedrisatıdır. Fikriyat yoğunluğu kesbetmektir. İmanı artırmaktır. Allah'a verilen ahdi yenilemektir. Zemheride bahar umudu yeşertmektir. Cehde takat bulmaktır. Dize derman, göze fer olmaktır. Sırasını bekleyenlerden olmaktır. Örselenmiş yüreklere ruh aşılamaktır. Yetik ümmeti yeniden inşa etmektir birer birer. Tüm sahteliklerden azade olmaktır. Az da görünse sahici bir yaşamı yoğunlaştırmaktır. Ömrü bereketlendirmektir. İmanın cesaretiyle kainata meydan okumaktır. Özne olmaktır. Özgürleşmektir. Ve dahasıdır. Mevzuya bir başka açıdan bakıldığında İslami hareketin ve coğrafyamız Müslümanlarının yakın tarih temel kavramlarımızın serencamı üzerinden de tahlil edilebilir. Cihat ve şehadet kavramları bu açıdan önemli veriler ihtiva etmektedir. Coğrafyamız Müslüman muhayyelesinde Şubat ayı şehadetle özdeşleşmiştir. Şubat zemherisinde baharın muştusu olarak addedilmiştir şehadet iklimi. Gecenin en zifiri karanlığının fecr-i sadıka en yakın vakit oluşu gibi. Genelde Türkiye'li şehitlerin çoğunun Şubat ayına tevafuku, özelde Metin Yüksel'in 23 Şubat 1979 tarihinde Fatih Camii avlusunda şehadetiyle yaşanan kırılmanın belirginleştiği Metin Yükselce bir şehadet özlemi, bir varoluş, bir direniş biçimine dönüşmüştür. Nasıl bir adanmışlıktır ki bir kuşağı silkelemiş, sağaltmış ve kanın nasıl bir bereketidir ki on binlerin dirilişinin yakıtı olmuştur. Bir ölüp bin dirilmenin slogandan çıkıp müşahhaslaşmasının nadir örneklerindendir bahsedilen. Coğrafyamız Müslümanları açısından 1970'lerdeki çeviri hareketleriyle başladığı yeni bir sayfa denebilir. Sanki yeni Müslüman olunuyordu. Sanki ilk defa asli kaynaklara yöneliniyordu. Kıt kaynaklarla ulaşılmaya çalışılan dinin hakikatine dair devasa cehdi cihadın evveli. Hissedilen ilmi açlığı gidermeye dönük yoğun okumalar tamamen hayata dönüktü. Asr-ı saadet bugüne taşınmalıydı en ince detaylarına kadar ve de pervasızlık, tavizsizlik. Öğrenilen her İslami hakikat tam bir teslimiyetle yaşanıyordu. Bilginin bilince, bilincin eyleme dönüştüğü bir süreçti bu. Çağın muallimlerinden Hasan el-Benna ne güzel dizmişti vahiden damıttığı düsturlarımızı ve bizatihi içeriklendirmişti her birini. Gayemiz Allah'tır, önderimiz Resulullah'tır, rehberimiz Kur'an'dır, yolumuz cihattır. Allah yolunda ölüm, şehadet en yüce emelimizdir. Marşlar, ezgiler, neşitler yakılıyordu yanık sevdaya. Küfre karşı duracak, tüm putları yıkacak, gözü yaşlı yavruların öcleri alınacaktı. En büyük sloganımızdı La İlahe illallah. Şehitsiz olmaz, kurbansız olmazdı. Gökten kara zulümler yağarken, yeni bir dünya kurma özlemiydi dillerde, gönüllerde. Hayat, iman ve cihattı alnımızın yazısı. Bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. Her şeyin ötesinde bu ruh haliyle yaşamanın hazzının tarifi bile imkansızdı. Hiç olmazsa Şeyh Ahmet Yasin gibi tekerlekli sandalyede savaşçı onuruyla ölmek vardı. Mefluç ümmetin suskunluğunu Allah'a şikayet ederek. Değil mi ki Müslümanca yaşamanın olmadığı bir yerde Müslümanca ölmenin elbet bir yolu vardı. Öyle ya, İslami harekete bakan olmak için değil, şehit olmak için girilirdi. Ölüm hep yakada gezdirilen gül gibidir zaten. Giden savaşçıların ardından ağıt yakma seferberliği vardı. Her köşe bucakta. Ağıtlara özlemler gizliydi aslında. Cihat alınların çatına vurulmuştu. Şehadet konulmuştu her sabah duaların başına. Madem ölüm tek bir defa gelecekti, o da neden Allah için olmasındı? Seyyid Kutub'un eşsiz ifadeleri, diğer tüm şehitlerin ölümsüz sözleri gibi tüm dünyayı etkilemekteydi. Kalem sahibi kimseler birçok işleri yapabilirler, ancak fikirlerin yaşaması pahasına kendilerini feda etmek şartıyla. Ya bütünüyle izzet, şeref ve özgürlük olan Yüce Allah'a kulluk, ya da tamamıyla zillet ve mahkumiyet olan Allah'ın kullarına kulluk. Dileyen dilediğini seçsin. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım, bir tağutun hükmünü asla onaylamayacaktır ve özlenen alim önderliğinin daracına yürüyerek kavuştuğu ölümsüzlüktü şahitliğin ahiri. Evet, İnsanlığı kula kulluktan, yüce Allah'a kulluğa, ideolojilerin zulmünden, İslam'ın adaletine ve dünyanın darlığından genişliğine çıkarmaktı vazifemiz. Yürekler avuçta dağlara çıkılmıştı ve gerçekten de Dağlardan dünya başka görünüyordu. Düşman üstüne şehit şehit varılan bir kavgaya tutuşmuştuk. Kardan aydınlık bir sabahı getirecektik. Mücadele ederek getireceğimiz yeni altın çağımız çok yakındı. Davet, hicret ve cihattı nebevi hareket metodu. Diğer metot denilenler hedeften sapmaydı. Bedenler soğuk kentlerin beton sokaklarında, ruhlar ve kalplerse Filistin'de, Afganistan'da, Bosna'da, Çeçenistan'da, yani tüm ümmet coğrafyasında gezinmekteydi. Misak-ı Milli'nin canı cehennemeydi. Zaten emperyalist kafirler cetvelle parçalamışlardı acılı yürek coğrafyamızı. Ancak müminler kardeşti ve müminler bir vücudun azaları gibiydi. Bir uzuv acı çekince diğerleri de acısına ortak olurdu, olmalıydı. Başörtüsü yasağı, İmam Hatiplerin kapatılması derken Beyazıt Meydanı'nda ortaya konulan ve tüm ülkeye yayılan toplumsal şahitlik de günün cihadıydı. Anın vacibiydi. Seyrek sakalların altındaki poşularla, sırtta haki yeşil parkalarla sanki her an cepheye gitmek için emir bekleniyordu. Öyle ya, yürekler namlulara sürülmüştü kurşundan önce. Kavganın en önünde olunmalıydı. Arkada kalmak yakışmazdı. İslam sinmişlikten, pısırıklıktan, zulme rızadan bahseden bir afyon din değil. Zalimlerle, tağutlarla hesaplaşmaktan bahseden devrimci bir dindi. Hayatın tam orta yerinde mücadele etmekten, sosyal adaletten, özgürlükten, insan yüzlü yeni bir dünya kurmaktan bahseden bir din. Rabbimiz Kur'an'da size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşmıyorsunuz buyurmaktaydı. Yine Rabbimiz, ey iman edenler, ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız, yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir buyurmaktaydı. Yine fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir buyurulmaktaydı. Yine yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gideceğinizi mi sandınız diye sormaktadır. Ve yine Rabbimiz, uğrumuzda cihad edenleri yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir diye buyurmaktadır. Yine Rabbimiz, ey iman edenler, sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır demektedir. Ve daha nice ayetler sanki ilk defa nazil oluyordu. Sahte gündemlerle sürüklenilmez, hep tevhid, ümmet, cihad ve şehadet merkezli gündemlerle bir nesil inşa edilirdi yakın geçmişte. Şubatlarda şehitler gecesi düzenlenirdi dört bir yanda. Adağını yerine getirenler yad edilirdi sırasını bekleyenlerce ve ahitler tazelenirdi bin heyecanla. Rabbimiz, müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir buyurmaktaydı. O halde adağını yerine getirenlerden olmak ve sırasını bekleyenlerden olmak üçüncüsü olmayan iki seçenekti. Gayrısı uzak olmamız gereken zilletti. Gerçekten de cihatta izzet vardı ve bu zillet döneminde Müslümanlar en çok da izzete muhtaçtı. Nebevi ifadedeki çok olduğumuz ama suyun üzerindeki çerçöp olduğumuz vakitlere vehle malül vakitlere kalmıştık. gerçekten de nebevi ifadeyle mücahit nefsiyle cihad eden, muhacirse günahları terk edebilendi. Müminin hazlarına karşı mücadelesi, nefis muhasebesi, kalp amellerini doğrultması azımsanmayacak bir cehd boyutuydu. Şehadet ölümün kutsanmışlığı, şehit gibi yaşamak yani şahitlik, hayatın ulvi bir gayeye adanmışlığı, kurban edilmişliğidir. Şehadet ve şahitlik mütemmim cüzdür, sebep sonuçtur. Değil mi ki yakînin başı tevhide şahitliktir. İzzetli bir yaşamdır şahitlik ve nihayetinde başı dik çıkabilmektir bu dünyadan. Bir diğer deyişle değerli bir yaşamdır. Değer merkezli bir yaşamdır, ne pahasına olursa olsun. Hep söylene gelen gece zahit, gündüz mücahit olabilmektir şahitlik. Şehadet ölümden ebede hayatı damıtma sanatı ve lütfu. Şahitlikse imrenilecek bir hayattan en güzel ölüme yakışma, yakınlaşma çabası ve lütfudur. Şehadetin Kur'ani ifadesi şöyledir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şahitlikse Kur'ani ifadeyle kafirlere itaat etmemek, onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele vermektir. Şehit gibi yaşayan, şehit gibi bakar olaylara, olgulara hikmetle. Her şey yerli yerindedir. Yani vahyin belirlediği yerde. Dünya den'idir, değersizdir. Allah bakidir, asıldır. Ve bir ağaç gölgeliğinde kısa bir moladadır şahit. Gurbettedir. Misafir olduğu hep hatırında, misafir adabı davranışlarındadır. Sılası olan cennet yolcusudur şahit. Yarı, yaranı oradadır. Onu beklemektedirler. Aldanış yurdunda oyun oynaşa vakit yoktur. Sorumluluk sahibi, hayır delisidir şahit. Sadece kötüden iyiye değil, iyiden en iyiye hicrettir ilkesi. Yaşadığı zamanın ve mekanın şahididir. Yeryüzünü imar, inşa ve ıslahla mükelleftir. Ahirete çalışır, dünyadan nasibini de unutmaz. Müfsitlerle, müstekbirlerle hesaplaşmakla mükelleftir. Mazlumlar adına Allah için intikama memurdur şahit. En öndedir. Davette, ilim meclislerinde, meydanlarda ve tabii ki cephelerde. Korku, atalet, yılgınlık, yorgunluk yoktur kitabında, aklında ve hayatında. Bulunduğu her yer gülistana dönmektedir. Nur yağmaktadır. Melekler kuşatmaktadır kanatlarıyla. Çorak insanlık vadilerinde vahadır şahit. Rahmet yağmurlarıdır. Yeryüzünün damarlarına verilen kandır. Ab-ı hayat iksiridir. Şahit, kısır çekişmelerin değil, sahici gündemlerin adamıdır. Sinesinde alemleri ağırlayandır. Hayatı kendi doğallığında müstesna kelimelerden bir şiir gibi dizerek yaşayandır. Kalbiyle dokunur hayata incelikle. İman ve amel, söz ve davranış bütünüdür. Söylediğini yapan, yaptığını söyleyendir. Göğe savrulmuş yumruğu insanlığın vicdanıdır. Derken küresel egemenlerce cihadın terörize edildiği vakitlere gelindi. Ilımlı İslam denilen iddiasından boşanmış, kolu kanadı kırılmış bir akredite dinin İslami dil ve düşünceyi otosansüre maruz bıraktığı vakitlerdi bu. Derken amatörlüğün içtenliği yerini profesyonelliğin ruhsuzluğuna terk ediyordu. Derken yakînin yerini şek ve tereddüde, ilkeselliğin yerini müdahaneye, entegrasyona, toplumsal şahitliğin yerini silikleşmeye ve buharlaşmaya bıraktığı vakitlerdi bu. Hayata anlam katan mücadele gençlik heyecanına indirgenerek mahkum edilecekti. Ayağa yere basmaktan mücadelenin ötelenmesi, ertelenmesi hedeflenmekteydi sanki. Sanki millileşmekle ümmet hassasiyeti törpülenmekteydi. acaba adı konulmasa da itiraf edilmese de dünya ahirete tercih mi edilmişti? Yoksa Allah yolunda ölüm kerih mi görülmekteydi? Nebevi ifadeyle vehn hastalığı tumturaklı cümlelerin içerisinde setredilmesi acı ama gerçek olan mıydı? Olan temel kültür kodlarımızın tahrifine yönelik bir dış müdahale miydi? Kavramlarımızın içeriği boşaltılıyor ve anlam kaybına mı uğruyordu? Vasat olma adına ifrattan kaçılıp tefrite mi gidiliyordu? Çok da yapıcı olmadığı görülen insafsız eleştiriler, İslami kimliğin deformasyonunun, İslami mücadeleden kaçışın kılıfı mıydı? İslami hareket yeni bir sağcılaşmaya, muhafazakarlaşmaya mı maruz kalmaktaydı? Ve üzerinde yeterince durulmadan sürüklenilen yeni döneme dair nice sorular. İyisiyle kötüsüyle dün gitmiştir. An bu andır. Ne olursa olsun hayatta, imtihan da devam etmektedir. Her birimizin yapıcı eleştirilerle, dünden devşireceğimiz derslerle birlikte şehit gibi yaşamak, yani şahitlik sorumluluğu da devam etmektedir. Bu amaca mebni bir çerçeve çizmemize veri olmak için, aziz şühedanın tebarüz eden, öne çıkan vasıflarına göz attığımızda, ilkin yakini bir iman, kesin inançlılığın şekillendirdiği tavizsiz bir ilkesellikle karşılaşırız. Gaflet ve neme lazımcılığın izinin olmadığı bir köklü şuur ve farkındalıkla tereddüt ve gevşekliğin esamesinin okunmadığı bir kararlılık ve çabayla karakterizedir onlar. Dinin, davanın reklamsız hakiki kahramanlarıdırlar. Daha misali bir sabru sebat, her yönlü bir fedakarlık, başkası için yaşama anlamında bir diğergamlık, dünyanın değersizliği, sekinet ve huşu ehli olmak, canlı bir ibadet hayatı yaşamak, kınayıcının kınamasına aldırmamak, her koşulda Allah'tan gelene razı olmak, sevgi ve buğzun Allah için olması, ümmetin ve insanlığın derdine edinmek, ümit var ve içtenlikli olmak, görüldüklerinde İslam'ı hatırlatmak, mahza edep timsali olmak, yüreğe dokunmak, rızık ve gelecek endişesi taşımamak ve uzun hesaplı olmamak gibi özellikler öne çıkmaktadır. Yerine göre çehresi mütebessim, yerine göre gözü yaşlı, kalbi yufkadır. Yerine göre kaşları çatık, yumruğu sıkılıdır. Müşahede edilen kabına sığmazlık bir kontrolsüzlük değildir asla. Sermayesi buz olan tacir şuuruyla vaktin kanatlarına salih amel yükleme telaşıdır belki de. Gaflet ehlince anlaşılamamak, nasipsiz insanların acınası halleriyle onlara acıması ve dönenler, dökülenler Allah'ı unutup onun da kendilerine unutturduklarınca da hep kınanmak kaderleridir. Hala kaldı mı böyle adamlar denilen, tarihin inci sayfalarından günümüze tenezzül etmiş adamlardır onlar. Yine onların her söz ve hallerine Allah'ı Rab, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Resul ve İslam'ı din olarak kabul etmişlik sinmiştir. Lezzetler ahirete bırakılmış, takvanın zirvesini ifade olarak bu dinin ruhbanları olmuşlardır. Evet, şehit gibi yaşamak şahitliktir. Şahitliğin temeli ise İbn-i Teymiye'nin hikmetli tespitiyle bu dinin başı da sonu da içi de dışı da tevhiddir. Kur'ani ifadeyle Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. La ilahe illallah için yaşamak şahitlik, la ilahe illallah için ölmek şehadettir. Şahitlik kurbu ilahidir. Yüce Allah'a yakın olmaktır. Takvayı yoldaş kılmaktır. Dikenli bir tarlada elbiseyi toparlayarak dikkatli yürümektir. İlahi kelimetullah için nefes alıp vermektir. Şahitlik, aynı akide etrafında buluştuğumuz anamızın doğurmadığı bir dünya kardeşe ama hakiki kardeşe sahip olmaktır. Bir bedenin uzvu olmaktır. Aynı hüzne ağlayıp, aynı sevince gülmektir. Şahitlik kibrin belini kıran görkemli bir tevazuyu ete kemiğe büründürmektir. Şahitlik, Allah'ın adamı olmak, Allah'ın boyasıyla boyanmak, üzerine Firdevs raihası silmektir. Şahitlik, bugün insanlığın en büyük mahrumiyeti olan anlam, saadet ve iyilik adresi olmaktır. Şahitlik, Allah'ın tecelligahı olan selim kalplere sıkı sıkı tutunmaktır. Kalbin değişkenliği karşısında sekinet ve sebat duasıdır şahitlik. Zorlu dünya imtihanında yüz akı bir hayatı miras bırakabilmektir. Şahitlik, bir ömür boyu müminlere karşı bir merhamet ve güven adası, kafirlere karşı bir şiddet ve korku kaynağı olabilmektir. Şahitlik, bir ömür boyu davet cehdinde olmak, söylemek, eylemek, vesile olunan hidayeti bir vadi dolusu kızıl tüylü develerden alabilmektir. Şahitlik, ruhsuz kentlere, kısır gündemlere, asgariliklere, ruhsatlara sığamamaktır. Gök maviliğine, yüce dağ ufuklarına ve yeşilin en şer'i tonuna tutkulu olmaktır. Şahitlik, zillet ve meskenetten uzak, izzetin tarifsiz onuruyla yaşamaktır. Şahitlik, zalim sultana karşı hak sözü söylemektir kırılma vakitlerinde. Şahitlik, müşriklere karşı canlarla, mallarla ve dillerle savaşmaktır. Şeriatın gölgesinde ferahlamaktan daha azına razı olmamaktır. Şahitlik, nihayetinde ay parçası canların birer güneş muştusuna dönüşmesi, kan kızılı içerisinde Kabe'nin Rabbine sunulmaktır. El-Hak doğrudur ki bu ümmetin başı nasıl ıslah olduysa sonu da öylece ıslah olacaktır. Neydi belirsiz bir yeniye değil, sahih bir yeniye ihtiyaç vardır. Tarihi döngüsel okuyuşumuz gibi, her yeni kötü değildir bilirim. Lakin bid'i, türedi söylem ve pratiklerin peşinde tüketecek kadar, deneme yanılmaya verecek kadar ömrümüz var mı ki? Hayır üzere önden gidenlerin ayak izini takip etmek en sağlıklı yol değil midir? Yine bir Şubat, bir zemheri üzereyiz. Ey Şubat, sars bizi, getir kendimize. Isıt bizi yeniden önden gidenlerin pak kanlarının sıcaklığıyla. Zail olsun tereddütlerimiz, amalarımız, fakatlarımız. Yeniden doğrultalım yolumuzu, yöntemimizi. Çağır yine baharın, şehadetin coşkusuna. Boşayalım dünyayı ve zinetini üç talakla. Melekler tutsun ellerimizden. Dilimizden önce kalbimizle söyleyelim tekbirleri, marşları. Çıkalım yine ötelere, yücelere. Ümmetten hayır ve bereketin kesilmediğine şahitlik edelim yine. İnsanlığın körelen vicdanını tutuşturalım. Halisane uhuvvetle çoğaltalım birbirimizi ve dua dua yürüyelim yarınlara. Gideceksek yiğit gibi, şehit gibi gidelim. Kalacaksak adam gibi, şahit gibi kalalım. Şehit gibi gidenlerden ve şahit gibi kalanlardan olma duasıyla. Fırat toprak, bir şehit gibi yaşamak.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: www.kujundzsu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, hak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek güce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir.

istediğini zengin yapan cömert nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir. Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi
2: Resulallah. Özel FM.
3: Üzülme, birçok hata.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM
17: www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimiz üzerine olsun inşallah. Rabbim kitabıyla birlikteliğimizi hayra berekete vesile kılıp daim eylesin. Araf suresinin huzurunda Rabbimizin ayetleriyle şeref bulmak üzere yeniden 187. ayetten itibaren tekrar okuyoruz. 187. ayet kıyametten bahseden bir ayeti, orada birkaç ifadeyi orada yeniden açmamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anissâati. Sana kıyametten soruyorlar. Eyyâne mursâha. Ne zaman kopacak? Yani demir atması ne zaman? Bir gemi benzetmesiyle vurgulanıyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruya Allah diyor ki kul, de ki innemâ ilmuhâ inde rabbi. Bunun bilgisi Rabbimin yanındadır. La yücellîhâ li vaktihâ illâhû. Onun dışında, Allah'ın dışında hiç kimse onun vakti, onun zamanı ile alakalı bilgi sahibi değildir. Sakuret fis semavati vel ardı. Bu soru, kıyamet ne zaman sorusu, kıyametin ne zaman kopacağına dair merakla ilgili soru yer ve göğe çok ağır geldi. Yer ve gökyüzü bile bu sorunun altında kalır, ezilir idi. La te'tikum illa bagteten. Çok mu merak ediyorsunuz? Aha söyleyeyim diyor Allah. Ansızın gelecek. Ansızın gelecek. يَسْأَلُونَكَ كَاَنَّكَ حَف۪يُّنْ عَنْهَا. Adeta sen sanki bu bilgiye sahipsin de bu bilgiyi başkalarından kıskanıyorsun, saklıyorsun gibi senin illa da kıyametin zamanını söylemeni istiyorlar. Sana soruyorlar. Adeta biliyor ama açıklamıyorsun gibi. قُلْ de ki اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ. Onun bilgisi Allah'ın yanındadır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Fakat insanların çoğu bunun farkında değiller, bunu bilmezler. Neyi bilmezler? Kıyametin zamanını mı zaten Allah bilmiyorsunuz dedi. Mesele o değil. Kıyamete yönelik hazırlığın ne olması gerektiğini, kıyametin zamanına merak uyandırıldığı kadar, kıyametin zamanını insanlar merak ettiği kadar, kıyametle alakalı tedariğin, hazırlığın yapılması konusunda insanların çoğu meselenin farkında değiller, bilmiyorlar. Öteden beri kıyametle alakalı konu, yani zamanıyla alakalı bu soru, İnsanların zihnini oyalamış, meşgul etmiş. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde de sürekli periyotlar halinde, yani Mekke döneminin başlangıç, orta ve son dönemlerinde, daha sonra Medine dönemine varıncaya kadar bu ve benzeri sorularla Müslümanlar veya Peygamber aleyhissalatü vesselam meşgul edilmiştir. Kıyamet ne zaman diye. Her seferinde de Allah Teala kıyametin bilgisinin Allah'ın elinde olduğunu, Allah'ın dışında hiç kimsenin bu bilgiye sahip olmadığını peygambere ikrar ettirir, izah ettirir. Muhataplar anlarsa tabii anlamamaya devam ederler. Bu ayetin bir sonrası 188. ayette gayb konusu gündeme gelecek, bununla bağlantılı. Daha sonra bir konu daha gündeme gelecek 180-990'da, o da yine gaybla alakalı. Dolayısıyla öteleri bilmeyle ilgili peygamberin köşeye sıkıştırıldığı bir durum söz konusu. Peygamberin gaybı bilmesi gerekiyor bu mantığa göre. Yani peygamberse en azından kıyametle alakalı bir ipucu vermesi lazım. Buna dair bir bilgisinin olması lazım gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam her seferinde bu soruya muhatap olur. Ve her seferinde de bunun bilgisi Allah'ın katındadır. Benim bu konuyla alakalı bilgim yok. Aslında bu soruyu soranlar, Peygamber aleyhisselamın bileceğini düşünerek ona bu soruyu soranlar, bu konuda cevap vermeye zorlayanlar Allah ile peygamberi karıştırıyorlar. Peygamberi Allah yerine koyuyorlar. Yani peygamberse her şeyi bilmesi lazım. Her şeye güç yetmesi lazım. Her şeye sahip olması lazım. Ne dediyse olması lazım. Yani peygamberse bilmiyorum olmaz ki. Peygamberse yapamam olmaz ki. Peygamberse beceremem olmaz. Bu anlayış müşrikçe bir anlayıştır. Daha sonraki dönemde bunun tezahürlerini değişik insanlar üzerinde görüyorsunuz. Bir adam veli mi olacak? Şuna güç yetmesi lazım. Bir insan Allah'ın dostu mu olacak? İnsanların zihnindekini okuması lazım. Gaybı bilmesi lazım. Herkesin bilemediğini bilmesi, herkesin yapamadığını yapabilmesi lazım mantığı geliştiriyor. Peygamber de sınırlı kalmıyor ki, sonraki dönemlerde herkes kendince bunun sınırını genişletmeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'de kıyametle alakalı bütün atıflar, kıyametle alakalı bütün ifadeler elbette bildiğimiz anlamdaki evrensel kıyametle ilgilidir. Yani insanlar genel anlamda bütün kainatın, kainatı kainat yapan bütün özelliklerini kaybetmesinden sonra tabi tutulacağı süreçle ilgilidir. Kıyamet bildiğimiz. Fakat bunu anlarken, bunu bu şekilde anlar ve anlatmaya çalışırken beraberinde her bir insanın kendi kıyametini de işin içerisine görmek lazım. Ayetin manası budur demeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Kıyametten söz edilen bütün ayetlerde elbette kıyamet anlatılır. Ama kıyametten söz eden ayetleri her duyan Müslüman, Kur'an'ın muhatabı da kendi kıyametini dikkate alarak meseleyi izah etmek, meseleyi anlamak, ona göre temellendirmek durumundadır. Neden bunu söyledim? Şunun için söylüyorum. Mesela kıyametten söz eden ayetler okudunuz, okuyoruz. Şu an, şurada konuştuğumuz sırada, konuştuğumuz bu saate kadar vefat etmiş olan insanlar için kıyamet ne anlamı ifade eder? Hiçbir şey ifade etmiyor ki. Şu anda vefat eden, morgda bekleyen, yarın defnedilmeyi bekleyen de dahil olmak üzere, henüz mezar görmemiş olan insanlar da dahil olmak üzere ne anlam ifade eder kıyamet? Yani yıldızlar dökülmüş, güneş ışığı sönmüş, gökyüzü parçalanmış, yeryüzü, dağlar tamamen yürütülmüş, darmaduğan olmuş. Zaten vefat eden insan için bunların hepsi bitmiş durumda değil mi? Onun için kıyametle alakalı ayetleri okuduğumuz zaman Allah'ın uyarıdı, bizi uyardığı kıyameti anlıyoruz. Ama öncelikli olarak da herkes kendi kıyametini, kendi ölümünü anlasın. Mesela bu anlamda da bu soruyu ve cevabını değerlendirelim. Ne zaman öleceğim? Bilemezsin, kimse bilmez. Hiç kimse beceremez. Bu bilgi kimse sahip değil. Neden? Çünkü önemli olan bunun zamanını bilmek değil. Ama elinizde olanı sorun. Elinizde olanı sorun mesela. Ne zaman öleceğim bunu merak edeceğinize, kıyamet ne zaman kopacak bunu merak edeceğinize, ölmek üzere olan birisi ne yapması lazım? Ya da ölüme doğru giden birisi ne yapması lazım? Ki herkes doğduktan sonra ölüme doğru gidiyor ya zaten. Yani ölmek için hasta olmak gerekmiyor, ölmek için kaza yapmak da gerekmiyor, ölmek için şu veya bu yapmak da gerekmiyor. Dolayısıyla zaten herkes ölüme yaklaşıyor. Dolayısıyla doğan her bir insanın ölmeden önce, kıyametten önce, şundan önce, bundan önce yapması gereken elimizde mi? Elbette elinizde. Allah Teala da bunu zaman zaman söyler. Mesela der ki, ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler, ittakullaha hakka tukati. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Müslüman olarak ölün, başka türlü ölmeyin. Elimizde mi ya Rabbi? Aynen öyle, elinizdedir. Kim ne derse desin, Müslüman olarak ölmek elinizdedir. Ama ölme zamanı mümkün değil. Peygamber de dahil hiç kimse bilmiyordu. Vefatına yakın herhalde gidiyorum diye etrafına mesajlar vermeye başladı, o kadar. Yani tahmin, sadece emareleri belli olduğu için. Onu sen de ben de biliriz zaten. Aşağı yukarı öyle görünür yani. Bazen devam eder hayat, bazen geri döner. Ama sonuçta lazım olan ya da asıl olan, önemli olan, bizim için hayati önem taşıyan şey ölümün zamanını değil, ölmeden önceki yapmamız gerekenleri öğrenmektir. Bunu sorana eyvallah tabii ki, diğerlerini zaten herkes soruyor. Ve bunun cevabı da yok, cevabı olmayan soru peşinde insanlar koştururlar. Ansızın gelecektir Allah Teala. Aslında ansızın gelmez. Şu anlamda ansızın gelir ya da ansızın gelmez. İkisi de doğrudur. Ansızın gelmez çünkü her bir insan mutlaka, en azından mükellefse, şuuru, aklı başındaysa, yerindeyse, mutlaka kendisi birilerinin vefatına şahit olmuştur. Birilerinin vefatına şahit olmak demek zaten sıra sana geliyor demek değil mi? Ya da insanlar bugün dünkü gibi güçlü değil, bugün dünden daha zayıf, bugün dünden daha aciz olmuyor mu? Zaten bakın her zaman güç kaybediyorsunuz. Bu zaten öleceğiniz anlamına gelmiyor mu? Yani işaretler Allah verdi, daha ne yapsın? İnsanlar bu anlamda ölüme doğru her zaman gider, aslında geliyorum diyor. Ama bir açıdan da insanın aymazlığı, insanın vurdum duymazlığı nedeniyle ölüm ansızın gelir. Hesabını çok yaparken gelir. Hiç ölmeyecekmiş gibi planlar yaparken gelir. Hiçbir şey yokmuş zamanda gelir ölüm. Bunu anlatan, bunu üç misalle ya da üç örnekle, üç konuyla anlatan hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam der ki, kıyamet şu üçünden birisi meydana geldiği zaman kopacaktır. İster bireysel kıyamet, ister evrensel kıyamet düşünün. İnsanlardan birisi ev yapar, evini tamamlar, havuzunu yapar, havuzun içerisine su doldurur ki yüzmek için, yüzmeden, havuzuna girmeden kıyamet gelir. Ev yapmak, evin havuzunu yapmak neyin anlamı? Ölmeyecek ya zaten. Ölüm de hesapta yok ya. Tam bu hesap yokken zaten ölüm gelir. Havuz yapar, su doldur ama yüzmeden gelir ölüm ya da kıyamet. Bir başka örneğini ver aleyhissalatü vesselam aynı hadisin devamında. Ya da bir insan pazara çıkar, elbise alır, kumaş alır, kumaşı satın alır, parasını öder, dürer biraz, paket yapar. Tam paket yaparken daha o kumaşı giymeden ölür. Elbise niye alınır ki? Yarın öleceğini bilsem bugün gider manifaturacıdan, tuhafeciden, konfeksiyonel elbise mi alınır? Ölüm hesabı yok ki, gidiyoruz elbise alıyor ve ölüm gelir. Bir başka örnek üzerinden de bunu anlatır ve der ki sofrayı kurar, insan yemek yemek üzere oturur, lokmayı alır tam ağzına götürürken ağzına koyamadan kıyamet gelir. Neden? Hayat devam ediyor zaten. Onun için bir yönüyle kıyamet zaten geliyorum, emareleriyle geliyorum diyor. Ama bir yönüyle aymazlığımızdan dolayı ansızın geliyor. O yüzden bazen kimisi ölür, birisi ölür, zamansız öldü diye cahilce laf söyleriz. Cahilce. Kimisi ölür, dün beraberdik, daha bir saat önce beraberdik, ne olması gerekiyordu yani? Ölümün zamanını sen mi belirleyecektin? Bir saat önce beraberdik, bir saat sonra yok, Allah Allah, oluyor mu böyle? Niye olmasın? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demen gerekmiyor mu? Allah Allah diyeceğine, Allah niye böyle olduk falan diyeceğine. Dolayısıyla ölüm zaten her zaman için burnumuzun ucundadır. Bir büyüğün ifadesiyle zaten insan dünyaya geldikten sonra geri sayım başlıyor. Doğduğu günden itibaren geri sayım başlar. Bir ayağı çukurda demek için insanların piri fani olması gerekmiyor yani. Aslında doğduktan sonra zaten ölecektir. Doğmasa kimsenin öleceğine dair bir şey söyleyemiyorsunuz. Ama doğuyorsa, doğduysa kesin artık ölecektir. Ölüme doğru adım adım gidiyor anlamına gelir. Kıyametle alakalı ayetleri biraz böyle anlasak daha iyi olur. Bir başka konu burada. Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke diye başlayan, zaman zaman burada atıfta bulunduk. Tekrar ayetler gelince biz de tekrar ederiz. Kur'an'ın üslubudur. Yani en azından birinde anlaşılmadıysa birinde anlaşılabilir. Birinde anlatamadıysak diğerinde anlatılsın diye söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki ifadeler, yes'elûneke, sana soruyorlar diye başlayan ayetler bellidir. Bu 12 tane konu üzerinden bu mesele anlatılır. 12 konuda yes'elûneke, sana soruyorlar neyi? Mesela kıyameti. Sana soruyorlar neyi? Ne infak edeceklerini. Sana içki ve kumarı soruyorlar. Sana haram aylar nedir diye soruyorlar. Sana kadınların hayızlı hallerini soruyorlar. Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. Sana dağların durumunu soruyorlar. Sana hilalleri soruyorlar. Sana yetimleri soruyorlar. Sana ruh nedir diye soruyorlar. Bu sorular üzerinden Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke kalıbı. Hatta bununla alakalı kitapları bile yazılmış. Yes'elûnek diye kitap başlığı. Kitabın adı yes'elûnek. Yani sana soruyorlar ve Kur'an'da şöyle cevap veriyor. Tabii bu soruların her birisine verilen cevap biçimi de farklı. Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki ayetlerde söz konusu edilen meseleler ve bu meselelere peygamber üzerinden verilen cevaplar, cevapların şekli türü ciddi bir tablo oluşturuyor. Bazen olur ki sorar soruyu, kıyamet ne zaman der, cevap seni ne ilgilendirir, meseleyi biter, bitirir. Bilme imkanı yok ki. Ben bilsem söyleyeceğim de ben de bilmiyorum. Soran da bilmez, sorulan da bilmez. Bunu keselim der. Cevabı olmayan soru. Bazen soruyu sorar, hayızlı kadınlarla alakalı durumu sorar. Ona tam bekledikleri cevaplar verilir. İşte hayızla alakalı kadınların durumu şundan şundan ibarettir diye cevaplar verilir. Bazen ruh sorar. Ruh nedir diye sorar. Bu konuyla alakalı bilgi çok az verilmiştir. Söylesem de zaten anlamazsınız. Cibril anlamındadır ruh. Oradaki ruh Cibril anlamında, vahiy meleği anlamında. İsra suresinin özellikle 85. ayetinde geçen ifade. Zaten bilme imkanı yok ki, Cebrail'i sana nasıl anlatayım ki? Bilgi yoktur. Zülkarneyn'i sorar. Bildikleri çok kısıtlı bir bilgidir. Allah Teala detaylandırır. Detay üstüne detay verir. Bildiklerinden daha fazlası, beklediklerinden daha fazlasını verir. Bazen de soruyu sorar. Hilalleri sorarlar, hilalleri. Peygamberin astronomi bilgisini denemek için, test etmek için sorarlar. Allah da onların bilgi edinmeye çalıştıkları konuyla alakalı değil, başka bir taraftan cevap verir. Hilaller insanlar için takvimdir. hac için ve insanlar için zaman belirleme aracıdır. Sorulan soru bunun için sorulmadı. Sadece neden önce küçük, sonra neden dolunay, sonra neden tekrar küçülüyor, bunu soruyorlar. Allah da öyle diyor. O yüzden arkasından da der ki, evlere kapıları dururken arkalarından girmek iyilik değildir. Yani soru öyle sorulmaz, böyle sorulur demektir. Bazen de böyle sorulur. Bazen de soru sorulur. Onların ihtiyacından daha farklısını Allah ihtiyaç olarak bildiği için kendilerine, onlara o ihtiyacın dışında, beklediklerinin dışında ihtiyacına göre cevap verir. Ya da mesela Yusuf Aleyhisselam'a da hapis arkadaşları soru sorar. Ben bir rüya gördüm, şarap üzüm sıkıyordum. Öbürü ben rüya gördüm, ekmek taşıyordum. Bu sorunun cevabı iki kelimedir. Sen öleceksin, sen de kurtulacaksın. Ama Allah öyle anlatmıyor Yusuf'a. Yusuf bunları karşısına alıyor ve arkasından onlara farklı Rabler miydir yoksa bir insanın tek kişiye kul kölelik yapması mı daha iyidir? Onları üzerine bir sayfa boyunca tevhidi ve şirki anlatır. Sonra der ki sen kurtulacaksın, sen de öldürüleceksin. Her zaman her soruya soru soranın beklediği şekilde cevap verilmiyor. Bir başka açıdan da meseleye bakmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de insanların, bu ayetlerin bize verdiği bir fikirdir bu. İnsanların soru sormasına bakarak, soru sormasını bekleyerek insanlara din öğretilmez. Zaman zaman buradaki Kur'an derslerimize bunun altını çiziyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün halinde okumadıkça okuduğunuz Kur'an değildir. Okuduğunuz Kur'an değildir. Kur'an olması için bir bütün halinde, bir sureyi bir bütün halinde ya da Kur'an'ı baştan sona bir bütün halinde, bir haftada mı, bir ayda mı, kısa periyotta mı, uzun periyotta mı siz bilirsiniz ama bir bütün halinde okunmadıkça bunun adı Kur'an değildir. Birilerini soracağız soru üzerine ne kadar olabilir ki? Birilerini soracağız soru üzerine ne kadar din anlatılabilir? Birileri size bir soru sordu, dini bir konuda ihtiyaç hissetti, sizden de bir bilgi ve siz bilgi sunacaksın. Ne kadar olabilir ki bu? Kur'an-ı Kerim kaç ayettir? 6000 küsur ayettir, öyle mi? Yes'elûneke diye başlayan ayetler ya da birilerinin soru sorması üzerine onlara cevap mahiyete indirilen ayetleri toplayın, 100 ayeti geçmez. Birilerinin soru sormasını bekleyip de din anlatmanın oranı herhalde bu kadar olsa gerek. Neden bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Müslümanlar kitapla ilişkilerinde bu anlamda ciddi sorun yaşıyor. Tekrar ediyorum bunu. Ciddi sorun yaşıyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de henüz sıranın

suresiyle alakalı bir tane ayet sorulmaz. Şimdiye kadar bana sorulmadı. Size soruldum bilmem. Sorulmaz. Zamanda olmaz yani. Ya da mesela 29. cüzde, 30. cüzdeki herhangi bir konuyla alakalı da soru sorulmaz. Sorulmaz. Ama mesela deseniz ki kadınların mirastaki hakları Nisa suresinin bir ayeti. Her gün sorulur. Nisa suresinin bir başka ayeti. Kadınlarla, yani evli olan kadınların kocaları tarafından şiddete maruz kalması İslam'daki yeri ne diye sorarsan bir ayettir. Her gün sorulur. Her gün tartışılır. 8-10 tane madde. Hadi ben 8-10 dedim. Siz 30 deyin. 30 tane meseleden öteye geçemez. Size sorulabilecek konular, muhtemel sorulabilecek konular 30'u geçmez. Siz de bu 30'a göre kendinize cevap hazırlarsınız. Din alimi olursunuz tabii ki. Ama mesele o değil ki. Yani mesela Ra'd suresi de bir sureyle alakalı hiçbir ayet konuşulur mu? Konuşulmaz. Sıra gelmiyor çünkü. İhtiyaç değil ki. Bu sureler örnek olsun diye söylüyorum. Ya da mesela Saffat suresi, Yasin'den bir sonraki sure. Yasin lazım olduğu kadar Saffat lazım oldu mu hiç? Hiç olmadı. Ya da Yasin'den bir önceki Fatır suresi hiç lazım oldu mu? Hiç lazım olmaz ki. Niye lazım olsun? Yasin ama lazım. Ölenler mutlaka Yasin'le uğurlanması lazım çünkü. Onun için Kur'an-ı Kerim'in baştan sonra yaklaşık 600 sayfalık Kur'an içerisinde, 6000 küsürlük ayet içerisinde size sorulmasını bekleyebileceğiniz konuların sayısı 30 taneyi geçmez, 20-30 taneyi geçmiyor. Din başkalarının size sormasıyla anlatılmaz, onun için söylüyorum. Kur'an kendisi gündemini oluşturmak durumundadır. Daha doğrusu Müslüman, Kur'an'ı okuyan her bir Müslüman okuduğu Kur'an'la, Kur'an okumak suretiyle kendi gündemini, zihnini inşa eder ve belirler. Başkalarına kalırsa bu soruları sormak kimsenin aklına gelmez. Onun için bu şekildeki ayetlerin Kur'an'daki toplam oranı, diğer ayetlere oranı, din konusunda soru sorulup cevap verme şeklindeki oran şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ne kadarsa o kadar. Matematiksel anlamda söylemiyorum. Siz buna artı eksi bir şey ilave eder çıkarabilirsiniz ama birilerinin soru sorması üzerine olmaz. Onun için Kur'an'ı bir bütün halinde okumak gerekiyor. Birilerinin size standart bir takım soruları sormasını bekleyemezsiniz bir şeyler anlatmak için. Kimileri hoş, birilerinin sormasına gerek kalmadan karıştırmak için anlatıyorlar ya. Kimse sormadı. Ya bu meselenin neyin nesidir? Ameli anlamda da kimsenin sıkıntısı olmadı şimdiye kadar. Ama akıllının birisi sadece bir kuyuya bir taş atmak adına ortaya koydu bunu. Ve sonra yıllarca, aylarca, yıllarca tartışılır hale geldi. Sonuç fiyasko, hiçbir şey yok tabii ki. Zaten yerle gök arasında söylenmemiş söz kalmamış. Kesinlikle. Kur'an'ın indiği dönemden bugüne kadar din konusunda yerle gök arasında söylenmemiş söz yoktur. Var zannedilenler biz ulaşamadığımız için öyle zannediliyor. Yoksa yok. Her şey konuşulmuş. Birileri kitapların sayfaları arasında küllenmiş, tozlanmış, kimse itibar etmemiş bir görüşü piyasaya yeni, orijinal, son derece bir tek ben söyleyeyim, başka kimseden duyamazsınız kabilinden takdimle ortaya koymak suretiyle anlatmaya çalışır. Yalan, baksanız Hicri 3. asırda söylenmiş bir sözdür. Değişen bir şey yok. Sadece ve sadece insanların ihtiyaçlarına binaen mi söyleniyor? Yoksa herkesin kendi rüştünü ispat etmek için mi söyleniyor? Bunu konuşmak ve düşünmek zorundayız. Kur'an bu değil onun için. Kur'an kendi kendini okuyana gündemini oluşturur. Bakara'dan başlarsın, Nas'tan çıkarsınız. Tam anlaşılmadı mı? Bir daha okuyacaksınız. Olmadı mı? Bir daha okuyacaksınız. Sürekli okunan başka kitap yok ki zaten. Hiçbir kitap sürekli okunmaz Kur'an'ın dışında. Kur'an'ın adıdır tekrar tekrar okunan kitap diye. Mefani, ikilenen, sürekli okunan kitap Kur'an'ın adıdır. Onun için anlaşılmadı mı bir daha okuyacaksın. Anlaşılmadı bir daha okuyacaksın. Baştan okudun anlamadın mı ortadan sureler halinde oku. Olmadı mı sondan oku. Olmadı mı nüzul sırasına göre oku. Oku ama bir şekilde bir bütün halinde. Ama mutlaka sıra mürselata gelsin. Mesela sıra mutlaka maarice gelsin. Sıra mesela mutlaka Hakkaya, Tura, Zariyata gelsin mesela. Casiye, Ahkaf'a mutlaka sıra gelsin. Öbür türlü okuduğumuz zaman sıra gelmiyor ki. Kimilerinin şey ayetleri vardır. Ne diyoruz ona? Favori ayetleri. Favori ayetleri vardır. Herkesin zihninde, cebinde, cüzdanında, çantasında biriktirdiği ayetler vardır. Birisi cihattan başka ayet tanımaz. Öbürü zikirden başka ayet tanımaz. Biri tağutla alakalı ayetleri çok iyi öğrenmiş. Öbürü ahkam ve hükümle alakalı ayetleri öğrenmiş. Biri diğerleri nasıl dışlarız bunu öğreniyor.

0: biri diğerlerine nasıl kucaklarız, kafirleri bile dost olarak kabul ederiz, o da öyle öyle. Herkesin kitabı farklı. Onun için Kur'an'ın hepsini bir bütün halinde okumak durumundayız. Değilse adı Kur'an olmaz. Adı Kur'an'dan sadece ve sadece bilgi devşirmiş olur. Bu ayet bana birazcık bunları hatırlattı. Ayet 188. Kul, de ki, la emliku li nefsi nef'an ve la darra. Ben kendime bir fayda ve bir zarar verecek güçte değilim de. İlk muhatap peygamber kuşkusuz. İlla maşallah. Allah'ın dilemesi dışında, Allah'ın dilemesi hariç, ama benim kendi kendime zarar verme, zararı def etme ya da kendi kendime fayda verme, kendi kendime fayda sağlama imkanım yoktur, gücüm yok. Nasıl peygambersin ya? Evet öyle. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ Eğer gaybı bilseydim, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ Kendi adıma çok iyilik çoğaltırdım, hayır çoğaltırdım. Eğer gaybı bilseydim. وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ Ve bana kötülük de dokunmazdı eğer gaybı bilseydim. Gaybı bilmiyorum. Gaybı bilseydim, bildiğim gayb üzerinden köşeyi dönerdim. Bildiğim gaybtan dolayı da bana kötülük gelmezdi. Yarın önümde bekleyen bir kötülüğü bugünden bilsem niye kötülük bana dokunsun ki? Bunu söyle diyor peygambere. Peki sen nesin? Muhatap da öyle söylüyor. Onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum, buna güç yetmiyorum. Benden farkın ne? Senden çok farkım yok. Sadece bana vahyedilir. Bana vahyedilmesinin dışında senden bir farkım yok. İn ene illa nezirun ve beşirun li kavmin yu'minun. Ben iman edecek bir toplum için uyarıcıyım ve müjdeleyiciyim. Benim görevim budur. Şunu yaparsanız cennete hak edersiniz, yapmasanız cehennemi boylarsınız. Görevim benim bu. Onun dışında süpermenlik yapmak değil, gaybı okumak değil, insanların zihnini okumak hiç değil. Böyle bir görevim yok. Çünkü peygamberin muhatapları, peygamber dendiği zaman, rasul dendiği zaman, elçi dendiği zaman onların zihninde tasavvur nasıl canlanıyor? Her şeyi bilmesi lazım. Gaybı bilmesi lazım. Gaybı bilmez peygamber. Hiç mi bilmez? Hiç bilmez değil. Haksızlık da yapmayalım. Yani peygamberin kendisi gaybı bilmez ama Allah'ın bildirmesi sayesinde, Allah'ın bildirdiği kadarıyla bazen peygambere açılır mı perde? Allah'ın kendisine hadi konuş demesiyle konuşur. Onun dışında o olmaz. Cin suresi, cinlerden bahseden sure, başlı başına gayb alemiyle alakalı bir sure. O surenin sonuna doğru Allah Teala der ki, alimul gayb, kendisinden bahsediyor. Alimul gayb, gaybı bilendir. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Gaybını hiç kimseye vermez, hiç kimseye bildirmez. Hiç mi kimse? Ayet 27, اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولٍ Rasullerinden, elçilerinden, kendisinin seçtiği ve razı oldukları dışında gaybını, gayb bilgisini hiç kimseye bildirmez. Rasullerinden de hepsine değil. Rasullerinden kendi istediği ve seçtiği, razı olduklarını Allah gaybını bildirir istediği kadar. Hangi peygamber? Allah'ın tercihine bağlı. O peygamber ne kadar gayb bilecek, o da Allah'ın tercihine bağlı. Bu anlamda Allah peygamberlerden kimine ucundan kıyısından bu bilgi verir, o da peygamber biliyorum havasında olmaz. Buna rağmen o bilgiyi verdiği zaman da peygambere önünden arkasından onu koruyacak bekçiler gönderir der ayeti kerime devamında. Onun için gayb bilgisi Allah'a aittir. Gaybe iman ise bize aittir. Bu tasnifi iyi yerleştirmezsek hatlar karışıyor birbirine. Gayb ve bilgi Kur'an-ı Kerim'de sürekli Allah için kullanılır. Gayb ve iman da insanlar için kullanılır. Türkçesi şu: gaybı bilmek Allah'ın şanıdır, insanların şanından değildir. İnsanların da görevi gaybe iman etmektir. Gaybe iman etmektir. İman etmemiz gereken gayb ise ona iman ettiğimiz zaman bizi mümin yapan şeylerdir. Yoksa her aklı dışı, her olağanüstü, her aklın idrak etmediği şey bu kapsamda Kur'an'ın sözünü ettiği gaybla alakalı değil. Gökyüzünde kaç tane yıldız var? Nasrettin Hoca sorarsa o da biliyor tabii ki. Yani ne kadar yıldız var? Okyanuslarda ne kadar canlı var? Ormanlarda ne kadar hayvan, böcek türleri var? Sayısı bilinmiyor. Gayb bu mu? Ya bunları bilmek adamı mümin yapar mı? Bilmemek adamı imandan çıkarır mı? Değil. Bu değil. Kur'an'ın bahsettiği gayb bu değildir. Yarınla alakalı, insanların Allah gibi Allah'la yarışmamasına yönelik şeylerdir. Bulunduğunuz andan sonrasıyla alakalı yapacağınız her tespit Allah'la yarışmak demektir. Yarınla alakalı, bulunduğunuz andan sonrasıyla alakalı. Ben de biliyorum dediniz mi falan da biliyor dedi mi Allah'la yarışıyorsunuz, yarıştırıyorsunuz demektir. Bu bilgiyi de Allah sadece kendisine ait kılmış, kimse bilmez diyor. Bazen gayb geçmişle alakalı da olabilir, enteresandır. Mesela Yusuf suresinde Yusuf'un olayını anlattıktan sonra, uzun uzun anlattıktan sonra bunlar gayb haberleridir der. Tilke minen ba'il gayb nuhihi ileyk. Sana vahyettiğimiz gayb haberleridir. Geçmişte yaşanmış olaylar da gaybtır. Niye? İman etmeniz gereken çoğu kişinin kimsenin bilmediği şeylerdir mesela. O yüzden gayb bizim için iman konusudur, Allah için bilgi konusudur. Ters çevirirseniz bunun adı küfür olur. Yani iman bizim bilgi konumuzdur dediniz mi bu ters olur. O yüzden Hazreti Ayşe ta ilk zamanlarda buna yönelik iddiaların önünü kesmek adına diyordu ki kim derse ki Muhammed Aleyhisselam gaybı biliyor, yalan söylüyor, iftira atıyor. Peygamber gaybı bilmez. Peygamber yarına dair bilgiye sahip olmaz. Allah'ın öğrettikleri sayılı ve sınırlı birkaç örneğin dışında bilmez. Bilseydi 6 kilometre uzunluğunda, 6 kilometre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde, 6 metre derinliğinde bir hendeyi kazmak için günlerce, aylarca terlemezlerdi. Meğer 29 gün sonra Allah'ın yardımı gelecekmiş. Ne gerek vardı ki? Yani hendek kazmak için ne gerek var o kadar uğraşmaya ki? Zaten yardım gelecekmiş. Niye o kadar şey yaptı ki? Bilmezdi ki. Ya da başka şeyler de aynı şekilde. Bilemiyordu zaten. Onun için gaybla alakalı konular bilgi konusu değil, peygamber içinde. Bütün muhataplar, peygamberlerin, bütün peygamberlerin kavimleri hep peygamberlerin gayb bilmemesini eleştiri konusu yapmıştır. İlginçtir. Niye gaybı bilmiyor? Ne biçim peygambersin? Peygamber olacaksın bir de gaybı bilmiyorsun. Olur mu böyle bir şey? Bu hep peygamberlerin makamını, kariyerini ya da itibarını zedeleyen iddialardır. Nuh Aleyhisselam'dan bakın ta Muhammed Aleyhisselam'a kadar neredeyse bütün peygamberlerde aynı iddialarla karşılaştığını göreceksiniz. Aynı özellikleri Kur'an-ı Kerim değişik açılardan da bize anlatır. Mesela Yusuf suresinde Yakup Aleyhisselam'ın gayb ile alakalı irtibatından bahseder. Ne gibi? Kardeşler Yusuf'u götürür, kuyuya atarlar. Kuyuya attıkları yer neresi? Biraz daha ötesi. Aynı memleketin, coğrafyanın, haritanın içerisinde sonuçta. Belki biraz çabalasa, yürüse falan kuyuya denk gelecek zaten. Ama Yusuf'un orada olduğundan Yakup'un haberi yoktur. Ama aynı Yakup, surenin sonlarına doğru bir bakıyorsunuz, Mısır'dan Yusuf gömleğini gönderdiği zaman, kilometrelerce öteden, yüzlerce kilometre ötesinden, Yusuf'un değil, Yusuf'un gömleğinin kokusunu hissediyorum diyor. Yusuf'u yanı başındayken görmeyen Yakup, Yusuf'un gömleğinin çıktığını hisseden bir Yakup'tan bahseder. Onu da bilemeyen peygamberdir, bunu da bilen peygamberdir. Bildiren Allah'tır çünkü. Aynı şey mesela Sebe suresinde Allah Teala cinlerin, hani cinlere bu bilgi çok fazla layık görülüyor ya, cinler gaybı bilir, cinlerle irtibat kuranlar vesaire. Sebe suresini mutlaka okumuşsunuzdur da bu ayete geldiğinizde bir kez daha durun üzerinde. 14. ayet. Öncesinde Süleyman Aleyhisselam'dan bahseden ayetler. Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. 14. ayete geliyor. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّتُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاتَ. Süleyman Aleyhisselam'ın eceli geldiğinde, vefat ettiğinde, onun vefatını gösteren şey sadece ve sadece Süleyman'ın dayandığı tahtanın kurt tarafından kemirilmiş olmasıdır. Kurt tarafından tahta kemirle kemirle bitti. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ. Ne zaman ki yıkıldı, yere kapandı böyle yüzüstü. Çünkü kurtlar kemirdi tahtayı ve yıkıldı. Meğer ölmüş, çoktan ölmüş. Çoktan ölmüş. Yani bir saat önce ölmüş olmasından haberlerinin olmaması yine yetmiyor mu bu konuda? Bir saat değil yani. Uzun bir süre öyle kalmış. Yani bir kurt bir tahtayı ne kadar sürede kemirir, koparırsa o kadar. Ve düştükten sonra anladılar ki Süleyman ölmüş, cinler. Allah olayı böyle bıraksaydı, vay be ne kadar fantazi bir şeydir deriz değil mi? Mesele bunu anlatmak için değil. Allah diyor ki, فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ. Süleyman yere kapaklanınca ortaya çıktı ki şu gerçek, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, cinler gaybı bilmiş olsalardı, o işkence içerisinde çalışmak zorunda kalmazlardı. Hangisi gayb? Yanı başlarında Süleyman ya. Hani bazılarını anlatamıyoruz. Niye? Çünkü Kur'an'ın dışında bir cin tasavvuruna sahip. Falan söyledi, feşmekan söyledi. Bir de internetten Google Hazretlerinden cin öğrenmiş. Oradan öğreniyor şimdi. Kur'an'ın anlattığı cin başka. Süleyman karşısında ölüyor, ölmüş, meğer haberi yok. Cin. Ya haberi olmaz mı? Olmuyor. Senin benim bile haberim olur değil mi? Cinin haberi olmayabiliyor. O yüzden de işkence altında çalışıyor. Süleyman'dan korktukları için çalışmaya devam ediyorlar. Allah niye bunu söyledi burada? Eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o azap içerisinde çalışmazdı. Demek ki gaybı bilmiyorları anlatın, anlayın diye bunu söylüyor. Onun için gayb iman konusudur bizim için. Alime konusu, ilim konusu, bilgi konusu değildir. Bilgi konusu olan gayb Allah ile alakalıdır. Allah gaybı bilendir. Mümin de gaybe iman edendir. Bu kadar net. Bunu karıştırırsanız Allah'ın hukukunu başkalarına, başkalarının hukukunu Allah'a vermiş olursunuz. Bu da küfrün bir başka versiyon olmuş olur. Peygamber gaybı bilen bir insan değil, hiç de beklemeyin anlamına geliyor burada. Ayet 189 ve 190. Huvellezî halakakum min nefsin vâhide. O Allah ki sizi bir tek nefisten, candan yarattı. Ve ce'ale minhâ zevcehe liyeskune ileyhâ. Eşini de aynı nefisten, aynı özden yarattı ki onunla huzur bulsun. Yani Adem ve Havva ismi geçmiyor da Adem ve eşi Havva. İlk erkeğin ve ilk kadının yaratılış amacı, hikmeti bu. Allah erkeği yarattı, insanları, hepimizi bir özden yarattı ve eşini de aynı özden yarattı ki liyeskune ileyha, onunla sükun bulsun, huzur bulsun diye. Yani evlilikle hayatı birleştirmekle sükun ve huzur sağlanmış oluyor. Kur'an'ın kadın ve erkeği eş olarak yaratmasının amacı bu şekilde ifade edilir. Felemma tagashaha, ne zaman ki evlenen, Adem ve Havva üzerinden anlatmıyor meseleyi. Genel anlamda her bir insan için. Ne zaman ki erkek evlendi, hanımını tagashaha sardı, sarmaladı. Hamelet hamlen hafifen. Kadın hamile kaldı. Hafif bir hamilelik süreci geçirdi. Femarrat bihi ve onunla devam etti. Ayeti takip ediyoruz. Kişi evlendi hanımıyla. Hanımı bir hamilelik süreci yaşıyor. Hafif bir hamilelik süreci. Felemme eskalet. Bu süreç sonuna doğru ağırlaştı. Hamileliğin son dönemleri. Doğum yapma arefesi. Tam bu sırada de'ava Allah'a. Kadın ve erkek, karı ve koca, yani anne baba adayı olacak iki kişi, ki bu şekilde iki kişi dua ediyorlar Allah'a. Ne diye? Rabbahıma, Rableri Allah'a dua ediyorlar. Le'in ateytena salihan. Eğer bize salih, eli ayağı düzgün, sağlıklı bir çocuk verirsen لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, biz şükredenlerden olacağız diye yalvarırlar. Her evlenen çiftin yaşayabileceği bir süreç Allah'ın lütfuyla. Hamilelik süreci, hafif dönem, sonra ağır dönem, sonra doğum yapmak sırasında ya Rabbi, çünkü başka çare yok, kimse müdahale edemiyor. Gelecek çocuğun sağlıklı olması Allah'ın tamamen takdirine bağlı. Ve çocuğun dünyaya gelme arifesinde anne baba ikisi diyor, ya Rabbi bize salih bir çocuk verirsen sana şükredenlerden olacağız. Pazarlık mı yapıyorlar? O anlamda değil. Yani zaten şükrediyorlardı. Zaten o Allah'a inanmasalar ellerini açmazlardı. Dua ediyorlar sonuçta. Yani şükürlerine şükür katacaklar belki de. Allah bu tabloyu sunduktan sonra 190. ayet sonucunu, her insanın karşı karşıya kalabileceği bir sonucu anlatıyor şimdi. فَلَمَّ آتَاهُمَا صَالِحًا, ne zaman ki Allah onlara salih bir evlat verdi. Ceala lehu şurakâe fîme âtâhumâ. Allah'ın onlara verdiği çocukla ilgili olarak Allah'a ortak koştular. Allah'a şirk koştular. Fetealallahu ammâ yüşrikûn. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir, yücedir. Olay nasıl? Herhalde hiçbir annenin, hiçbir babanın çocuğuna tapındığını görmediniz. Görmedik. Hiçbir anne baba dünyaya gelen çocuğunu putlaştırmaz, tapmaz yani. Şirk bu değil bir defa. Ama enteresan bir şirk örneğinden bahsediyor. Enteresan bir şirk örneğinden. Çocuk doğmadan önce Allah'a yalvara yakara bir hal olan bir anne baba adayından, arkasından çocuk dünyaya geldikten sonra bu kez Allah'a ortak koşan bir anne babaya dönüşüyor mesela. Aynı anne baba. Az önce dua eden bu anne baba nasıl oldu da Allah'ın kendilerine lütfetti bu salih, ameli salih anlamda değil de, o da olabilir belki de, ama bedeni anlamda, sağlığı anlamda yerinde, eli yüzü düzgün diye ifade ediyoruz ya, o anlamda Bu çocuk verildiği zaman nasıl oluyor da bunu Allah'a ortak koşuyorlar? Çocuklarını, Allah'ın verdiği çocuğu nasıl Allah'a ortak koşuyorlar ki? Bu nasıl bir şey? Allah bilir herhalde şöyle. Şirk koşmak, başkalarının tercihlerini ya da heva ve hevesimizin tercihlerini, bunların örneklerini uzatabilirsiniz. Kısaca şöyle. Allah'ın dışındaki ne varsa onların tercih ve beklentilerini Allah'ın tercih ve beklentilerine tercih etmektir. Onu ona üstün tutmaktır. Yoksa tapınmayla alakalı değildir. Şirk eğer böyleyse, ki öyledir, şirkin bu türlerinden de Kur'an bahseder. Böyleyse eğer, bu durumda anne babalar çocuklarının kendi boyunlarına taktıkları iple hayatı başka tarafta yaşamaya devam ediyorlar. Allah'a sadece sıkıntılı hallerinde muhtaç olan bu insanlar, sıkıntıları bittikten sonra eyvallah etmedikleri bir Allah tasavvuruna sahip oluyorlar. Hiç umursamıyorlar. Ve bu çocuk Allah tarafından lütfedilen bir çocuktu. Ama çocuk dünyaya geldikten sonra veren Allah değilmiş gibi, veren sanki başkalarıymış gibi o çocuk başkalarına adanıyor, Allah'a değil. Başkalarının kulluğuna peşkeş çekiliyor, Allah'ınkine değil. Bunun zaman zaman örneklerini görüyorsunuz. Nasıl yani? Mesela çocuğun sağlıklı olmasını insanlar hastanenin kalitesine borçlu. Doktorun Amerika'da doktorasını yapmış olmasına borçlu. Yurt dışında doktorluk yapmasına borçlu. Çocuğun kalitesi ya da sağlıklı dünyaya gelmesi hep bunlara borçlu. Allah mı? Birisi hatırlattığı zaman sadece heye tabii ki Allah da. Şirk budur. Ya da bu çocuk dünyaya geldikten sonra eğitimlerini Allah'a sorarak değil, peygambere de sorarak değil, sadece ve sadece kişisel gelişim setlerine bakarak çocuk terbiyesinden bahsediyor. Müslüman kadın ve erkekler. Bu çocuğu Allah mı verdi? Kişisel gelişim uzmanları mı? Onlara bir sorun, kendi çocukları nasıl terbiye ediyorlar diye. Aldatıyorlar bizi. Kur'an ve sünnet çocuk terbiyesiyle alakalı temel ilkelerle doludur. Çocuğun eğitim durumu, çocuğun kime teslim edileceği, çocuğun zihne neler konulacağını Allah'a bırakmıyoruz. Çocuk doğuncaya kadar Allah'ın elinde ama çocuk doğduktan sonra bana göredir. Ben onu şu hedefe yönelik yetiştireceğim mantığına sahip oluyoruz. Çocuğun Allah'a şirk koşulması, ortak koşulmasının başka izahı yok ki. Allah'a muhtaç olduğunuz doğum öncesi zamandaki gibi, doğumdan sonra da Allah benden nasıl bir babalık yapmamı, bunun nasıl bir evlat olmasını, nasıl bir kul olmasını istiyor, ona göre sorarak, yoğurarak, bu şekilde yetiştirerek eğer yaşıyorsam, o zaman şükredici olurum ya değilse bu şükrün yerini şirk alır. Kelimelerin harfleri de aynıdır. Şirk şükrün zıttıdır. Eğer şükrediyorsanız şirk yoktur zaten. Ama şükür yoksa şirke doğru gidiyorsunuz demektir. Bu sadece bu kelimeyle alakalı değil. Arapçada kimi böyle kelimeler var. Yani kelimeler birbirinin, harflerin yer değiştirmesiyle birbirinin zıttı olur. وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ dedi ya Allah Teala. Şükredin, küfretmeyin. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ diyor ya Allah. Şükrederseniz arttırırım ama nankörlük ederseniz azabım çetindir. Birbirinin zıttı şeylerdir. Çocuğunuz oldu diye şükür mü ediyorsunuz? Bakacağım hayatına. Çocuk vermeden önce Allah'a muhtaç olduğunuz kadar çocuğun yetişmesine de Allah'ın ilkeleri geçerli mi? Yoksa başkalarının kanun ve ilkeleri mi geçerli? Bu bizim Allah'la ilişkimizi düzenleyen ya da bozan temel unsur. Rabbim bizi bize bırakmasın inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarından programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduh ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâh fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Yani söze nasıl başlanacağını doğrusu net bilemiyorum. Efendim, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den size bir şerefli söz nakledeceğiz mi desek? Yoksa o zaten klişeleşmiş, insanlar bunu anlamıyor, bir hadis rivayetiyle baş başayız mı desek? Hiçbir şey anlamıyor insanlar diye itiraz geliyor. Evet, doğru. Peki peygamberin hayatından bir kesit, onun hatırasından bir bölüm mü desek? Ya da hadi isterseniz peygamberin huzuruna gidelim diye bir başlangıç mı yapsak? Ama itiraz geliyor tabi haklı olarak. Peygamber nerede ki huzuruna gidiyoruz diye. Öyle ya. Peygamber ölmüş, bitmiş, işi bitmiş, hayattan elini eteğini çekmiş, çok olmuş, yıllar olmuş, yüzyıllar olmuş vefat edeli, değil mi? İyi ama zaten Müslümanların en büyük belası da budur sanırım, iyi bir Müslüman olmalarına engel olan en büyük bela. Yani peygamber ölmüş, bitmiş, işi bitmiş, hayattan eli tek çekmiş, değil mi? Öyle kabul ettiğimizden dolayı, oysa peygamber hüküm olarak hep var ama, peygamber olarak hep var. Yani bugün veya kıyamete kadar her yaşanan gün için bugün yaşayanlar, hangi günse işte o gün yaşayanlar eğer Müslüman olmak isterlerse eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyecekler. Eğer önceden Müslümansalar ve imanlarını yeniden gündemde tutup bir daha taptaze hale getirmek isteyeceklerse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kul ve Resul olduğuna bir kere daha iman ettiklerini beyan edecekler, değil mi? İşte o peygamberin huzuruna gitmek, onu dinlemek, ondan söz almak, ona söz vermek, onunla hemdem olmak, birlikte yaşamak, onun sözlerini kulaklarda çınlatmak, kalbe yerleştirmek, kafada, gönülde canlı tutmak anlamına siz hangi kelimelerden hoşlanırsanız onu söyleyin. Ama ben İmam Kudai'ye müracaat ettim. Muhterem, peygamberimizden kendisine kadar bir zincir bulmuş. Bana falan, ona da filan söyledi. O falandan, o da filandan duymuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyormuş. Ben bunu bizzat kabul ediyorum. Ben buna yemin edecek kadar net inanıyorum. İşte bu silsileyi size yazıyor ve peygamberin sözlerini sıraya koyuyorum diyen bir zat olarak ben İmam Kudai'ye, o büyük muhaddislerden biri olarak bu imama, hadis imamına müracaat ediyorum. Tabi hadis imamı denilince bir cami imamı, bir ölü imamı, bir cenaze imamı, bir de bir başka imam mı var ki? Hani bir de mezhep imamı var, değil mi? İşte böyle bir insana ben müracaat ettim. O da Müsned-ü Şihab adında bir kitap hazırlamış. İşte o Müsned-ü Şihab'ından bana peygamberimizden sözler naklediyordu. Ben de ona samimiyetinden dolayı, liyakatinden dolayı evet diyor, sabırla, neşeyle, gönül huzuruyla önüne oturmuş, diz çökmüş peygamberimizi onunla dinliyordum. Sesli dinleyeyim, duyduklarımı size nakledeyim, beraber dinlemiş olalım ve dua edelim bu beraberliğimiz, yani bu peygamberimizin sözleri huzurundaki beraberliğimiz bizim cennet sebebimiz olsun. Cennette hatırlayalım. Yani bunlardan dolayı Allah bize cennet versin diye şimdiden dua edelim. Sonra da o verilen cennette Allah'a hamd edelim. 21. hadis. İn şi'tüm fes'elû ve in şi'tüm khabbartukum bimâ ci'tüm leh. Ne dersiniz? İsterseniz, siz dilerseniz, siz sorun. Ne soracağınızı, neden geldiğinizi siz beyan edin. Ama değilse durun. İsterseniz öyle dileyin, sizin ne sormak için geldiğinizi ben size haber vereyim. Allahu Ekber. Bunu insanlardan peygamber olmayan kim yapabilir ki, mümkün mü? Gelecekler birileri, diyecek ki onlara, İsterseniz ben size haber vereyim ne sormaya geldiğinizi, isterseniz buyurun, siz sorun, fark etmez. Bu peygamberin şanını yüceltecek özel bir olay değil ki. O zaten Allah'ın elçisi, yani karşısındaki insanların neye geldiğini bilip bilmemek çok kadar önemli değil. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinci kat semaya, hatta ondan önce Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, sonra birinci kat derken 2, 3, 4, 5, 6, 7. kat semaya yükselmiş. Oradan Sidretül Münteha'ya, orada da Cebrail orada kalmak üzere o Rabbi ile baş başa olmuş, karşı karşıya mı olmuş, yan yana mı olmuş bilemiyoruz. Bir yan bir kenar işi değil elbette. Mekanın ötesinde, zamanın dışında bir kavram olunca kelimeler bulamıyoruz. Dünyadakilere benzesin de istemiyoruz. Öyle bir vahiy alma ortamı yaşamış. Allah ona vahyetmiş. Namaz demiş. Ümmetin miracı olmuş. Amanar Resulü ikram edilmiş. Gerçekten çok büyük bir ikram, bir lütuf, bir ihsan olarak bize sunulmuş. Büyük günah mı? Vazgeçmeye çalışsın mümin ama eğer şirke düşmemişse, günahlarından pişmansa, her şeye rağmen imanı varsa, o sonunda cennete gidecek müjdesini almış Peygamberimiz. Böyle bir olayı getirip ümmete söylemek durumunda. Söylemiş nitekim sabahında bu gecenin. Ama şaşırmış insanlar. Hayretten dona kalmışlar. Şeytanları uyandırmış, dürtmüş, dürtüklemiş sanki. Hayır demiş, inkar edin. Hemen yüklenin, saldırıya geçin, hücum edin. İşte yakaladınız bir fırsat. Bu mümkün değil. Birilerinin dinden döndürülmesi için tek fırsat buydu, yakaladınız. Hadi yürüyün demişler. Fırsat ya, koşmuş kimileri Ebu Bekir Efendimiz'e. Demişler ki, haberin var mı? Ne var? Hani şu senin dostun bildiğin, peygamberliğine inandığın ve onunla mutlu olduğun adam var ya. Kim demiş? Hani şu Abdullah'ın oğlu? Evet. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aynen iman ediyorum. Aynen ben onun peygamberliğine imanımı tazelediğimi size haber veriyorum. Ne olmuş? Senin haberin yok. Bugün neler söylüyor? Hiç olacak şey değil, dinle bak. Dinliyor. Meğer adamların hayretten dona kaldığı anlattığı şeye bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e gitmiş, Mescid-i Aksa'ya, oradan birinci kat semaya, derken yedinci kat semaya kadar Sidretül Münteha'ya, sonra tekrar gelmiş aynı yolu, aynı yeri, yolsa, yerse, neyse işte onu. Olmaz öyle şey zaten ama saçmalıyormuş onlara göre. Ama artık aklını kaybetmiş, artık ne dediğini bilmez olmuş, olmaz şeyler söylüyormuş, buna inanılır mıymış diye ön yargılandırmaya çalışmışlar Ebu Bekir Efendimiz'i. Sormuşlar, artık inanıyor musun? Yine hala inanıyor musun? Evet demiş. Ve şaşırmışlar. Demiş ki, ben onun ta baştan beri Allah'tan haber verdiğine, Allah'ın onunla bana haber gönderdiğine inanıyorum. Siz ne diyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz yani? Ben bundan daha büyüğüne inanmışım. Bu yani bizzat kafa olarak, gönül olarak, yapı olarak bir peygamberini Allah huzuruna çağırmış da ona vahyetmiş. Ne var ki bunda demiş. Sadakatle bağlılığını göstermiş. Sadıkane bağlılığını ortaya koymuş. Tasdik ediyormuş. Bunda ciddiyetini, bunda önem verdiği yönünü ortaya koymuş ve sıddık oluvermiş elbette. Elbette peygamber böyle olacak. Elbette peygambere bakış böyle olacaktır. Peki ama diye tartışma açmayın lütfen. Yani bunu sadece peygamberler yapıyor dedin, anladık. Peki peygamberden başkaları da böyle ben bir soru sormaya gidince benimle sormaya gittiğimi bilir mi? Bilebilir. Ama onun bildiği de ötekinin sormaya gittiği de din değildir, farkında mısınız? Yani siz falana gittiniz. Evet. O da pat diye söyledi. Ben sizin neden geldiğiniz sana haber vereyim mi size? Evet. Neymiş? Ha, miras işini henüz daha ayarlayamamışlarmış ya, onunla ilgili yeni bir teklife geldiniz değil mi demiş. Nasıl da bilmiş değil mi birden? Ya da bir resmi mi, fotoğrafi mi dairede bulunuyormuş birisi. Yanında bir bay ya da bayanla birisi çıka gelmiş. O masada oturan adam dönmüş onlara, ben sizin neden geldiğinizi haber vereyim mi? Siz bir tayin işi için geldiniz değil mi demiş. Aa, nasıl da bilmiş değil mi? Birden bilmiş, bir bilişle bilmiş üstelik. Peki peygamber miymiş? Hayır efendim, bilmese ne olurdu böyle bir bilgiyi? Din mi yani o bilince? Peki başka örnekler de var mı piyasada? Var tabii. Mesela adam gelmiş, boynunu bükmüş, kenara durmuş. Hoş geldin demiş öteki. Buyurun demiş. Bir şey mi isteyecektiniz demiş. Bir iki ağzını bile zor açıyormuş. Hayır demiş, diyememiş bile, sesi çıkmıyormuş. Sonra demiş ki, ben söyleyeyim mi? Kirayı bu ay veremeyeceksin de onu demeye geldin değil mi? Aman nasıl da bilmiş. Kalbini bile okumuş adam. E okur elbette. Yıllarca o tür kalpleri okuya okuya mütehassıs olmuştur iyice. Ne fark eder ki? Yok öyle değil. Ama yani gelen adamın ne sormaya geldiğini bilmiş. Bilir efendim. Yıllarca onun mütehassısı olan da onu bilir yani, fark etmez ki. Ama peygamberimizinki öyle değil. O bu işin mütehassısı değil, peygamberidir. Yani sorulan soru, alınan cevap, cevap veren, soru sormaya gelen, dinin ikamesi döneminde dindarlığın ne olduğunu anlatan figürler de ondan. Onun için bu makam farklı, onun için bu durum ayrıdır. Yani birileri ben onun yanına gidince benim neden gittiğimi bilivermişse, ya da birileri benim yanıma gelince ben bilmişsem, bu benim üstünlüğüm değil, belki tecrübemdir sadece. Bu da benim mesleğime bağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına birileri gelir. Kendisine gelen kişilere der ki, İn şi'tüm fes'elû ve in şi'tüm khabbartukum bimâ ci'tüm leh. İsterseniz gelin, siz neye geldiğinizi söyleyin. Ne soracaksanız siz sorun sormayı, ama İsterseniz o sizin ne sormak istediğinizi ben size haber vereyim. Çünkü onların ne sormak istedikleri insanın bilebileceği şeyler değil. Kendi kendine bilmesi imkanına sahip değil kimse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyu Allah'ın öğretmesiyle bilir de ondan. Sanki onların ruhlarına bu konuda bir giriş hazırlıyor baştan. Yani bunu ben biliyorsam peygamber olduğum için biliyorum. Sizin neden sormaya, sizin neyi sormaya geldiğinizi bildiğim gibi tıpkı diye peygamberimiz sanki onların gönüllerine bir rahatlık serpiyor şöyle. Ve devam ediyor sözüne. Ve kâle lehum ci'tumûni tes'elûni anir rizqi min eyne ye'ti ve keyfe ye'ti. Değil mi? Siz bana rızıktan sormaya geldiniz. Rızkı öğrenmeye geldiniz. Rızık konusunda benden bilgi almaya geldiniz değil mi? Böyle diyor onlara. Yani rızık nereden geliyor ve nasıl geliyor değil mi? Bunu sormaya geldiniz. Rızkın nereden ve nasıl geldiği hakkında bana sormaya geldiniz değil mi diye onlara böyle cevap verip söze başlıyor ve cevabı net, açık. Eballahu en yerzuka abdehu el mümine illa min haysu la ya'lem. Allah-u Teala mümin bir kulunun rızkını onun beklediği taraftan vermek istemez. Yani vermez. Tahmin etmediği yerden verir. Evet, böyle bir yasa var rızıkta. Rızık aramak, aranılan rızka ulaşmak, her şeye rağmen yıllarca uğraşmak, aylarca uğraşmak ama uğraşılan, ulaşılmak için çalışılan, çabalanılan değil, başka bir yerden bir rızık bulmak konusunda tarihte nice örnekler yaşanmıştır. Siz de o dar ömrünüzde, o kısa hayatınızda bunun nicelerini ya yaşamış, ya görmüş, ya duymuş olabilirsiniz. Bir dükkan başı beklersiniz yıllarca. Sonunda fiyasko, biter her şey. Bir şehre ikinci bir otogar yapılmıştı. İstenildi ki kocaman, büyük, çok büyük bir şehir olarak bu otogara da şehirler arası otobüsler girsin çıksın. Öyle anlaşıldı, öyle istendi. Gitti adam bir yazıhane kiraladı. Yıllarca kirasını ödedi, yük yüklendi. Eline geçen sadece boş. Olmaz mı öyle? Peki ne yaptı onca yıl uğraşırken? Oradan gelmeyen rızkı nereden geldi kendisine? Bir başka yerden geliyordu elbette. Öyle olmaz mıydı zaten? Hep öyle örneklerle dolu değil mi hayat? Duyuvermişti birisi. Aman kelepir bir maldı. Gider alırsa iyi kar getireceğini umuyordu. Hemen koştu. Pazarlığa bile ihtiyaç hissetmedi. Verdi parasını peşin ve hemen alıverdi. Yüklendi, yükletti. Ardiyelerini, depolarını doldurdu. Sonra satmaya gayret edecekti. Baktı ki piyasası değilmiş. Baktı ki iş işten geçmiş. Baktı ki başka bir yere yatırım yapmış. Olmaz olasıymış. Kahrolmanın gereği yokmuş aslında. Meğer öyle olacakmış ama... Ama peki o döneminde bu adam buna bunca para yatırırken aklı başında değil miymiş? Başka bir yere mi kiralamış aklını? Öyle değil bence. Bakalım nelere mal olmuş o. Belki de bir başka hayır kapısı açılmıştır böylece. Bilinmez ki. Hani ayet öyle diyordu, hatırlar mısınız? Siz bir şeyin olmasını çok seversiniz ama o sizin için belki de şerdir. Ya da siz bir şeyin olmasını hiç istemezsiniz ama belki de o sizin için hayırdır, belli olmaz ki, demiyor muydu ayet? Nice örnekler bulabilirsiniz konuyla ilgili. Oğlunuz kızınızla ilgili, malınız mülkünüzle ilgili, ekmeğiniz suyunuzla ilgili nice örnekler ararsınız hayatınızda. Vardır, yaşamışsınızdır. Ama mesela bunların en güzel örneklerinden birini siz kendi kendinize bulunduğunuz ortamlarda sorsanız çevrenize, söyleyin bunca yıllık esnafsınız, bunca yıllık ekmek yiyor, su içiyorsunuz, bunca yıldır yaşıyorsunuz, hayatınıza neler geldi rızıkla ilgili diye. Gerçekten enteresan şeyler anlatacaklar size, deneyin isterseniz. Ama önce rızkın ne olduğunu bilelim. Rızık kişiye tahsis edilendir. Ana karnındayken insana tahsis edilenler vardır. İşte ona rızık diyoruz. Bu hatta söyleyeceği kelimelere, duyacağı sözlere kadar, boğazından geçeceği her bir lokmaya ya da içeceği suya kadar. Annesinin kim olacağı, babasının kim, karısının kim, kocasının kim olacağına varıncaya kadar ona tahsis edilen her şey imtihan soruları demektir aslında. Hatta oğlu mu olacak, kızı mı? Kaç yaşında doğacak, kaç yaşında ölecek? Bunların her biri onun adına tahsis edilmiştir. Bunlar rızıktır. Bakara suresinin başında yolunu Kur'an tarif etsin isteyenlerin vasıfları sayılırken, yani bir başka ifadeyle kendisine cennet yolunu tarif eden Kur'an olsun diyenlerin taşıması gereken özellikler anlatılırken, Kur'an tabiriyle söyleyelim, takva ehli olanlar, müttaki olanlar, ki onlar Kur'an ile hidayet bulmadan yanadırlar, bu adamların kimliği anlatılırken, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ denilirdi. Yani, ve mimma rasaknahum, biz onlara rızık veririz, onlar da bu rızıktan infak ederler, harcarlar. Öyleyse Allahu Teala rızık verendir. Kul da gerçekten cenneti Allah tarif etsin ister, Allah'ın kitabıyla cennet yolunu bulmak dilerse, o zaman bu verilen rızıkları Allah yolunda Allah'ın dediği gibi infak etmeliydi. İşte bu rızıkların ne olduğu konusu tartışılırken, bu işin üstadları, bu işi bilenler, bu işin pirleri diyorlar ki, bu ayeti şöyle de anlayabilirsiniz. وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ Bizim onlara öğrettiğimizden, onlar da başkalarına öğretirler. Bu da rızkın infakı, verilenin dağıtılması anlamına gelecektir. Öyleyse rızık, ilimdir, derttir, oğul kızdır, çoluk çocuktur, ekmek sudur, mal mülktür, dükkan tezgahtır, tanıdık bildiktir, eş dosttur veya çevre adına benimle bütünleşen, bana imtihan sorusu olarak gönderilen her şeydir. Her şey ama. Hatta Araplar bir çocuğu olmuşsa birisinin, tarif ediyor ki onlar kelime olarak ruziktu biveled. Yani ben bir çocukla rızıklandırıldım. Yani bana rızık olarak bir çocuk verildi demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz rızıkla ilgili bir beyanında insan kaderinin tescili olarak şöyle diyordu. İnne ahadakum yucma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Summe yekunu alaqatan misle zalik, summe yekunu mudgatan misle zalik. Fe yursalu ileyhi'l melek fe yunfakhu fihi'r ruh bi katbi rizqihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id. Fevellezî la ilâhe gayruh diye hadis devam edecek. Siz onu hadis kitaplarında bulursunuz. Ama çok kolay bulmak, yani biraz da öyle bir hadis için 50-100 hadis karıştırmadan bulmak istiyorsanız, yani siz peygamberin sözlerini bir hadis nedeniyle daha çok sözünü öğrenmekten yana bir heves taşımıyorsanız, o zaman İmam Nevevi'nin 40 hadisi var, 40'ın içinde bir tane, hiç olmazsa 40'ını karıştırırsınız, orada bulursunuz inşallah. Bu vesileyle de hepsini okursanız elbette güzel olacağına inanıyorsunuz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, anladığım kadarıyla, elbette en iyisini Allah ve Resulü bilir, her bir insanın yaratılışı ana karnında 40 gün bir damla su, nutfe diyoruz ona. Sonra işte bir o kadar dönem alaka, yani kan pıhtısına benzer bir şekle dönüşmesi onun, o nutfenin. Sonra bir o kadar süre içinde de onun bir çiğnem et parçası haline dönüşmesi. Yani ya 40, 40 ve 3, 40 olarak 4 aylık süre geçince veya hepsi 40 gün içinde bitecek bu oluşumun, sonra bir melek gönderilir, görevlendirilir. O melek yazgıcı melektir, yazgıyı belirleyen melektir. O kul adına Allah'ın yazgısını bilen, Allah adına Allah'tan öğrenmiş melektir. Bu tahsisatı kula ileten melektir. Onun yazgısını ortaya koymakla görevli melektir. Ve bu yazgının 4 ana maddesi vardır. Ruh üflenen, can üflenen, artık cenin haline gelen o ana karnındaki yavru, biketbi rızkıhi ve ecelihi ve amelihi, konularıyla belirlenmiş, sonunda da şakî ya da sa'id olacağı açığa çıkmış, ortaya konulmuştur. Allah adına bilinir bunlar ve Allah meleklere bu bilgileri vermiştir artık. Demek ki o kul adına tahsisat apaçık ortadadır. Yani artık o kul ne ile rızıklanacağının belirlenmesi ortamında yaşayacaktır. Ona neler verilecek, başına neler gelecek, neyle imtihan olacak, hangi sorular verilecek, alınarak mı, verilerek mi, çarpılarak mı, bölünerek mi, ne yaparak, gündüz mü, gece mi, sabah mı, akşam mı bölümleri onun eceli anlamına gelecek. Biket bir rızkıhi ve ecelihi. Bu sorular ona ne zaman gelecek? Zamanlaması, doğumdan ölüme kadar tüm bir zaman çizelgesi, o da ana karındayken belli olacak. Sonra bütün bu sorular karşılığında o acaba nasıl davranacak? Yani pozitif mi, negatif mi? Kulluktan yana mı, ya da isyandan yana mı, itaattan yana mı? Kabul mü, ret mi? Nasıl hareket edecek? Gönül rızasıyla mı boyun eğecek, yoksa kafa mı tutacak, isyan mı edecek? Adem'in nesli gibi mi davranacak, İblis'in soyu gibi mi hareket edecek? Nasıl yaşayacak? Sonunda bütün bunların genel toplamı onu cennete ya da cehenneme sevk edecek. Yani sa'id ya da şakî olacak. İşte bu ve benzeri hadislerden anlıyoruz ki Allah rızık konusunda sadece tek yetkilidir. Üstelik ayetle tescil edilen bir gerçeği hatırlıyoruz. Bu konuyu Allah kendisine ben mecburum diye beyan etmiştir. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Rızık mı? Yeryüzünde debelenen bir varlığın rızkı mı? O Allah'ın üzerine borçtur, görevdir diyor Allah. Kendisini böylece görevlendirmiş oluyor. Buradan hareketle, demek ki Allah rızık konusunda tek yetkili. Yani insanlar kendilerine ait ama Allah'ın verdiği rızkın nereden, nasıl, ne zaman, ne şekilde, ne kadar geleceği konusunda hiçbir yetkileri yok. O zaman yatsınlar mı? Sırt üstü, yorulunca yüz üstü, olmadı yan yana, yan üstü, istedikleri gibi yatıversinler mi? Hayır. Çünkü bu konunun çok çok özel bir örneğini Hazreti Hacer annemiz tanıtıyor bize. Rızık arama görevi. Yani Allah rızkın nereden verileceğini elbette kendisi biliyor ve kulun istemediği taraftan, beklemediği taraftan veriyor ama beni çalışmakla görevlendiriyor. Bana yük yüklüyor. Bana Allah adına, lillah adına, sen Allah'tan dolayı, Allah'a kulluktan dolayı ne yapacağını Allah'a sor da ona göre hareket et emrini veriyor. İşte ondan dolayı Hazreti Hacer annemizi bir daha hatırlıyoruz konuyla ilgili. Hazreti İbrahim Ur civarında doğmuştu. Sonra Harran bölgesine geldi. Tarihin en büyük tanrılık iddiasında bulunan azgın insanlarından biri olan Nemrud'un diyarıydı. Babası söz sahibi bir konumdaydı. put yapım evinde baş görevli belki de. Bu toplum gökte yıldızlara, gök cisimlerine taparlar, onlara tanrı gözüyle bakarlardı. Ama onlara ulaşamayınca çok uzakta bir tanrının yeryüzünde yanı başlarında bir sembolü gerekiyordu. Onlar da putlar, semboller yapmışlar, taşları yontuyorlar, yanlarına koyuyorlar. Onlar o gökteki putların sembolü olarak yanlarında tanrı olarak yaşıyorlardı. Böyle bir topluma diyeceğini dedikten, babasını ve çevresindekilerini uyarabildiği kadar uyardıktan, hatta eline balta alıp hepsini bir bir kırıp baltayı en büyük putun boynuna astıktan sonra yapacağı bir şey kalmamıştı. Oradan ayrılmak zorundaydı. Giderken yanında kendisine inanan iki kişi vardı sadece. Hanımı, annemiz Sare, bir de yeğeni Lut, ki sonra peygamber olacak aleyhisselam. Filistin bölgesine geldiler. İbrahim aleyhisselam Kur'an'da anlatılan aleyhissalatü vesselamın dışındaki peygamberlerden çok farklıydı. İşte bu peygamber, bu peygamberlerin babası, babamız peygamber, defalarca Hicaz'a gidip gelmişti ama daha önce bir Mısır yolculuğu vardı. Orada bir zalim kralın kendi numarasına, kendi kazdığı kuyuya düşmesinden sonra kendisine Hacer annemiz verilmişti hediye olarak, yani Sara annemiz aracılığıyla. O da onu kocası İbrahim aleyhisselama hediye etmişti. Onunla evlenmiş ve bir çocuğu olmuştu. Adı İsmail'di ve peygamber olacaktı aleyhisselam. Sonra Allah'ın emri öyle gerekiyordu, çünkü İsmail aleyhisselamdan nesil Mekke'de çoğalmalıydı. Orası yeni bir kent olarak ana kent merkezi olacak, ana kent üssü olacaktı. Oraya gidilecekti. Kimse yoktu henüz İbrahim aleyhisselam zamanında. Hatta Kur'an'daki ifadelerle "İnde beytikel muharram" deniliyor her ne kadar, yani beytin yanında olacaktı. Ama gayri didarayn, hiç kimse yoktu orada. Ekin yoktu, insan yoktu, gölge yoktu, yaşayan yoktu, yol yoktu, su yoktu, kim yok, kimse yoktu orada. Böyle bir yere bırakılmış ve gidilmiş durumda olacaklardı. Ama Allah öyle istiyordu. Aldı yanına Hacer'ini, o da İsmail'ini. Birlikte gittiler ta Filistin'den, Halilurrahman kentinden doğru bugünkü Mekke'nin olduğu yere. Ama Mekke yoktu, Kabe'de yoktu, Zemzem zaten yoktu, işte ondan sonra ortaya çıkacaktı. Orada bulunan bir ağacın gölgesine yerleştirdi İbrahim aleyhisselam onları. Sonra yürüdü kuzeye doğru, yani Filistin'e doğru. Arkasından heyecanlanan Hacer annemiz sesleniyordu. "Nereye bırakıp gidiyorsun bizi? Kim yok, kimse yok, bir yerde nereye bırakıyorsun?" Tekrar etti sorusunu ama öteki dönmüyordu geriye. Evet, içinde bir merhamet ateşi kaynıyordu elbette. Babaydı, şefkatliydi, merhametliydi elbette. Hanımını öyle atıp gidecek değildi kesinlikle, çünkü peygamber ahlakı onlardan öğrendiğimiz bir ahlak modeliydi. Yani o Allah'ın elçisi Halili'ydi. Ama buna rağmen bırakıp gitmeliydi. Bırakılan kadın da Hacer olunca ikinci, üçüncü seferden sonra arkadan soruyordu. "Söyle," diyordu, "bizi buraya bırakıp gitmeni emreden Allah mı?" "Evet," diye bir cevap alınca rahatladı. "O zaman Allah bize kafi," dedi ve rahat etti. "O gitsin, yolu cennet olsun, o Allah'a emanet olsundu. Tamam, onunla ilgilenmesi gerek değildi ki. Çünkü Allah onları orada bırak git demişse onun yapacağı başka bir şey yoktu elbette. Belki biraz su, belki biraz hurma ya da varsa başka yiyecekler. Kaç gün dayanacaksa o kadar ve bitmişti yiyecek. Yani kendilerinin kendilerine aittir diye taşıdıkları, yanlarında getirebildikleri, hayatlarını sürdürmek için muhtaç oldukları rızıkları o kadardı. Bitmişti, yenisini aramak zorundaydı bir Müslüman olarak Hazreti Hacer. Ama tahsis edilen nasıl olsa gelmeyecek miydi? Yatsın mıydı? Hayır. Orada beklesin mi? Hayır. Ya kendine düşeni yapmalıydı sadece. Hemen yanı başındaki tepeye fırladı. Safa tepesine. Çevreyi bir kolaçan etti. Baktı kim yok, kimse yok. İz yok, işaret yok, hiçbir şey yok. Tekrar indi aşağıya doğru. Ama heyecanlandı, hızlandı biraz tam aşağı düzlükte, sonra karşı tepeye, Merve'ydi adı, Merve'ye doğru tırmandı. Baktı etrafına, çepeçevre, kim var kim yok diye baktı. Gelen giden var mı diye baktı. Rızık adına imkan var mı diye baktı. Bir iz var mı, bir işaret var mı diye baktı. Hiçbir şey yoktu. Döndü tekrar Safa'ya doğru. Aşağıda biraz daha hızlanmıştı çünkü heyecanlanmıştı. Bir an önce bulmalıydı. Ne yapması gerekirse yapmalıydı. Hızlanacak yerde hızlanacak, gözetleyeceği yerde gözetleyecekti. Duracağı kadar duracak, döneceği noktada dönmek zorunda olacaktı. Tekrar Merve'ye, sonra Safa'ya, tekrar Merve'ye, sonra Safa'ya, tekrar Merve'ye. Yedinci de tekrar Merve'ye gelince baktı ki çocuğun orada bir kaynama var. Bir şeyler var. Görüverdi. İçi kaynayıverdi. Seviniverdi. Ne olduğunu bilemedi belki. Birdenbire koşarak geldi oğlunun yanına. Aa, gerçekten hayret doğrusu. Büngüldeyen, kaynayan bir su vardı çocuğunun ayağının dibinde. Arapça tabiriyle zemzem olmuştu. Kaynıyordu ve önünü şöyle kapatmaya çalıştı. Akıp gidip de yani o kadarcık zannetti. Biteceğinden endişe etti. Ama doymalıydı. Ama kanmalıydı. Ama biraz kullanmalıydı. Madem ki vardı ondan biraz yararlanmalıydı. Ne yapıp edip onu şöyle bir bent içine alıverseydi diye uğraştı. Şöyle önüne kumlar gerdi belki de. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah rahmet etsin, Hacer annemiz eğer öyle yapmasaydı o gün akmaya başlayacak ve kıyamete kadar da hep akacak dosu diyordu. Ama öyle takdir edilmiş. Rızık öyleydi, oradan büngül diyecekti ve kıyamete kadar da orada kaynamaya devam edecekti. Şimdi yeniden başa dönüyor ve tekrar düşünüyoruz. Ne yaptı Hazreti Hacer annemiz? Rızık aradı. Buna sa'y etmek diyoruz. Rızkın helalinden olması için ama Safa'yı öteye aşmadı, Merve'yi beriye geçmedi. Yani inna safa vel mervete min şa'airillah diyordu Allah Kur'an'ında. Demek ki o dönemde de bu gerçekten onların haberi vardı. Ya da Allah bu kuluna böyle bir gerçeği haber vermişti. O Safa'dan öteye, Merve'den beriye taşıp gitmedi. Safa'ya çıkınca acaba karşılardan ola ki biraz daha gitsem, nereye kadar gitsem ki, hani şöyle Mina'ya doğru, Arafat'a doğru ya da Taif'e doğru bir başka açıdan ya da Tebük'e doğru yürüsem gitsem bir yerlerde 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra, 10 gün sonra bir rızık bulup gelsem demedi. Çocuğuna rızık aramakla mükellefti, aradı. Üstelik 7 defa hareket etti, koştu koşturdu ve 7'nin sanki sonsuzluğun sembolü olduğunu bize bir kere daha öğretti. Sanki pazar gün yürüdü, çalıştı, aradı, uğraştı. Pazartesi gün devam etti çalışmasına, yürümesine, aramasına. Kazanmak için rızık aramaya devam etti salı gün, çarşamba gün, sonra perşembe, cuma gün, cumartesi gün hep devam etti. 7'ydi, 7 olacaktı, 7 devam edecekti. İşte bu 7 haftanın her günü adınaydı ya da sonsuzluğun sembolü adına bir 7'ydi. Hep insanlar çalışacak, uğraşacaklardı. Ama iyi ki bize güzel örnekti. Safa'da bulmadı, ben buldum derse şımaracaktı. Merve'de bulmadı, ya benimki gibi ben aradığım yerde bulurum, ben yaparım diyecekti, demedi. Ne Safa'nın ne Merve'nin ortasında değildi, gidiş geliş yollarında değildi. Safa'ya çıkınca, Merve'ye dönünce kendi gayretiyle bulunacak gibi değildi bulduğu. Meğer ki onun sayının karşılığında Allah verecekti, verdi. Allah'ın ona rızık olarak vereceğini, onun sayı gerekiyormuş, onu anladı. İşte o günden sonra artık orada o suyun başında bulunmaya devam etti. Öyleyse rızık nereden gelir? Kulun rızkını Allah onun beklediği taraftan vermez de, vermek istemez de, tahmin etmediği yerden verilmiş, öyle olmadı mı? Ya seninkiler, öyle değil mi? Yani sen nereden bekledin? O eşyayı aldın, o malı aldın, onu satacaktın, bunu verecektin, bununla ticaret edecektin. İşte sen istediğin yerden geldi mi? Biliyorsun öyle değil. Ondan istediğin, beklediğin parayı kazanamazsın da bazen hiç istemediğinden kazanıverdiğini sen de görürsün. Ama sen bilirsin, peygamberin böyle diyor, ben böylece inanıyorum. Artık insan kalben ya teslim olur ya kendince yorumlar yapar. Ona diyeceğim hiçbir şey yok. Ben bir hadis daha duyurmak istiyorum. Gerçi konunun tamamlayıcısı niteliğinde ama burada ikinci bir numara verilmiş kendisine. Ecmilu fi talebi dünya fe inne küllen muyessarun lima hulika lehu minha. Dünya nimetlerini güzelce elde etmeye çalışın. Hepiniz yaratılış özelliklerinize uygun olarak zaten ona ulaşırsınız. Yani hani ana karnında beyan edilen, bildirilen bir liste vardı ya, rızık listesi. Bütün bunlar beni bulmadan ben onlardan ayrılamayacağım. Ecel beni bulmayacak. Hatta Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, ecel insanı rızıktan daha hızlı takip eder. Yani ecel mi rızık mı insanın peşindedir? Rızık insanı bulmadan ecel insanı bulmayacaktır. Ölüm gelmeyecektir. Bana tahsisat, beni bulmadan Allah beni öldürür mü? O konuda bana hesap gelecek ya sonunda. Elbette onu Allah bana soracak ki, ama bana verecek de öyle soracak elbette. Yani ben şimdi 50 milyarla, 500 milyarla, 5 milyar lira, 5 milyar milyarla eğer imtihan olacaksam, Allah bunları bana ulaştırmadan, onlarla beni imtihan etmeden onunla ilgili soru sorar mı? Ben oğulla, ben kızla, ben oğullarla, ben kızlarla, ben komşularla, ben beni anlayanlarla, ben beni anlamayanlarla imtihan oluyorsam onlar beni bulmadan, ben sözümle, ben özümle, ben kelimelerimle, ben gülümsememle, ben dostumla, ben arkadaşımla imtihan oluyorsam onlar benim dünyama girmeden Allah onlarla ilgili bana sorar mı? Kesinlikle. Öyleyse benim sorularım mutlaka beni bulacaktır. Ben o sorularla birlikteyim, beraberim, iç içeyim, dış dışayım. Öyleyse o sorular mutlaka öyle veya böyle beni bulmak durumundalar. Allah'ın takdiridir bu. Benim kaderim işte odur. Allah beni nasıl imtihan edecekse öyle imtihan eder. Ama ben o soruların bana ulaşması yolunun helal olmasını ve benim helal sorularla imtihan olmamı dilesem, güzeli böyle değil mi? Konuyla ilgili önce yaşadığım dünyadan bir örnek vereyim. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'den bir örneği unutmasam söyleyip sözü bitirelim inşallah. Bir genç kız tanımıştım. İmanın, İslam'ın, ihsanın, teslimiyetin örneği bir anlayışta genç kız. Anne ve babası belki bazen namaz kılacak cinsten. İşte o kadar Müslüman. Kardeşleri henüz daha o yapıda değil. Çünkü en büyük çocuk, evde en büyük çocuk o. Amca ve kızları, dayı ve çocukları da bunun dünyasının dışında yaşıyorlar henüz. Ama bu, Allah'ın kitabı ve Resulün sünnetiyle diyalog kurma imkanı bulmuş, sevmiş bu yolu, ona göre inanmış ve ona göre yaşamaya azmetmiş. Derken, herkesin başına gelen teklifler gelmiş başına, evlilik adına. Ama istişare edeceği birileri yok ya çevresinde. Beni tanımış vaktiyle ama ben onun çok uzağında bir yerlerde olmuşum. Yani ben onun din temsilcisi değilim aslında ama istişare edeceği yakın çevresinde kimse olmayınca dert etmiş ve beni aramış. Meğer olaylar gelişmiş. Birisiyle nişanlanmış veya sözlenmiş. Derken bu sözlenmenin ötesinde bölgenin adeti gereği mecburen evlenmeliymiş. Hatta öyle haberlerim oldu ki sonrasında işler acısı, yürekler acısı, efendim amcası ve babası alabildiğine evirip çevirip topaş gibi dövmüşler. Evlenirsin, iki çocuğunla boşanabilirsin fakat ama nişandan ayrılmak yasak demişler. Öyleymiş o bölgede adet. Nişandan ayrılmak büyük suçmuş. Artık ebediyen evlenememek anlamına gelecekmiş. Dinledim biraz. Peki dedim, derdin ne? Dedi ki ben bununla evlenmekten vazgeçiyorum. Kesinlikle bu olmaz, mümkün değil. Ölüm pahasına bile olsa imanıma aykırı. Ben onun ciddiyet ve samimiyetini bilmeyince, çok uzun zamandır konuşmayınca ağzımdan çıkıvermiş. Dedim ki ne yapacaksın? Yani daha iyisini mi bulacaksın? Bak Allah diyor, peygamber diyor, kafir değil hiç olmazsa. Bazen namaz kıldığını zannediyorum, öyle biliyordum filan diye öyle bir tatlı giriş yapmaya çalıştım. Ama karşımdaki Müslümanın şahsiyetinin örneğiydi. Dedi ki gayet güzel, tatlı bir tebessümle ama içten içe bunu sen mi söylüyorsun dercesine. Dedi ki ben kadere iman eden birisiyim. Bana tahsis edilen ne ise ben ona hayırla ulaşmaktan yanayım. Değilse benim sorumluluğum olur korkusundayım. Ben bu şartlarla, Bu yapıda birisiyle evlenmemek gerektiğine inanıyorum. Öğrendiğim bütün ayet ve hadisler bunu emrediyor bana. Yani ben onunla evlenmemeliyim, evlenmeyi istememeliyim. İşte bu isteğime Allah olumlu cevap verirse, ben ayrılmak isteyince Allah, tamam kulum, ben de seni ondan ayırıyorum diye takdir ederse, ben de ondan ayrılırsam Allah'a hamd ederim, sevinirim. Ama buna rağmen ben ondan ayrılmayı istediğim halde yine de onunla evlenirsem, meğer Allah beni bununla imtihan ediyor. Bana cenneti bu soruyla vermek istiyor Allah. Ben de bu anlamda onunla evlenir, onunla cennete gitmeye çalışırım dedi. Ve buna bir dedik.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Sonra 2. Bundan ayrılma imkanım olursa Allah'a hamd ederim. Ondan sonra daha hayırlısını bulacaksın dedin. Bilmem ki, isteyen birisi inancıma uygun ve hayırlı gibi ise isterim. Ama hayırlı değilse hayır derim kesinlikle. İstemiyorum derim. Evlenmemeye, ayrılmaya bütün imkanımı kullanırım. Buna rağmen evlenirsem imtihanım budur der. Onunla cennet bulmaya çalışırım. Ama hayır dediğim için, olmaz dediğim için Allah benim isteğim doğrultusunda takdir ederse, takdiri öyle olduğunu anlarsam sevinir Allah'a hamd ederim dedi. Bu da 2. Ve üçüncüsü, benim tüm sesimi soluğumu kesiyordu. Hatta dedi dahası var, ben bununla evlenmeyi istemediğim şu andan itibaren, ayrılınca değil, evlenince değil, evlenmeyince değil, ben hemen ölebilirim. Daha iyisini bulmak değil, daha hayırlısı nasip değil, ben şu anda da ölebilir ve bu imanımla ölürüm. Ben şu anda onunla evlenmemek gerektiğine iman ediyorum. Dolayısıyla ne yapmam gerektiğini seninle istişareye gelmiştim dedi. Ne dersiniz? Takdir mi? Yani Allah kulun istediği rızkı nereden verebileceğini ya da kulun istemediği rızkı neden verdiğini anladınız mı? Ama hadisi yeniden okuyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine gelen kişilere dedi ki, isterseniz siz sorun söyleyeyim, isterseniz sizin sormak için geldiğiniz şeyi size ben haber vereyim. Onlara şöyle dedi, rızkın nereden ve nasıl geldiği hakkında bana sormaya gelmiştiniz. Allah mümin kulunun rızkını onun beklediği taraftan vermek istemez, tahmin etmediği yerden verir. İkinci hadis bunu şöyle açıklıyordu. Dünya nimetlerini güzelce elde etmeye çalışın, hepiniz yaratılış özelliklerinize uygun olarak ona ulaşırsınız. Şimdi konuyla ilgili Hazreti Ali Efendimiz'den de bir rivayet söylersek inşallah anlaşılır olur. Hazreti Ali Efendimiz bir seferinde mescide uğrar, atından iner, orada bulunan bir köleye atıma göz kulak olu ver der, bakarak ol şöyle. İçeriye girip namaz kılacaktır. Girer, Allah'ın dilediği kadar namaz kılabildiğince namaz kılar. Çıkarken hani öyle zannediyoruz, rivayette öyle görmemişim ama akçe kesesini çıkarır, içinden iki dirhem ayırır. Hani o adam madem işini yapmıştır, köledir ama olsun, canı isterse demenin anlamı yok, bir hediye olsun, bahşiş olsun diye iki dirhem çıkarır ve adama İki dirhem ikram edecektir, hediye edecektir, veri verecektir. Üstelik iki dirhem denilince biz ne olduğunu pek anlamıyoruz. Yani iki dirhemin değerini bilmiyoruz bugün için ama o gün için iki dirheme bir at eğeri satın alınırmış. Yani biraz da yekün bir para anlamına gelir. Bir de bakar ki atı çıplak, eğersiz, kendi başına, sahipsiz, kim yok kimse yok, sahibini bekliyor. Hazreti Ali Efendimiz'i bekliyor. Şaşırır. Bilmez olayı ama herhalde adam almış gitmiştir anlaşılır galiba. Sonra gider kölesini bulur, verir iki dirhem ona. Git der, benim ata bir eğer bul gel, satın al. O da pazara gider, döner, dolaşır, arar, sorar, danışır. Daha sonra o hırsız köleden Hazreti Ali Efendimizin kendi eğerini, bilmez ama öyle olduğunu, İki dirhem verir ve satın alır gelir. Çünkü o uygundur ata. Elbette zaten onundur da ondan. Hazreti Ali Efendimiz getirince köle eğeri şöyle atın üzerine koyunca belki de der ki, Allah Allah ve Sübhanallah, insanoğlu ne garip, kendi helal rızkını haram ediyor. Yani iki dirhem alacaktı zaten ama helalinden alacaktı. Öyle yapmadı. Hırsızlık yaptı. Gitti pazara. Ama daha fazla bir şey kazanamadı yine.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.kr.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desebono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde lenfoma tedavisi gören bir hasta için A grubu RH pozitif kanı ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Recep Kılıçoğlu 0552 000 0579 nolu telefonla iletişime geçmeleri rica olunur.
0: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde lenfoma tedavisi gören bir hasta için A grubu RH pozitif kanı ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Recep Kılıçoğlu 0552 000 0579 nolu telefonla iletişime geçmeleri rica olunur.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Saat 18.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettireceğiz. 31. ayet-i kerimede ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olmayın diyor Rabb. Müşriklerden olmayın. Ondan önce geçen bir ayet-i kerimede bakın diyor. Kendi malınız üzerinde, o malınızı da ben verdim ayrıca diyor. Yani tarlanız, fabrikanız, eviniz, dükkanınız, arabanız üzerinde bir başkasının da yetkili olmasını ister misiniz? Yani çalışan biriniz fabrikanın yarısı senin yarısı benim dese, bir işçiniz, veya ben burada oturacağım bana bir kahve getir hadi bakayım dese, yani yetkinizi bölüşelim dese, hangi şirketin sahibi veya hangi holdingin sahibi veya hangi tarlanın sahibi buna izin verir, vermez? Rabbim diyor ki benim size vermiş olduğum bunların da hepsini ben verdim. Elinizi ben verdim, aklınızı ben verdim. Bu verdiklerim üzerinde siz sahip olduğunuz imkanlar üzerinde ortak kabul etmezken ben niye kabul edeyim? Yarattığım yeryüzü, gökyüzü ve insan üzerinde başkasının ortaklığını niye kabul edeyim? Ve siz niye size hiçbir faydası olmayanın sözünü tutarsınız da Allah'ın sözünü tutmazsınız anlamında ayet-i kerimeyi verdikten sonra müşriklerden olmayın diyordu. Allah'a ortak koşmayın. Allah'ın yarattığı senin gibi bir kulun sözünü Allah'ın sözünün önüne geçirmeyin demişti ve bir de ona açıklama getiriyor. Minellezine ferragu dinehum. Dinlerini parçalayanlardan olmayın. Ve kânû şiyan. Onlar parçalar halinde idiler, grup grup idiler. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Herkes kendi sahip olduğuyla seviniyordu diyor. Şimdi dinlerini parçaladılar derken hemen tefsirinde mesela diyorlar Yahudiler kendi dinleriyle sevinirler, Hristiyanlar kendi dinleriyle. Halbuki ikisi aynı. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı göndermiş, Tevrat'ı indirmiş. Ama dini parçaladılar bunlar. Sonra bir grup Hristiyan olmuş. Hristiyanlar, şu andaki Hristiyanlar, şu andaki Yahudilerin okumakta olduğu Tevrat'a iman ederler ve okurlar. Ama Yahudiler Hristiyanların okuduğu İncil'i okumazlar, iman da etmezler. Bir kere burada inançta ayrılıkları meydana geldi. Yani Yahudiler İsa aleyhissalatu vesselam'ı kabul etmedikleri gibi öldürmeye teşebbüs ettiler. Hatta kendilerine göre öldürdük diyorlar. Hristiyanlar da öldürdü diyorlar. İslam'a göre Rabbim diyor ki hayır. Ve ma qateluhu ve ma salebuhu. Öldüremediler de asamadılar da diyor. Hiç yoruma gitmeden açık ifadelerle bildiriyor Rabbim. Ayrıca Hristiyanlar kendi aralarında bu sefer parçalara bölündüler. Katoliklik en geniş hatlarıyla Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık. Bunların da alt birimleri var tabii ki. Yani Amerika'dan gelenler söylerler hocam yüzlerce daha fazla şey var. Yani Katolikliğin altında veya Protestanlığın altında mezhepler var. Mesela son günlerde işte evangelistler diye bir grup. Hiçbirini tanıdıkları yok. Apayrı bir hareket. Ama hocam bizde de mezhepler var ya demeyin. Bunu demeyin. Hiç kıyaslamayın da. Neden? Fazla okumanıza gerek yok yani. Fazla kafa yormaya da gerek yok. Aynı olmadığını görmek için Fatih Camii'ne gidiverin bugün İstanbul'da olanlar. Fatih Camii'ne gidiverin. Fatih Camii'nde Hanefi bir imam namaz kıldırır. Arkasından en az üçte biri de Şafii'dir. Evet, Fatih çevresinde epeyce Şafii insanımız var. Yani Şafii olan bir imam veya cemaattan olan insanlar İmam Ebu Hanife Hazretlerine saygıda ve sevgide kusur etmezler. Hanefi olanlar da İmam Şafii Hazretlerine sevgide ve saygıda kusur etmezler. Hak mezhep olarak kabul ederler. Bu İstanbul şehrinde Katolik olan birinin Ortodoks kilisesine gittiğini, Ortodoks olan birinin Katolik kilisesine gittiğini görün, görmeniz mümkün değil. Hani turistik bir seyahat için nasıl ki bir Müslüman insanın oralarda gezdiği gibi, öyle bir gidiş ayrı bir şey o. Ama kabul etmiyor ki adam, kabul etmiyor. Yani kıyaslama yapmayın. Kur'an-ı Kerim'imiz aynı, hadis-i şeriflerimiz de aynı. Yani Şafii olan kardeşlerimizin elinde Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace hadisleri aynı. Bizim elimizdekiler aynı. Maliki kardeşlerimizinki de aynı. Hanbeli kardeşlerimizinki de aynıdır. Herkes kendi yanındakiyle iftihar eder, sevinir diyor Rabbimiz. Hangisi doğru? Allah Celle Celaluhu'nun dediği doğru. O da ne? O da en son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği kitaptakiler doğru. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i indiren Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı indirmiştir diyenler en doğruyu yapıyorlar. Ve izâ messennâse durrun de'av rabbehum münibîne ileyhi. Sümme izâ ezâgahum minhu rahmeten izâ ferîgum minhum bi rabbihim yüşrikûn. İnsanlara bir zarar dokunduğunda, bir keder, bir musibet geliverdiğinde Rabbine yönelir. Allah'ım der. Demeyeni yok. Demeyenleri şöyle yapıyorlar. Mesela diyelim bir hastalık, Allah herkese vermesin. Yok canım, öyle bizim doğayla falan işimiz yok. Bilimsel yollardan biz bu işi yaparız. Doktorumuza müracaat ederiz, gidiyor. Doktor da iyidir, sahasının en iyisidir. Çalışıyor, çabalıyor ama ağrıyı kesemiyor. Aylarca gidip geliyor, yıllarca gidip geliyor, sızıyı kesemiyor. O zaman kendi kendine kaldığında ya Rabbi diyor o zaman. Ya Rabbi. İşte bu duadır. Rabbim onu diyor. Bir başka ayet-i kerimede denizde karanlıklar içerisinde dalgalar yükseldiğinde, her taraftan fırtınalar estiğinde kaptan olarak gerekli bütün tedbirlere de başvurduğunda, çareyi bulamadığında insanlar Allah'ım derlermiş. Benim bir dostum anladır. Arabaya bindik, gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz diyor. Şoförün arkasındayım. Şoförü tanışıyoruz tabii. Eski sosyalistik dönemi var onun, komünistik dönemi var diyor. Şimdi şoförlük yapıyor. Her komünist Allah'a inanmaz diye. Türkiye'mizin komünistleri eskiden, şimdi komünist kalmadı da, yani 70'li 80'li yıllarda komünistler de birçoğu Allah'a iman ederlerdi de, bunu bir ekonomik faaliyet olarak ülke insanına faydalı olur kanaatiyle komünist olanlar vardı. Bir de temelde inkarcıydı. Ben gavurum demekten sakındığı için ben komünistim diyenler vardı. Onlar düzelmediler hala. Ama onların sayısı bini geçmez Türkiye'de. Şoförle konuşup gidiyoruz. Ona Allah'a imanı anlatıyorum. Dedi diyor. İnanmam, inanmam dedi. Belirli bir yere vardık. Geçmemesi gereken yerde geçti şoför. Geçmemesi gereken yerde geçti. Ama tepeden de bir süratli arabanın geldiğini gördü. Yandaki arabaya vurmaması için, karşıdakiyle de çarpışmaması için gaza çok süratle bastı. Sağa dümeni çevirdi.
2: Fakat o kadar çevirmiş ki şarampola gittik. Allah Allah diye bağırıyor diyor şoför. Neyse devrilmedi. Şarampolda durdu. Biraz kendine geldi şoför. Yolculara da yok bir şey yok bir şey yok dedi. Atlattık dedi. Yürüdü. Hiç ağzımızdan tek kelime çıkmıyor. Şöyle birkaç kilometre gittikten sonra ne oldu tartışmaya devam edelim mi demiş. Senin dediğin oldu demiş. Senin dediğin oldu. Evet. Allah diyor insan. Rabbim de onu haber veriyor bize. Zor zamanlarda diyor. Zor zamanlarda Rabbe dua ederler. Hem de boyun eğerek böyle. Ama Allah onlara bir genişlik, bir rahmeti tattırıverdiğinde onlardan bir kısmı Allah'a ortak koşarlar bu sefer. Unuturlar. Allah'ı unuturlar. Neden unuturlar? Allah nimetlerini kesintisiz olarak veriyor. Mesela hayatımız kesintisiz devam ediyor ölünceye kadar. Havamız kesintisiz devam ediyor. Şöyle beni unuttunuz öyle mi dese, havamızı kısıverse, daralınca Allah desek hava gelse, o zaman herkes derviş olacak. Allah Allah Allah diyeceğiz. Ama imtihan ortadan kalkacak. Biz zor zamanda da, dar zamanda da, bol zamanda da, iyi halde de, kötü halde de, hani narın da hoş, nurun da hoş demiş derviş. Ya Rabbi senden gelen hoştur bana demiş. Ya diken veya gül senden geliyor ya, o bizim için hoştur demiş. İşte bu, bizim yapacağımız bu. Ben zor zamanda da sana kulluk yaparım, iyi zamanda da sana kulluk yaparım dersek müşrik olmaktan kurtuluyoruz. Yekfuru bima ateynahum fetemettau fesevfe te'alemun. Niçin müşriklik yaparlar, Allah'a ortak koşarlar? Onlara verdiğimize nankörlük yapmak için. Şimdi Allah'a ortak koşmak ne demek? Allah var burada. Her şeyi yaratan, yaşatan o. Ama diyor ki ben onun dediğini değil, filanın dediğini veya filanların dediğini tutarım diyor. Bugünlerde batının değerleri diyorlar. Biz ona tutarız. Yahu o senin havanı veremez, o senin gözünün nurunu veremez, ağzının tadını veremez o. Ama benim çıkarım orada diyor. Ya çıkarın da orada değil. Onun sana vereceğinin tamamı Allah'ın verdikleridir bir. Ve tamamı sana verdiği bir nefese değmez o. Olsun diyor adam. Rabbim de diyor ki öyleyse fetemette o. Hadi bakalım biraz geçinin bu dünyada. Ama fesevfe te'alemun, çok yakın bir zamanda gerçeği göreceksiniz. Em enzelne aleyhim sultanen fehuve yetekellemu bima kanu bihi yüşrikun. Yani Allah'a ortak koşmak için Allah onlara bir delil mi indirmiş? Yani Rabbimin kelamına ben bayılıyorum, bilmiyorum, anlatamadığım için de herhalde güzelliğini gösteremiyorum ben ayet-i kerimelerin. Şöyle düşünün, bu ayette geçenlerin, geçmişteki ayetlerde gökler ve yer Allah'a ait. Allah yaratmış. Mülk onun. Bizi de o yaratmış. Yani bizim kendimize ait diyeceğimiz hiçbir şey yok. O yaratmış, bırakıvermemiş. Nimetlerini hava halinde, yiyecek halinde sevk ediyor. Ve her an tazeliğimiz devam ediyor, canlılığımız devam ediyor. Bunu da sağlayan Allah Celle Celaluhu diyor ki bak benim dediğimi tut, onların dediğini tutma. Yani beni inkar edenlerin dediğini tutma diyor. Adam da tutuyor. Allah'ın dediğini değil onun dediğini tutuyor. Rabbim diyor ki yahu sen ne yapan? Yani yapmaman lazım. Ben sana akıl da verdim. Bu aklı kullanıp beni yaradana ben kul olmam lazım. Benim gibi birine niye kul olayım demen gerekirdi. Burada bir şey olabilir. Hani Allah buna da tapınabilirsiniz diye bir ayet mi indirmiş? İndirmediğini söylüyor. Yani bir insanın, aklı başında bir insanın yapacağı Rabbimin emrettiğini yerine getirmek. Peki bu akıllıyım diyen bir kısım insanlar Allah'a değil de Allah'ın kuluna kul oluyorlar. Peki bunlara ayet mi inmiş? Bu adamlara da kul olabilirsiniz diye. Yok öyle bir şey diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ ezaknen nâse rahmeten ferihû biha. Biz o insanlara rahmetimizi tattırdığımızda onunla sevinirler. Ve in tusibhum seyyi'etun bimâ gaddemet eydihim izâhum yaknetûn. Kendi elleriyle yaptığı kötülükler nedeniyle kendilerine bir bela, musibet geldiğinde ise bu sefer de ümidi kesiverirler diyor Rabbim. Rabbimin her şeyi vermesi devam ediyorsa, sıhhatimiz yerinde, nimetler yerinde, sevinç havamız yerinde, her şeyimiz yerinde, mutlu bir hayat yaşıyoruz. Oh iyi derken bir bela musibet geliyor ya, Rabbim diyor ki onu da ben vermedim, sen istedin diyor. Bima gaddemet eydihim de o. Kendi yaptıkları nedeniyle başlarına bir kötülük geliverdiğinde bu sefer de sevinçler gidiveriyor, ümitsizlik çöküveriyor. La taknetu min rahmetillah diyor Rabbim. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Akif o ayeti tefsir ederken ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak diyor. Geleceği karanlık görerek çalışmayı, gayreti bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmazdım hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, yani ayakta gezen ölü. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin, baş da senindir diyor. Yani ümitsizliğin anlamı yok. Bu başımızı ayakta dimdik tutacak olan iki elimizdir. El de bizim, baş da bizim. Öyleyse ümitsizliğin anlamı yok. Evelem yarav ennallâhe yebsüdur rizqa limen yeşâ'ü ve yakdir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Onlar görmüyorlar mı? Allah dilediği kimseye rızkı bol veriyor, direldiğine de daraltıyor. Bunda da iman edecekler için, bir toplum için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Rızık iman şeyle değil. İmanla değil. İmanın kendisi de bir rızıktır ayrı. İmanı olan, çok imanı kuvvetli olan zengin olur diye bir şey yok. Aklı yerinde olan çok zengin olur diye de bir şey yok. Geri zekalı olan zengin olur diye de bir şey yok. Çok çalışan zengin olur diye de bir şey yok. Çalışmayan zengin olmaz veya olur diye de bir şey yok. Biz çalışmakla görevliyiz. Çalışacağız. Ve en leyse lil insani illa masa. Kişiye çalışmak vardır, çalıştığının karşılığı vardır. Diyor Rabbim, çalışacağız. Ama hayatımızda şunu gördük. Rabbim de zaten öyle diyor. Görmüyor.

Biri zengin oluyor, biri olamıyor. Hani adam yüksek maaşla emekli olmuş, yüksek rütbelere sahip biri, tanıdığı bir adam var, okuma yazması yok, kaldırın diyormuş, indirin diyormuş, o kadar. Para sayıcıları ayrı adamın, çok zengin. Yahu demiş, okuma yazması olmayan bu gambur herif, adam da gambur, bu gambur herifin okuma yazması yok, bu muhitin en zengin adamı. Aynı işi ben de yapayım. Yanı başına bir dükkan açar. O memurluğundan toplu aldığı maaşla, işte parayla sermaye yapar. Bunun okuma yazması var. İyi muhasebeciler var. Girmiş işe ama sonunda o dükkanı da o okuma yazması olan kambura devretmek, zararla devretmek zorunda kalmış. Bu sizin hayatınızda da var. Çevrenizde var. Salağın tekiydi diyorsunuz, o ailenin en zengini olmuş. Burada şunu demek istiyorum. Biz çalışacağız. Halal yollardan kazanmaya çalışacağız. Çağımızın bütün yeniliklerine açık olacağız. Meşru olan her şeyi kullanacağız. Ama sonunda şunu bileceğiz. Takdir edilene kavuşuyoruz biz. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Yakın akrabaya da hakkını ver. Fakirlere ver. Yolda kalmışlara da hakkını ver, diyor Rabbimiz. Bu diğer ayet-i kerimeleri bir araya getirdiğimizde maddi destek manasına geliyor. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ diye başlayan Bakara suresinde galiba 177. ayet-i kerime iyi insan, erdemli insan, faziletli insan tarif edilirken o imanın şartları sayılıyor, imanın şartlarına iman eder. Orada yalnız kader bahsedilmemiş, o da Allah'a imanın içerisinde var. Onlara iman eden, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren, kazandığından yakın akrabaya sahip olduğu mallardan da en sevdiğinden yakın akrabaya veren, fakirlere veren, yolda kalmışlara veren diye bahsediyordu Rabbimiz. Yani çalışacağız, çalıştığımızı da kasamızı puthane yapıp putlarımızı oraya koyar gibi koymayacağız. Paylaşmasını da bileceğiz. En yakınımızdan başlamak suretiyle yalnız. En yakınımız kimdir? Eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız, amcalarımız. Bunlar en yakınlar. Ondan sonra onların çocukları, hala çocukları, dayı çocukları, teyze çocukları, amca çocukları. Bunlardan ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Bu ayetlerin değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Batı'da sosyal devlet, sosyal devlet, sosyal devleti neredeyse kutsallaştırdılar. Ama şimdi o sosyal devlet Almanya'sında, Hollanda'sında, Fransa'sında sivil toplum kuruluşlarını çoğaltmaya çalışıyor. Sosyal devlet her şeye yetmiyor. Çünkü ne kadar sosyal bir müessese kursan da insan onu yönetir. Yöneten de başbakandır veya cumhurbaşkanıdır. Bir insan herkese elini uzatamaz, göremez. Her türlü imkanını vermişler, geçen gazetelerde vardı. Adam sosyal imkanları var, sağlık kuruluşuna gidici olursa parasız sağlık hizmetini alabiliyor. Eğitim kuruluşuna gidici olursa her türlü efendim parasız eğitimi alabiliyor. Ama adam öleli 7 yıl olmuş. 7 yıl olmuş, evinde kimse olmadığı için, kimse de aramadığı için 7 yıl sonra evinde ölü olarak bulunabiliyor. Rabbim bize sosyal devlet olsun. Onu sevgili peygamberimiz şöyle ifade etmiş. Velisi olmayanın velisi benim demiş. Yani devlet. Ama her ferde de çevresini gözetme göre

0: ediliyor burada. Yani sivil toplum kuruluşlarını daha da alt birimlere ayırıyor. Zalike hayrun lillezine yuridune vechallah. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır diyor Rabbim. Ve ulaike humul muflihun. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Allah'a kulluk yapan kazandığını da yakın akrabalardan başlamak üzere fakirlerle, yolda kalmış insanlarla paylaşabilen insandır diyor Rabbim. Ve ma ateytum min riben liyarbu fi envalin nasi fela yarbu indallah. Ve ma ateytum min zekatin turiduna vechallahi fe ulaike humul muz'ifun. Artsın diye vermiş olduğumuz faiz Allah katında artmaz diyor Rabbim. Adamlar faize para veriyorlar ve artsın, yani 100 liramız 110 olsun, ülkelere göre değişiyor, 105 olsun, 110 olsun, 120 olsun, 130 olsun, serbest piyasada faiz duruma göre değişebiliyor, 150 olsun diye faize para verenler bilsinler ki Allah katında artmaz o diyor. Ama vermiş olduğumuz zekatlar var ya, Allah'ın rızasını isteyerek yalınız. Allah'ın rızasını arayarak vermek var. Zekatını onun için verenler için işte onların malı kat kat artmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresinde de Rabbim يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Allah faizi yok eder, zekatı artırır diyordu. Biz Allah Celle Celaluhu'nun rızasını istiyoruz. Öyleyse emrettiklerini yerine getirelim, yasaklarından kaçınalım. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde lenfoma tedavisi gören bir hasta için A grubu RH pozitif kanı ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Recep Kılıçoğlu 0552 000 0579 nolu telefonla iletişime geçmeleri rica olunur.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

0: yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız. dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
16: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
18: Güneş ve Müslüman. Güneşi severiz de güneşi yaratanı daha çok severiz biz. Güneş tutulması ve yüzünün kararması ışığın kendinden olmadığını bildirir bize. Güneşe yakın olsaydık bizi yakardı. Mesafeyi iyi ayarlamaya bile bizim gücümüz yetmediğinden ayarı Allah yapmıştır. En sevdiğimiz şeylere karşı muhabbetimizi ayarlamayı Rabbimiz bize bırakmış. Yaratılanın sevgisi, yaratanın sevgisine denk olursa bu sevgi bizi cehennemde yakar. İsa aleyhisselamı fazla seveceğiz derken ilah seviyesine çıkaranlar yandılar. Halkımızın arasında zararsız ve hoş bir yalan dolaşır. Yalana göre Hazreti İsa'yı göğe kaldırmak için gelen melek, İsa aleyhisselamın göğsünde bir iğne olduğunu görünce, "Seni yedinci kata çıkaracaktım ama dünyanın iğnesine gönül verdiğin için dördüncü kata çıkaracağım." demiş. İbrahim aleyhisselam, "Ben yıldız, ay, güneş gibi batanları ilah gibi sevmem." buyurmuş. Enam suresi 76. ayet. 7 milyar insan bir araya gelseler, akıllarını ve paralarını birleştirseler, güneşin bir dakikalık yakıtını sağlayamazlar. Bakara suresinin 23 ve 24. ayetlerinde bütün bilginler bir araya gelseler, Kur'an'ın bir suresine denk olacak bir sure getiremeyeceklerini söylüyor. 1400 yıllık zaman içinde birçok çalışma olmuş ve hep sonuçsuz kalmıştır. Yarasa tabiatlı olmayanlar bunu bilirler ve güneşi yaratanın batmayan, pörsümeyen, güneşin bile giremediği gönülleri aydınlatan kitabına göre yollarını aydınlatırlar. Rabbimiz Furkan suresinin 35 ve 46. ayetlerinde Musa, Harun ve Nuh aleyhisselamlara iman etmeyenlerin suda boğulduklarını, Hud aleyhisselama iman etmeyen Ad kavmini, Salih aleyhisselama iman etmeyen Semud kavmini helak ettiğini haber verdikten sonra "Bakmadın mı Rabbine, gölgeyi nasıl uzatmış? Eğer dileseydi gölgeyi sabit kılardı. Sonra güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra kolayca onu kendimize dürttük, kısalttık." buyurmuş. Furkan suresi 45 ve 46. ayetlerinde. Yani nurunu, narını, ışığını Allah'tan alan güneş doğunca nasıl gölgelerin boyu kısalırsa, nurunu Allah'tan alan peygamberlerin getirdiği kitapların nuru da küfrün karanlığının gücünü zayıflatıyor. Sabahleyin yatay doğan güneşle eşyanın gölgesi çok uzun olur. Güneş en yüksek yerine gelince gölgelerin de boyu kısalır. Müslümanlar İslam'la yükseldikleri oranda kafirin gücü ve etkisi zayıflar. Güneş yatmaya başladığı anda gölgenin boyu yeniden uzadığı gibi Müslümanlar da gaflet uykusuna daldıkları oranda kafirin etki alanı uzar. Eğer dileseydi gölgeyi sabit kılardı derken bu ayet bize Yunus suresinin 99. ayetini hatırlatıyor. Ayette Rabbimiz, "Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi." buyurmuş. Küfrün, inkarın saltanatının etki alanının boyunu kısaltma görevi İslam'la aydınlanmış müminlere aittir. Yeryüzündeki bütün insanlara hiçbir baskı yapmadan Allah'ın kitabını tebliğ etme görevi bütün Müslümanlara verilmiştir. Güneş, güllükle küllük ayrımı yapmadan her ikisine de faydalı olup, güllüğe renk ve koku katıp küllüğün mikroplarını temizlediği gibi, Müslüman da mümin kafir ayrımı yapmadan Müslümanın güzelliklerine güzellik katar, kafirin zulmüne, sömürüsüne, ülkeler arası adam öldürme üstlerine, ülkeleri soymasına, dünya insanını kafirleştirip cehenneme odun yapmasına engel olur. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
16: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Müminun 109. Müminlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: Desibona.com'da hemen yerinizi alın, ilk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, yeni bir programda, bu bereketli yolculuğun yeni bir sayfasında yeniden beraberiz. Buluşturana, kavuşturana hamdü senalar olsun. Amin. Elhamdülillah. O hicretin stratejisini, sevride yaşananları, onları anlamaya çalıştık. Artık bugün büyük buluşma zamanı geldi mi hocam inşallah?
2: Evet, geldi. Yani adım adım oraya doğru gireceğiz inşallah.
1: Yeryüzünde bundan daha büyük bir buluşma olmuş mudur acaba hocam?
2: Herhalde en büyüğü Allah Resulü'nün Cebrail'le ilk buluşması. Hmm. Hira'daki buluşma çok büyük bir buluşma. Ama Efendimizin işte geçen anlattığımız o 6 tane delikanlıyla buluşması da çok büyük bir buluşma, ama bu bir hicretten sonraki kavuşma. Hı hı. Bu hicretten sonraki kavuşmada herhalde bunun emsali yok. Emsali yok.
1: Şimdi yola çıkıldı hocam. O yolcu Kuba köyüne vardılar. Aynen. Önce. Ne kaç gün sürdü hocam? Önce onu bir sorayım da bu yolculuk.
2: Yolculuk 3 gün Sevir'de devam ediyor, biliyorsunuz söyledik. Ondan sonra 8 günlük bir yolculuk var. Toplamda 11 günlük bir yol.
1: 11 günden sonra 11 mı Kuba'ya ulaşıldı?
2: Aynen öyle. Şimdi biliyorlar tabii insanlar, yani kaç günde ulaşılabilir Mekke'den Medine'ye. Normalde 8. günden itibaren inanılmaz derecede bir bekleyiş ve sabırsızlık ve bu noktada artık endişe, çünkü geciktikçe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlardaki o endişe ne oluyor? Fazlalaşıyor. Acaba evet, başına bir şey mi geldi? Engellendi mi? Şudur budur. Ama 11. gün olunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir öğle vaktinde yine herkesin yavaş yavaş çekileceği, çünkü sabahtan başlamışlar beklemeye. Hmm. İnsanlar artık o saatler, uyku saatleri, dinlenme saatleri, tam çekilecekleri anda bir ses duyuluyor. O sesle birlikte Yesrib ayağa kalkıyor.
1: Hocam şimdi bekliyorlar diyorsunuz ya, yola çıktıklarını nereden haber almışlar ki bekliyor bu insanlar?
2: Biliyorlar, gelenler var mesela. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine yakın o süreçte, yani Efendimiz mesela çıkacağı anda, o anda da hareket edip gelenler var. Efendimiz onlara söylüyor zaten geliyoruz diye. Hmm. Ama geliyoruz dediği günle vardığı gün arasında 3 günlük bir,
1: o da Sevir'deki gün
2: o boşluktan dolayı kaynaklanan bir endişeler var. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gideceği, yani tam böyle Hazreti Ebubekir'in evine gidip oradan işte Hazreti Ali'ye kendi yatağına yatırıp kendi evine geleceği anda bile vedalaştığı sahabiler var. Hmm. Mesela onlardan bir tanesidir Süheyb-i Rumi. Mesela biz bazı kaynaklarda o bilgiyi görüyoruz. Aslında Süheyb-i Rumi de Efendimizle beraber gelecekti. Ama o engellendiği için, hı hı, geri kaldı. Bunun gibi, yani sahabenin bazıları oradalar, haberleri var ve onlar o haberi götürüyorlar ki Allah Resulü hicret için yola çıktı.
1: Anladım. Geldiler, geçti 11 gün. Artık evet, tam o öğle vaktinde, kaylule vaktinde göründüler uzaktan.
2: Uzaktan sonra neler gözüktüler. O anda yer yerinden oynuyor. Sahabeden 2-3 tane o noktada bize orayı tasvir eden rivayetler var. Birisi Bera İbni Marur'un rivayetidir. Hı hı. Birisi Enes bin Malik'in rivayetidir. Birisi Hasan bin Sabit'in rivayetidir. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Mesela Enes'in şöyle bir tasviri var. Medine böyle bir gün görmedi.
1: Daha çocuk değil mi Enes?
2: Daha çocuk, 10 yaşında. Ha. Ama 10 yaşında o şeyleri böyle gözlerini açmış, kamera gibi kaydediyorlar. Hmm. Ben onları Asr-ı Saadet'in kameraları gibi anlıyorum. Hmm. Çünkü onlar kaydedip bize naklediyorlar. Öyle bir oldu ki yer yerinden oynadı diyor. Bera İbni Marur diyor ki nurlandı Medine. Onun için biz dersimizin başlığını Yesrib nurlanıyor, evet, koyduk. Gerçekten nurlandı. Sonra da zaten Medine diye o ismi aldıktan sonra Medine-tül Münevvere diye tarihe geçecek. Bir Yahudinin bağırışıyla ilk duyuluyor. Hemen o anda ey Kayle oğulları diyor. Kayle oğulları Evs ve Hazreç'in ataları, bekledikleriniz geliyor, bekledikleriniz geliyor deyince dağılan, evlerine çekilen, öğle uykusundan dolayı işte geriye dönen insanlar bir anda toparlanıyorlar ve o kafilenin önüne doğru koşuyorlar. O andaki o şey o kadar farklı bir iklim ki, Ve orada çoluk, çocuk, gençler işte Talal Bedru Aleyne ilahisini, neşidini seslendiriyorlar. Biraz ihtilaf var bizim siyer kaynaklarımızda. Bu Talal Bedru o anda mı söylendi, yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'tan dönüşten sonra mı söylendi? Acizane benim kanaatime göre iki yerde de söylendi. Çünkü gerçekten çok ciddi delillerimiz var ve insanlar, çoluk, çocuk, genç, yaşlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne doğru geliyorlar. Kaç kişilik bir heyetti o? 4 kişilik bir heyetti. Eğer o ana kadar Amir İbni Füheyre de onların içerisindeyse Büreyde ile beraber sayı 5 oldu.
3: Evet.
2: Ama insanlar tanımıyorlar Efendimiz'i. Ve Efendimiz'in üzerinde bir ayrıcı unsur da yok. Şimdi öyle bir söz ki Bekir kardeşim, defaatle özellikle Mekke'de duyacağız. Medine'de çok duymadık ama bu sözü duyacağız. Bu söz ne biliyor musunuz? Eyyukum Muhammed.
3: Hanginiz?
2: Hanginiz Muhammed? Çünkü Muhammed'in diğerlerinden farkı yok sallallahu aleyhi ve sellem. Özel bir makamı yok, özel bir kostümü yok, özel bir forsu yok. Etrafında onlarca onu koruyan adam yok. Oturduğu zaman bir mecliste herkes gibi. Bu manada hiçbir fark yok. Şimdi Mescid-i Nebevi'nin inşaatını göreceğiz. Herkesten daha fazla çalışan bir peygamber göreceğiz. Ağır ağır taşları kaldıran birisini göreceğiz ve birisi gelip onun elinden o taşı almaya çalıştığı zaman git diyecek, Medine'de taş mı yok, o taşını vermeyecek. Böyle bir peygamber göreceğiz. Yani bu risalet, bu nübüvvet bu noktalara geldiyse bir yaşanmışlık var burada ve onlar zaten insanların yüreklerini fethediyorlar.
3: Şöyle bir rivayet okumuştum hocam, ridasını çıkarıyor Hazreti Ebu Bekir, kim olduğunu.
2: İşte aynen.
3: Nasıl oluyor?
2: Tam o anda insanlar teveccüh edince Hazreti Ebu Bekir böyle yapmaz. Bu nezaketsizlik.
3: Yanımdakine gidin.
2: Yanımdakine demez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona gitmeyin, bana gelin demez. Benim Resulullah demez. Çünkü bunlar o dünyanın söyleyeceği işler değil. Evet. Hazreti Ebu Bekir bir tereddüt geçiriyor ne yapsam diye. O anda biraz da güneş bastırınca ridasını çıkarıyor. Efendimiz'i gölgelemeye başlıyor. İnsanlar anlıyor ki hizmet alandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bütün teveccüh onun üzerine doğru yoğunlaşmaya başlıyor.
3: Parmağıyla göstermeye bile imtina ediyor. Hazreti Ebu Bekir nezaketli.
2: Ya sahabenin birçokları doyunca Efendimiz'e bakmamışlardır. Şöyle gözlerini kaldırıp Efendimiz'in simasında yoğunlaştırmayı bile edebe aykırı görmüşlerdir. Çoğunlukla Allah Resulü onlara bakmadığı zaman Efendimiz'e bakmışlardır. Yine Enes bin Malik çok güzel bir rivayette bulunuyor bize. Diyor ki Efendimiz normal şartlarda biraz hızlı yürürdü. Onun yürüyüşünü biz zaten hilye rivayetlerinden biliriz. Ama ne zaman ki Hücre-i Saadet'ten çıkar, mihraba gelinceye kadar çok yavaş yürürdü. Niye diye soruyorlar sonrakiler. Bizim ona baktığımızı bilirdi, bizim gözlerimizi kendisiyle nimetlendirirdi.
3: Ya.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu. Yani o dünya farklı bir dünya. Allah o dünyayı çok farklı insanlara yaşattı. Biz de şimdi onların ancak arkalarından bu güzellikleri anlamaya çalışıyoruz. Ya. Anlamak nasip olsun. Ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sevinçle, böyle bir coşkuyla, böyle bir heyecanla karşılandı. Kuba o günlerde Medine'nin dışında yaklaşık işte 3-4 kilometre uzaklıkta bir yer, bir köy. Köyün en ileri geleni Gülsüm İbni Hidim isminli bir sahabi efendimiz, yaşı 100'e merdiven dayamış, aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun evine gidiyor. Bu Gülsüm İbni Hidim, Allah kendisine ebeden razı olsun, insanı Allah işte nasiplendirince nasiplendiriyor, 100 yıllık bir ömrü var. Sadece o buluşmadan sonra bir yıl yaşayacak.
3: Allah Allah.
2: Yani aynen Varaka gibi. Ben zihnimi alamıyorum oradan. Yani sürekli Gülsüm İbni Hidim'i hatırlayınca hemen yanı başına bir Varaka İbni Nefel geliyor. Çünkü aynı şey, hemen geldi, görevini icra etti ve çekildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i evine misafir ediyor. O kadar ilgileniyor ki Efendimiz'den, o kadar ikramda bulunuyor ki 100 yaşında bir insan böyle dört dolanıyor. Allah Resulü'nün yanında Hazreti Ebu Bekir var. Ebu Bekir radıyallahu anh'a da Gülsüm İbni Hidim Necih isimli bir hizmetlisini koymuş, o da ona hizmet ediyor. Efendimiz öğreniyor o şahsın adının Necih olduğunu. İşin iyi diyor Ebu Bekir. Necih kurtulan demek. Ha. Yani orada Efendimiz bunu çok yapar. Tefeül bu. Evet. İyiye yorar. Evet. Mesela Büreyde'yi dün andık. Büreyde serinlik demektir. Efendimiz onun adını duyunca iyi işimiz serin olacak diyor yani. Hep böyle isimler üzerinden ya da kabileler isimleri üzerinden hep böyle güzel tefeülde bulunur. İşin iyi diyor Ebu Bekir. Orada bir hizmet gösteriyor Gülsüm İbni İdim elinden geldiğince. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada kaldığı müddetçe de inanılmaz derecede ondan bu konuda ikram gördüğünden dolayı hayırla onu yad ediyor. O koca çınar Allah Resulüne yaptığı o hizmetle ölümsüzleşiyor. Hı hı. Kaç gün kaldı sallallahu aleyhi ve sellem Gülsüm İbni Hidm'in evinde? 4 gün 4 gece. Hı. Yani burada bazı ihtilaflar var. Mesela koca bir İmam Bukhari'nin farklı bir rivayeti var. Şimdi biz İmam Bukhari'nin sözünün üzerine söz mü söyleriz gibi bir itiraz gelebilir. İmam Bukhari'ye göre Allah Resulü Kuba'da 14 gün kaldı. Ancak biz İbni Hişam'ın, diğer siyer yazarlarının, başka hadis kaynaklarında verilen bilgilerin, başka hadiselerin bize verdiklerini topladığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya vardığında günlerden pazartesiydi ve tarih 8 Rebiül Evvel'di. Efendimiz orada 4 gün kaldı, 12 Rebiül Evvel, Cuma günü oradan çıktı sabahleyin. Onu da şimdi söyleyeceğiz zaten. Orada yaşananlar ve bazı işte dediğimiz gibi rivayetleri topladığımızda 4 gün 4 gece kaldığı yönündeki rivayetin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Hı hı. Peki sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı Kuba'da? Ne yapılması gerekiyorsa İslam toplumu onu yaptı. Bize zaten onu öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Bir toplumun İslam toplumu olabilmesi için kalbinin olması gerekir. Kalbi de mescittir. Eğer mescit varsa o toplumun göbeğinde tam orta yerinde biz o topluma İslam toplumu diyoruz. Sadece bu mescidi yapı olarak düşünmeyelim Bekir kardeşim. Cami dediğimiz, mescit dediğimiz İslam toplumunun kalbi damarlarla da evlere yol açar.
3: Doğru.
2: Cami ile ev arasında bir bağlantı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya geldiğinde ilk yaptığı şey bu. Aslında orada ufacık bir arsa var. O arsada Salim Mevla Ebu Huzeyfe namaz kıldırıyor insanlara. Gülsüm İbni Hidim aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah şurası benim bir arsam. İstiyorum ki burada bir mescit inşa edelim. Allah Resulü tamam diyor anında. Ve eline alıyor bir çubuk asa, kendisi o mescidin temellerinin yerini çiziyor. Planını Efendimiz çiziyor. Haydi diyor taşlar gelsin. Temeller kazılıyor. Taşlar geliyor. Mescit deyince aklımıza bugünkü şeyler gelmesin. Dört duvarlık bir yer yani. Bir dört duvar çevriliyor. Burası mescit diyor. Ve o mescit Kur'an'a giriyor. Tevbe suresinde takva üzere tesis edilen ilk mescit olarak Kur'an'a giriyor. Orası gerçekten ilk mescit. Mesela biz Darul Erkam'ı konuşsak, başka yerleri konuşsak, mescit hükmünde değil, oralar farklı. Ama mescit olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilk inşa ettiği yer orası. Şu anda orada kocaman bir Kuba Mescidi var. O Kuba Mescidi o günün hatırasıdır ki ona ait bazı şeyleri konuşmak gerekir. Şimdi kardeşlerimiz bir geriye doğru zihinlerini yöneltsinler. Darul Erkam'ı konuştuk değil mi biz?
3: Evet.
2: Dar çok İslam tarihinde. Çünkü Darul Erkam inanılmaz bir ilham kaynağı oldu. Ama 5 tane dar çok önemli. O darlardan birincisi işte Darul Erkam. İkincisi yine Mekke'de onun adı Darul Ebu Bekir. O da aynen öyle bir fonksiyon icra ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o Kur'an sesiyle niceleri iman ediyor. Sonra o sesi susturmak zorunda kalıyorlar, evet. Mekke müşrikleri. Üçüncü dar Darul Esad'dır. Esad İbni Zürare'nin evi. Çok önemli. Hı hı. Bu dördüncü dardır işte Darul Gülsüm. Bu Darul Gülsüm mescide dönüyor ama. Ve zaten farkı orada. Beşincisini de şimdi anlayacağız. Darul Sa'd. O da Sa'd İbni Haysemen'in evidir ki Asr-ı Saadet'in ilk öğrenci evidir orası. Hmm. İlk talebe evidir. Bekarlar evidir o. Bugün biraz benim neşem yerinde. Okurken ilk kez gördüm onu. Şimdiye kadar gözümden kaçırmışım. Oraya Menzilül Kur'an diyormuş sahabe.
3: Kur'an'ın menzili.
2: Kur'an evi, Kur'an menzili. Yani böyle güzel bir ismi de var. Bekarlar evi, hep bekar oldukları için zaten Sa'd bin Hayseme de yıllarca evlenmiyor, sonra evleniyor. Hı-hı. İşte hemen şehadetinden sonra da zaten çok az bir sürüyor evliliği. Böyle bir hayat yaşıyor ama orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da hemen Gülsüm İbni Hidm'in yakınlarında, evinin yanlarında, sonra bir o kapısı işte Kuba Mescidi'ne açılacak olan o evde gündüzleri bekar sahabilerle bir araya geliyorlar. Evet. Ve orası yıllar yılı öyle aşkın, cihadın, sevdanın, şehadetin konuşulduğu bir ev oluyor.
3: O ilk yapılan Kuba'daki mescit kıble olarak nereye tayin ediliyor hocam?
2: Kudüs'te. Kudüs'te. Tabii o günler Kudüs'te. Evet. Sonra dönecek kıble evet. O diğer tarafa. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığından itibaren kıble Kudüs'e doğrudur. Hı hı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çizdi ya orada temellerini, taşlar geldi. Sahabe hemen böyle bir harekete geçti. Efendimiz hayır dedi. İlk taşı kendisi koydu temele. Takva üzere kurulan mescid. Hı hı. Sonra Ebu Bekir koydu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i çağırttı, Ömer'e koydurdu. Ondan sonra da sahabe artık koydu ve öylece yükseldi. Orayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç unutmadı. Çünkü Efendimizin mekanlara karşı vefası insana karşı vefasıyla aynıdır. Bir yerde eğer bir hayır görmüşse sallallahu aleyhi ve sellem orayı hiçbir zaman unutmamıştır. Yıllar geçecek, Mescid-i Nebi olacak, bir sürü işler olacak Medine'de. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya pazartesi, eğer pazartesi gelemezse cumartesi, bazen haftada iki gün muhakkak gelecek. Bizim de oraya gitmemiz için her kim evinde güzelce bir abdest alır gider orada iki rekat namaz kılarsa ona bir umre sevabı vardır diyerek sevaba teşvik ederek o noktadaki o şeyin devam etmesini isteyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde bir gün gelecek Hazreti Ömer Kuba Mescidine, bakacak ki cemaat yok. Hemen etraftaki insanları toplayacak. Ya siz bu mescidi nasıl boş bırakırsınız? Burası takva üzere kurulan mescittir. Vallahi ben bineklerle kilometrelerce yol bile olsaydı Allah Resulü'nün bu mescide verdiği değeri bildiğim için gelirdim diyecek ve orada cemaatsiz bırakılmaması noktasında insanları uyaracak. Niye biz gidince ziyaretlerimizin en başına Kuba Mescidini alıyoruz? Bundan evet. Dolayı. Bilmem siz orada nasıl bir ruh haline giriyorsunuz ama Kuba Mescidi şu anda eski yapıyla alakası yok. Evet. Ama halen orada o mekan Asr-ı Saadet'in o güzel meltemini bize yansıtır, yansıtır, yansıtır. Görelim mi bir oraları? Şimdi önce bir haritada görelim. Bakın Kuba Mescidi, biraz sonra anlatacağımız Cuma Mescidi birbirlerine çok yakın. Zaten burası Kuba Mescidi'nin bulunduğu yerde Medine'nin Mekke'den gelen giriş yoludur. Yani o yoldan girilir. Seniyetül Veda, Veda Tepesi hemen zaten oranın karşı tarafı oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim şuna dikkat etsinler. Kuba böyle önemli bir yer. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de orada 4 gün 4 gece kaldı. Sabah Cuma oldu artık 5. gün. Ve sabahın erken vakitlerinde Efendimiz oradan ayrılacak. Ancak Gülsüm İbni Hidim bu aziz misafiri bırakmak istemiyor. Kim bırakır? Ya Resulallah diyor, ben sana hizmet edemedim mi? Niye gidiyorsun? Hayır diyor, benim gitmem gerekiyor diyor. Allah benim bineğime, kusvaya bir rota çizdi. O gideceği yeri bilir. Aslında insanlar biliyorlar Neccaroğulları mahallesine gidecek. Hı hı. Ama Neccaroğulları mahallesine nereye gideceğini kimse bilmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o gün belki 50 kişiye aynı cümleyi söyleyecek. Herkes Efendimiz'i evine davet etmek isteyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyecek ki açın devemin önünü. O memurdur, nereye gideceğini bilir. Ondan sonra yollar açılacak. Sabahın erken saatlerinde çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan Cuma Mescidi'nin yerine geldiğinde vakit öğleye geliyor.
3: 4-5 saat.
2: Niye? Çünkü herkes Efendimiz'i alıkoyuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes evine davet ediyor. O noktada o kadar bir sevgi gösterisi var ki, bunu niye ısrarla söylüyoruz? Çünkü biraz sonra çok önemli bir şeye şahit olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar takdir gördüğü, bu kadar sevgi gördüğü, bu kadar sevildiği ve insanlar tarafından hürmet gördüğü, hürmetle karşılandığı bir yerde, o zaman Salim İbni Af oğullarının mahallesi ve orada bir bahçe aslında. Oraya geldiğinde cuma vakti girdiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bahçe müsait olduğu için burada kılalım diyor cuma namazını. Şimdi ilk cuma namazını kıldıracak sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz böyle işin içerisine girelim. Çünkü orası önemli. Ben şimdi hutbeyi vereceğim. İnşallah siz bir okursunuz. Ne diyecek Efendimiz? Çok önemli şeyler söyler mesela. 13 yıl boyunca ciddi ciddi sıkıntılar yaşamış Mekke'de. Ve ilk kez hutbe irad edecek. Şöyle bir iki cümleyle Mekkelilere dese ki, işte siz sahip çıkmadınız.
3: Bundan sonra
2: bakın neler oldu. Siz benim kendi akrabalarımdınız, suydunuz, buydunuz ama şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Bakın başkaları ne yaptı. Bundan sonrasını görürsünüz falan dese, burada bir sıkıntı var mı? Yok, ama Efendimiz bunu demiyor. Peki Ensar'a, Medinelilere bir şeyler söylese, yani siz
3: hep beraber kalkanacağız, siz
2: şöyle olacak, böylece, bu da yok. Muhacir var orada, evini, barkını, eşini, çoluk çocuğunu, çoğu işte malını, servetini bırakmış gelmiş, onları biraz böyle öfse, farklı bir noktaya soksa, o da yok. O hutbede şimdi dinleyeceğiz sizden ama bir tek konu var aslında. Birçok şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ama dikkatle dinlediğimize görürüz, konuşulan şey niyetin selimiyetidir. Eğer niyet selim olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu mesajı veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz çağlardan ta bugünlere, bugünlerden yarınlara, ki ayar yapın kendinize. Bu hutbe ayar aslında.
3: Bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın irad ettiği ilk hutbe.
2: İki tane hutbe var zaten. Biliyorsunuz cuma namazlarında iki hutbe okunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor.
3: Okuyayım mı
2: hocam? Bir dinleyelim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar, kendiniz için ahiretiniz adına istikbalinize yatırım yapın. Yarın bu yaptıklarınızın hepsinin hesabını vereceksiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona tercümansız, perdedarsız olarak, sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve hamd olsun. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Diğer bir hutbede şöyledir diyor. Onu da okuyayım mı hocam?
2: Tabii tabii.
3: Aynı gün mü okunuyor bu?
2: Aynı hisse? İki hutbe okunur iki zaten hutbe. Çünkü.
3: Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler ve onu küfürden sonra İslamiyet'e girdirir, o da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse, işte o kimse felah bulmuş, kurtulmuştur. Doğrusu Kitabullah sözlerin en güzeli, en belagatlısıdır. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı candan, gönülden seviniz. Allah'ın kelamından, zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah'ın kelamı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini, kıssaların en iyisini zikreder. Helal ve haram olan her şeyi beyan eyler. Artık Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayınız. Ondan gereği gibi sakınınız. Diliniz
4: dilinizle söylediğiniz güzel sözlerinizle Allah'ı tasdik ve ikrar ediniz. Allah'ın ihsan ettiği rahmetle aranızda birbirinizi seviniz. Muhakkak biliniz ki Allah ahdinin bozulmasına gazap eder. Selam olsun sizlere.
2: Eyvallah.
4: Aleyküm selam.
2: Gerçekten çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir mesaj bu. Ama bu niyetin selimiyeti meselesi o kadar önemli bir şey ki Bekir kardeşim. Ben bir şeyi göstermek istiyorum kardeşlerime. Şöyle bir rakamların yazılı olduğu bir şeyle karşılaşsak. Tahtamızın alabileceği kadar sıfır yazsam. Kaç tane alacaksa. Şu kadar.
4: Evet.
2: Şunun bir rakamsal değeri var mı?
4: Yok.
2: Bunun başına bir tane bir koysam
4: o zaman başka bir şey olur.
2: Şu anda bakın hiçbir hesap makinesi alamayacak kadar büyük bir rakam.
4: Hepsi bu. Anlam kazandı.
2: Anlam kazandı. Şu birin adıdır işte niyet. Niyetin selimiyeti bu. Eğer ameller Allah içinse bir anlamı var. Allah içindeyse hiçbir anlam yok. Sen cihada gitsen, hicret etsen, infak etsen, ilim öğrensen, gayret etsen, bu Allah içinse Allah ona sevap yazıyor.
4: O biri oraya gerçekten Allah için yazdığımıza, niyetimizden nasıl emin olacağız hocam?
2: Kalbimize bakarak. Kalp bize yalan söylemez. Bizim dilimiz bazen bize ihanet edebilir ama kalbimiz eğer selimse ihanet etmez. Ve kalbimize dönüp baktığımızda bunu söylediğimizde onu bize ortaya koyar. Biraz önce hutbeyi size uzatırken ne dedim? Kalp ayarı bu. Allah Resulü ayar yapıyor işte. Ne yapın yapın Allah için yapın. Allah'tan başka hiçbir amacınız, hiçbir gayeniz olmasın. Şimdi o sahabe efendimizin adı yok. Çünkü bazen kötü böyle yanlış işlerle anılan isimler zihinlerde farklı bir biçimde yer edinmesin diye sahabe ismi bize vermez, kaydetmez yani. Bu da sahabi edebidir.
4: Anılmasın
2: diye. Ama şöyle bir sahabi efendimiz var. Hicret etmiş gelmiş. Ona Muhaciru Ümmü Kays deniyor. Ne demek bu? Ümmü Kays isimli hanımın muhaciri. Allah için değil. O niyet, ameller niyetlere göredir meşhur hadisi var ya,
4: evet.
2: O hadisin de sebebi bu.
4: Hanım gidiyor diye mi gidiyor?
2: Hanım gelmiş, o da hanımı sevdiği için gelmiş. Allah için gelmemiş yani. Hanım hicret ettiği için gelmiş, hanımla evlenmek için gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki kimin hicreti Allah ve Resulü neyse onun hicreti ancak Allah ve Resulü içindir. Kimin hicreti de eğer bir kadınla evlenmek için ya da bir dünyalık elde etmek içinse onun hicreti de onadır. Bu bizi böyle bir sarsmalı. Niye birçok hadis kitabı inneme amelul bin niyat hadisiyle başlıyor? Buradan dolayı niyet selim olmadıktan sonra ondan sonra onların hepsi sıfır, sıfır, sıfır, yüzlerce sıfır doldurur gidersin Allah'ın huzuruna, Allah korusun. Açılır amel defterleri bomboş. Zarf var, içinde mektup yok. Böyle bir duruma düşmemek için işte aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin bidayetinde sahabeye ayar yapıyor. Niyetlerinizi Allah için ayarlayın. Allah dışında hiçbir şeyi aklınızda, zihninizde bırakmayın. Yoksa yarın ahirette hesabın önünde mahcup olursunuz.
4: Hocam bir şey sorabilir miyim? Bir ticarethane açtık ama hiç Allah rızasını gözeterek yapmadık bu işi. Geçmişte niyetimizin ayarı kaçıkken yaptığımız işleri istikbalde sonra da geriye dönük düzeltme
2: imkanımız var mı? Var tabii. Sen o anda mesela olur ki geçmişte farklı şeylerin vardı.
4: Başka beklentilerle başka yapmışım beklentiler. Ama pişman oldum.
2: Tamam. Şu anda sen öğrendin. Bismillah der. Şimdi yaptığın her işi Allah için yapma adına bir karar verirsin. Dolayısıyla bu noktada bundan sonraki süreçte yine kendini böyle iyi bir noktaya doğru taşıyabilirsin. Onun için burada hepimize çok büyük bir ders var. Ne yapıyorsak, ne ediyorsak, ilim öğreniyorsak, işte infak ediyorsak, Allah yolunda gayret ediyorsak, davet ediyorsak, mesela teveccüh çok önemli bir şey, insanın kalp ayarını bozan bir şey. İnsanlardan teveccüh gördüğünde işte şöhreti işte bazı alimlerimiz zehirli bala boşuna benzetmiyor. O noktada bazı şeyler eğer kalbimizin ayarını bozmaya başladıysa anında yapılacak işin ne olduğunu buradan öğreniyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hutbesi bize bunun için önemli. Hutbeyi irad etti oradan yola devam ediyor. Efendimiz'e yine diyorlar, gel açın diyor devemin önünü, o nereye gideceğini biliyor. Deve gidiyor. Nereye? Neccaroğullarına. Niye Neccaroğulları? Onu öğrendik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın kabri orada. Babası Abdullah'ın kabrinin orada olmasının sebebini de öğrendik. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin babasının dayıları onlar. Dolayısıyla evet, Neccaroğullarıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a akrabalık var. Kızlar böyle etrafına dönüyor Efendimizin o anda, Neccaroğulların kızları. Ellerinden geldiğince, dillerin döndükçe bir şeyler söylüyorlar. Efendimiz diyor, beni çok mu seviyorsunuz? Evet ya Resulallah. Allah Resulü üç kez, ben de vallahi sizi çok seviyorum. Ben de vallahi sizi çok seviyorum. Ben de vallahi sizi çok seviyorum diyor. Sonra bütün bakışlar Kusva'nın önün üstünde yoğunlaşıyor. Allah Resulü dedi ya, nereye çökeceğini biliyor. Kusva gittiği bir arsanın önüne çöktü. Kalktı oradan, biraz daha gitti, yeniden geriye döndü, tekrardan o arsaya çöktü ve böyle biraz garip garip sesler çıkardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki, Kusva'nın çöktüğü yer, mescidimizin yapılacağı yer, yine mescit bakın, o mescide en yakın evde konaklayacağım ev. Aslında Kusva'nın yürüdüğü ev, o ev, o söz daha biter bitmez Ebu Eyyub el Ensari Allah Resulü'nün eşyalarını alıyor. Zeyd bin Harise ile beraber hadi diyor, evine taşıyor.
3: Aslında Kusva Ebu Eyyub el Ensari'nin Hazretlerinin evinin önüne çökmüyor mu? Yani evin...
2: Oraya değil. Ha, ilk çöktüğüyor mescide. Ha, mescide ilk yakın olan ev hesapları. Ama böyle o eve doğru yürüyor. Ha. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği de ortaya çıkmış anladım oluyor. O çöktüğü yer neresi biliyor musunuz?
3: Neresi?
2: İki tane yetim çocuğun arsası. Evet. Sehel ve Süveyl. Yaşlı gözlerle geliyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. İki çocuk da Esad İbni Zürare'nin himayesinde. Babaları, anneleri olmadığı için Esad onlara babalık yapıyor. Gözyaşları içerisinde, ya Resulallah, bu nasıl bir şeref, bu nasıl bir şeref. Biz infak ettik Allah yolunda. Efendimiz hayır diyor. Öğrendik onu hicret yolunda. Ya. Bir şeye talip olunca onu öder. Bakın Gülsüm İbni Hidim kendisi söyledi, Efendimiz infakını kabul etti. Evet. Ama talip olunca hayır
3: 400
2: diyor.
3: Dirhemi vermişti Hazreti Ebubekir. Verecek.
2: Onu Medine'de evet verecek zaten. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır diyor. Buranın bedeli neyse o bedel ödenecek. Ne kadar bedeli? 10 dinar diyorlar. Hemen biri atılıyor ortaya. Ben diyor ya Resulallah. Veriyor. O ben diyen
3: en iyi yatırımcı.
2: En iyi yatırımcı. En iyi yatırımcı. Ben diyen işte tam bir tüccar, akıllı bir tüccar dedik ya.
3: İslam tarihi böylesini görmemiş.
2: Ya Bekir kardeşim, Allah aşkına şunu bir anlayalım. Şimdi oradan oraya, oradan buraya binlerce, milyonlarca insan namaz için başlarını secdeye koydular o mescitte.
3: 1400-1500 yıldır. Kaç yıldır?
2: Bu sevap Ebu Bekir'in hanesine yazılıyor. E ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ümmetin tamamının sevabı bir kefeye, Ebu Bekir'in sevabı bir kefeye. Ebu Bekir geçilmez. Geçilmez adam. Geçilmeyecek adam. Çünkü böyle bir işin altında imzası var. Şu anda biz onları konuşuyoruz, sevaplar yazılıyor. E biz hayır kazanırsak, eğer az bir şey yükselsek, onlar da yine yükseliyor. Bizim onlara sevap itibariyle yetişebilmemiz mümkün değil. O işin en üstünde de Ebu Bekir radıyallahu anh duruyor. 10 dinarı veriyor, arsayı alıyor. İlk infak, ilk olmanın ayrıcalığını yine kimselere kaptırmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle eşyalarına bakıyor. Diyor ki eşyalar gitti ya Resulallah. Nereye? En yakın ev Ebu Eyyub el Ensar'ın evine. Birileri diyor ki ya Resulallah, madem eşyaların oraya gitti, sen de bizim eve gel. Bizim bizi şereflendir.
3: Her şartı zorluyorlar.
2: Her şartı. Evet. O da diyor ki kişi eşyalarının olduğu yerdedir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz oraya istirahata gidiyor.
3: Daha önceden hiçbir tanışmışlıkları falan yok herhalde değil mi?
2: Ebu Eyyub el Ensari'yle ikinci akabe biatında görüşüyorlar ha, tabii doğru ki. Yani orada doğru bir tanışıklık var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le. Ne büyük bir nimet. Evet. Şimdi bakın bize ne kadar büyük bir nimet. Ebu Eyyub el Ensari diyoruz ve o şu anda bizim beldemizde. Biz onun misafiriyiz. Mihmandar Nebi o, Allah Resulüne mihmandarlık yapmış, bize de mihmandarlık yapıyor. Asıl ev sahibi odur eğer bizi kendisine misafir kabul ederse. İki katlı bir evi var Ebu Eyyub El Ensari'nin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in eşyalarını yukarıya götürmüş Ebu Eyyub El Ensari. Neden? Çünkü ben nasıl rahat edeceğim? Resulullah aşağıda, ben yukarıda, olmaz diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelince eve, hayır diyor, ben aşağıda olayım. Çünkü benim gelenim gidenim çok olur. O evlerde bugünkü evlere benzemiyor. Çok böyle basit evler. O orada rahatsızlık vermek istemediği için aşağıda kalmak istiyor. Ebu Eyyub El Ensari için çok zor bir şey bu. Ama zorluyor Efendimiz. Artık yapacak bir şey yok diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşağıda, Ebu Eyyub El Ensari yukarıda. Kaç ay? 7 ay. Bu nasıl bir şereftir? Nasıl büyük bir şeydir? Neler neler yaşanmıştır o evde. Ebu Eyyub El Ensari neler yapmış, Ümmü Eyyub neler yapmış, Allah Resulü ile ne gibi şeyleri olmuş, onlarla ilgili bir sürü rivayetler okuyoruz biz. Şimdi bir iki tanesini sadece hatırlatacağız kardeşlerimize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'nin yerini tayin ettikten sonra iş başlıyor ve orada artık mescidin şeyleri başlayacak inşaat, ama biraz uzun sürecek. Şimdi burada bir soru sormak zorundayız biz. Niye Ebu Eyyub El Ensari? Sadece mescide yakın olmasından kaynaklanmış bir sebep olmamalı. Çünkü gerçekten yakın başka evler de var. Peygamber sevgisi desek Neccaroğulları mahallesinden bahsediyoruz. Oradaki birçok evin sahibi olan sahabi efendimizin sevgisi de en az Ebu Eyyub El Ensari kadar. Niye peki bu şeref ona ait oldu? Niye diye bir soru sorduğumuzda zihinlerimiz bizi 700 yıl öncesine götürüyor. Çünkü başka bir hikaye var bu işin içerisinde. Yemen kralı Ebu Kerb Medine'yi, o günkü adıyla Yesrib'i ele geçirmek için ordusuyla geliyor. Ve diyor ki eğer karşı çıkan olursa taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın diyor. O anda Yahudilerden iki tane genç alim, Beni Kurayza'dan oldukları söyleniyor kaynaklarda, kralın önüne çıkıyorlar. Ey kral diyorlar, sen böyle bir şey söylemişsin ama biz kitaplarımızdan okuyoruz. Burası son gelecek elçinin hicret edeceği yurttur. Eğer buraya zarar verirsen tarih boyunca hep lanetle anılırsın. Gel bizi dinle, buraya el sürme. Çok ilgincine geliyor Ebu Kerb'in. Biraz daha bir şeyler soruyor, öğrenmek istiyor bu noktada bazı şeyler ve işin neticesinde diyor ki tamam diyor, ben hiçbir şekilde bir şeyler yapmayacağım, sadece sizden bir şey istiyorum. Söylediğiniz sözlerle benim ilgimi çektiniz, benimle beraber geleceksiniz Yemen'e, bana anlatacaksınız bu son elçi kim, bu din nedir, son elçi ne zaman gelecek, vasıfları ne, bunlarla alakalı bana bilgiler vereceksiniz. Tamam mı? Tamam diyorlar. Ve o iki tane genç Yahudi alim Ebu Kerb ile beraber Yemen'e gidiyor. Tarihçilerimiz Yemen'e Yahudiliğin ilk kez o gençlerin eliyle oraya vardığını söylüyor. Ve aradan bir müddet geçiyor, Ebu Kerb daha farklı bir hale giriyor. Hatta şöyle bir şey, rüyasında görüyor, ilk kez Kabe'ye Yemen'den örtü gönderen insan olarak tarihe geçiyor. Ve bir müddet sonra artık son elçinin gelmesiyle alakalı yüreğine çok ciddi bir aşk düşüyor. Bırakıyor tahtı sarayı, geliyor Yesrib'e, o evi kendisine ev olarak alıyor. Yıllar yılı o evde ikamet ediyor. Yıllar yılı bekliyor, tabii Allah Resulü'nün geliş zamanı değil. Çocukları oluyor, iki tane oğlu. Onlara anlatıyor. Ya onlara sözlü olarak ya yazılı olarak, yani kaynaklarda farklı farklı şeyler var. Ya işte bir taşın üzerine ya derinin üzerine bir peygamberimize hitaben bir şiir yazarak vefat edip gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub El Ensari'nin evine gidince Ebu Eyyub El Ensari diyor ki ya Resulallah, sana bir şiir okumak istiyorum ya da bir mektup. O anda o şiiri okuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem o anda 3 kez selam gönderiyor. Selam olsun Ebu Kerb'e, selam olsun Tubba Melikine, selam olsun Esadul Himyeri'ye. Geldikten sonra kendine Esadul Himyeri diye bir isim alıyor.
3: Allah Allah.
2: O evin hatırasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o evde ikamet ediyor. Biz bunu mesela birçok tarih kaynağından, İbni Hişam'ın siresinden, başka yerlerden de okuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o eve teveccühünün altında böyle bir şey yattığını hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi o evde sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Nasıl yatabilirler Allah aşkına yukarıdakiler?
3: Allah Resulü aleyhisselam aşağıdayken biz yukarıda.
2: Yani öyle ki nefes bile alamıyorlar. Çok böyle diken üstündeler. İkide bir birkaç gün geçtikten Allah, ya Resulallah ne olur yukarı çıksanız diyor Ebu Eyyub el-Ensari. Efendimiz hayır diyor. Bir gün ellerinden bir su sürahisi düşüyor. O gün tahta zaten aşağıya akmasın diye ne buluyorlarsa hemen kurutmaya çalışıyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşmasın. Evde ne zaman yemek yapsa Ümmü Eyyub kendi tadına bakmadan anında Allah Resulüne gönderiyor. Önce o tatsın diyor. Tabaklar ondan geri geldikten sonra buraya Resulullah'ın eli değmiştir, buraya Efendimiz şöyle şunu yapmıştır deyip orada muhabbet adına bambaşka bir şey dolaşıyor. Ve bir gün bir yemek gönderir, bakar ki yemek hiç yiyilmeden gelmiştir. Hemen sorar Ümmü Eyyub Ebu Eyyub el-Ensari'ye. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemedi? Vallahi ben de ikram ettim. Efendimiz dedi ki ben yemeyeceğim. Niye diye sordum. Soğan sarımsak var içinde. Benimle insanlar haşır neşir oluyorlar. Rahatsızlık vermeyeyim onlara. Onun için yemeyeyim dedi.
3: Daha soğan sarımsak koyarlar mı yeme?
2: İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor da haram mı ya Resulü? Hayır diyor. Ben işte insanlara rahatsızlık vermemek için. Yemek geldikten sonra Ebu Eyyub el-Ensari'de Ümmü Eyyub da Resulullah'ın yemediğini biz de yemeyiz diyorlar. Tavır böyle bir tavırdır. Muhabbet böyle bir muhabbettir. Ebu Eyyub el-Ensari'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir teveccühte bulunacak. Onun için onun ismi ashabın o kadarının içerisinden farklı bir duruma gelecektir.
3: Hocam 7 ay dediniz ya orada ikamet ediyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hane-i hücre-i saadetini biliyoruz zaten. Çok evet. Bir yer değil. Çok mu zordu bu 7 ay içerisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam?
2: Şimdi Mescid-i Nebevi'nin yapılma meselesini anlatacağız bir dahaki derste.
3: O zaman
2: niye 7 ay sürdü? Mesela normalde basit bir evet, şey yani yapılacak ama o arsanın içerisinde bir sürü mesele var. Müşriklerin kabirleri var, ağaç kökleri var. Yani harfiyatı temizlenmesi ciddi bir zaman alıyor. Ondan sonra düzenlemesi bir zaman alıyor. Yapılması bir zaman alıyor.
3: İşler uzuyor.
2: O yani. İşler uzuyor. Yani neticede oradaki şey biraz daha oradaki inşaattan kaynaklanan bir şey ki Efendimiz zaten kendi evlerini de Mescid-i Nebevi'nin hemen yanı başında yapacak. Şimdi Ebu Eyyub el-Ensari böyle birisi, böyle bir sevgisi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı. Ve o sevgi sadece şiirlere falan konu olacak bir sevgi değil. O sevginin en büyük işaretidir onu bu topraklara getiren şey. Sahabenin sevgisi buydu. O sevgide şöyle bir şey vardı. Eğer ben gerçekten Allah Resulü'nü seviyorsam onun gönül verdiği davayı dünyanın dört bir tarafına götürmeliyim. Onun için çıktılar işte Medine'den. Onun için dünyanın dört bir tarafına geldiler. Buraya geldiği zaman Ebu Eyyub el-Ensari tarihler kaçı gösteriyordu? Hicri 48'i. Yaşı kaçtı o zaman? 90 yaşlarındaydı. 2 sene sonraki seferde zaten şehit olarak ölecek. Allah aşkına 90 yaşında şehit olduğu zaman 92 yaşında 90 küsür yaşındaki bir insanı hangi arzu, hangi iştiyak, hangi heyecan buralara getirir? Bunun başka bir izahı yok. Bunu biz anlamadığımız müddetçe sahabenin peygamber sevgisini anlayamayacağız. O sevgiyi sadece belli şeylere hapsedersek eğer sevgiyi aslında daraltmış oluruz. Sevgi şudur, seven sevdiğinin yolunda olur, onlar da yolunda. Yolunda oldukları için Ebu Eyyub el-Ensari burada vefat edeceği anda bile söylediği söz, beni götürün, surların içine doğru götürün, surların içinde defnedin, yine aslında orada da ölümüyle bile hizmet etme noktasındaki bir aşk ve iştiyak var. Şimdi burada bir mesele var, o meseleyi burada anmamız lazım. Dönem Emeviler dönemidir, işte oluşmuş İslam medeniyetinde, İslam toplumunda birçok sıkıntı. Ebu Eyyub el-Ensari de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyarete gidiyor. Böyle gidiyor, o zamanki işte ortam nasılsa Hücre-i Saadet'in eşiğine başını koyuyor, ağlamaya başlıyor. Bir anda insanlar Medine valisi o zaman Mervan bin Hakem, Mervan'a haber götürüyorlar. Diyorlar ki Ebu Eyyub el Ensari bu halde. Geliyor hışımla Mervan bin Hakem. Ne yapıyorsun diyor sen? Taşa toprağa mı tapıyorsun? Ne böyle başını koymuşsun burada sen ağlıyorsun diyor. Ebu Eyyub el Ensari diyor ki ben senden daha iyi biliyorum taşa toprağa tapılmayacağını ya da bu manada başka bir şey yapılmayacağını. Benim işim o değil. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey duydum. O dedi ki din işleriniz, yönetim işleriniz ehil insanların elindeyse hiç üzülmeyin. Ama eğer bu işler ehil insanların elinde değilse ne kadar ağlasanız azdır. Ben de bundan dolayı efendimle dertleşmeye geldim.
3: Cesarete bak.
2: Efendimle dertleşmeye geldim derken işte onlara söylüyor söyleyeceğini. Bu sözleri Ebu Eyyub el Ensari söylediği için kimse ona itiraz etmiyor. Allah aşkına bazen bu noktada dertleşmeye bizim de ihtiyacımız yok mu? Aa, biz gidemiyoruz belki Medine'ye ama Ebu Eyyub el Ensari burada. Biz de onun böyle eşiğine manen olsa başımızı koyup bugün ümmetin içerisine düştüğü bu hali bu noktada tefekkür etmek, bu noktada bazı şeyleri konuşma adına bir sorumluluğumuz var. Eğer bunu doğru bir biçimde anlayabilirsek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu terbiyeyi, bu bilinci çok iyi bir biçimde gördüğü için Ebu Eyyub el Ensari her zaman için bunu yaptı. O İstanbul için, o günkü adıyla Konstantiniyye için buralara geldiğinde o ordunun içerisinde cesur bir asker surlardan böyle o tarafa bu tarafa hareket ediyor. İlahi kelimetullahı ötelere taşıma adına gayret içerisinde oluyor. Arkadaşlarından biri diyor ki o cesur askere ne yapıyorsun sen ya? Sen Kur'an'daki ayeti okumuyor musun? Allah Kur'an'da demiyor mu? Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Niye sen kendini tehlikeye atıyorsun? Bir anda celalleniyor Ebu Eyyub el Ensari. Ya diyor siz Allah'ın ayetini böyle mi anlıyorsunuz? O ayet bizim hakkımızda indi. Biz Ensar hakkında indi. Gelin o ayetin asıl bize verdiği mesajı ben size anlatayım. Biz Ensar iş biraz işte kemale erince, Medine biraz farklı bir hale gelince içimizden bazıları dediler ki ya tamam artık cihat için biz bu kadar yaptık bir şeyler. Bundan sonra da diğerleri yapsın biz biraz işte tarlayla bahçeyle uğraşalım. Allah ayet indirdi. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Cihadı terk eden, infakı terk eden, mücadeleyi terk eden kendi eliyle kendisini tehlikeye atmıştır. Siz şimdi bu ayeti böyle anlamıyorsunuz da Allah yolunda gayret eden cengaver biri için mi bu ayeti kullanıyorsunuz? Bize Kur'an'ın nasıl okunacağını öğretiyor o büyük insan. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Şimdi önümüzdeki ders göreceğiz. Ensar muhacir kardeşliği oldu biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir destan yazdı. O destanda Ebu Eyyub el Ensari'nin kardeşi kimdir biliyor musunuz? Mus'ab bin Umeyr. Evet. Mus'ab'ı ona kardeş kılıyor. Şimdi Bekir kardeşim ben diyelim ki umreye gideceğim, hacca gideceğim. Varıp Ebu Eyyub el Ensari'nin kapısına bir selam verip ona ondan selam alıp Mus'ab'a götürmesem gidip Uhud'da, Uhud'un yamaçlarında meskun olan Mus'ab'ı ziyaret ederken Ebu Eyyub el Ensari'nin selamını ona vermesem, ondan da selam alıp tekrardan Ebu Eyyub el Ensari'ye getirip kardeşinin sana selamı var demesem ben nasıl bu umreyi, bu haccı anlamış olurum? Ya. Biz o ruhu kendi dünyamıza taşımak zorundayız. Bunlar nostalji falan değil, bunlar bizi ayakta tutacak ruh. Biz sahabeyle böyle bir canlı bağ kurmak durumundayız. Sahabe dediğimiz o güzide insanlar bizim dünyamızda böyle yer edinmeliler. Eğer böyle yer edinmezlerse biz onları tam anlamıyla anlamamış oluruz.
3: Canlı bağ.
2: Canlı bağ.
3: Canlı bağ. Yani şifre böyle, bu.
2: Aynen yani bizim yanımızda bizimle farklı bir irtibatları olacak insanlar olarak anlamak zorundayız. Böyle anladığımız zaman doğru anlamış oluruz. Böyle anladığımız zaman onlarla farklı bir güzellik oluşturmuş oluruz. Yıllar geçmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi evine çok büyük bir hadise olmuş Medine'de. O hadisenin adı ifk hadisesi. Geleceğiz hadiseye, Ayşe annemize atılan iftira. Herkes konuşuyor işte bir şeyler, evde de konuşuluyor. Ümmü Eyyub hanımı Ebu Eyyub el Ensari'ye diyor ki ey Ebu Eyyub ne diyorsun bu konuda? Acaba diyor, acaba deyince sus diyor, sus, sen ne yapıyorsun diyor. Ya diyor, Allah aşkına düşün, ben Saffa'nın yerinde olmuş olsaydım ben bunu yapar mıydım? Hayır diyor. Hiç düşünmeden bunu söyle, Saffan benden daha hayırlıdır. Peki sen Ayşe'nin yerinde olsaydın sen bunu yapar mıydın? Asla diyor. Hiç düşünme, Ayşe senden daha hayırlıdır. Mümin tavrıdır bu işte. Mümin tavrıdır. Bir iftirayı duyduğu zaman anında göstereceği tavır
3: refleks
2: bu tavır.
3: Refleks olmuş artık.
2: Refleks olmuş. Yani Ebu Eyyub El Ensari'nin ortaya koyduğu o şey tam böyle bu manada olması gereken tavrın ne olduğunu bizlere gösteriyor. İşte o Ebu Eyyub El Ensari anında ufacık bir sapma görsün, karşısındaki kim olursa olsun umrunda değil, anında tepkiyi verir. Çünkü onun orada gördüğü şey, orada ayarları gördü. Bu ayarlardan, bu çizgilerden ufacık bir sapmanın ümmeti getireceği yerleri de gördüğü için anında o manada bir şeyler söylüyor. Yine Mervan'dan bir şey görüyoruz. Bir akşam namazı kıldıracak. Beyefendi biraz geç gelmiş. Bekliyor. Ebu Eyyub El Ensari'nin beklemeye tahammülü kalmıyor. Ayağa kalkıyor. Mervan geldiği zaman Mervan'ın yüzüne. Sen diyor, o mihrabın hakkını ödemek istiyorsan sen vaktinde gelip o namazı kıldırmak zorundasın.

0: diye kalkıyor o günkü şartlarda Medine'den Mısır'a gidiyor. Mısır'ın valisi kim? Ukbe İbni Amir. O büyük insan. Acayip birisi. Yine vakit akşam namazı vakti. Biraz geç geliyor. Geç gelince namaza Ebu Eyyub El Ensari'de iş başka bir noktaya geliyor. O kadar insanın içerisinde. Ey Ukbe diyor. Sen nasıl bunu yaparsın diyor. Sen Resulullah'ın sahabisisin. Sen eğer bunu yaparsan insanlar senin üzerinden Resulullah da böyle geç kılmıştır diye bir şey anlarlar. Sen bunu nasıl yaparsın? Ukbe İbni Amir'in mazereti geçerli aslında. Diyor ki ya Ebu Eyyub El Ensari kızma diyor. Devlet işleri ya, devlet işleri beni alıkoydu. Namazdan mühim bir iş yok Ukbe. Biz bunu Resulullah'tan öğrendik. Namazdan daha büyük bir iş yok diyor. Ve bunu sen burada eğer yapmazsan Allah Resulü'nün bize emanet ettiği o emanete uygun davranmamış olursun. Ayarları anında o nebevi mirasın kendisine öğrettiği çerçevede düzenliyor. Bu ayar verme meselesini bugün biz de nübüvvetin ikliminde öğrenip hayatlarımıza bu çerçeveden taşırsak ancak bu işin hakkını vermiş oluruz. Ancak bu noktadaki sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Onun için bizim aleyhissalatü vesselam efendimizden, bizim sahabe-i kiram efendilerimizden öğreneceğimiz bu manada çok şey var. En fazla öğreneceğimiz şeyler de hayatın ayarlarını en ideal ayarları bize miras olarak bırakan o insanlardan öğrenmek olmalı. Allah hepimize bunu nasip etsin.
1: Amin inşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Ben son bir tabloyla bitirmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdi Kuba'ya geldi ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Birini sordu. Ebu İmame nerede dedi. Gözleri onu arıyor. Ebu İmame kim? Esad İbni Zürare. Onun künyesi. Dediler ki ya Resulallah o buraya gelemez. Niye dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü bu mahallede, bu köyde Boğaz harpleri sırasında bir kan davalısı var. Kavgalı oldukları için giremez buraya. Efendimiz tamam dedi. Aynı gün, o gün, o pazartesi günü gecenin ilerleyen vakitlerinde bir at kişnemesi duyuldu kapıda. Gülsüm İbni İdim hemen dışarıya çıktı. Yüzü gözü kapalı birisi. Yüzünü açtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek istedi. Gülsüm İbni Hidim onu içeriye aldı. Giren Esad İbni Zürare. Allah Resulü onu görünce Esad dedi ya ben öğrendim. Senin burada böyle böyle bir olayın varmış. Niye geldin dedi. Kendini niye tehlikeye attın? Dedi ki ya Resulallah bir bilsen ben kaç gündür senin yolunu gözlüyorum. Sen Medine'ye geleceksin ben nasıl gelmeyeceğim? Nasıl gelip seni görmeyeceğim? Senin gelişini duyduğum andan beridir ben yanıp tutuşuyorum. Vallahi başıma ne gelirse gelsin senin yanına gelmeye ahdetmiştim. Rabbime binlerce şükür olsun ki sen de sağ salim geldin. Buralara kavuştun. Bu noktada Allah hasretimizi bitirdi. Ve sarıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O da ağladı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de duygusallaştı. Esad İbni Zürare o gül devrini göremeden o büyük insan yaptığı onlarca hizmet var ama en büyük hizmeti işin bidayetinde o zor zamanlarda Resulullah'a uzattığı o elle yaptı. Sonuna kadar da bu işi devam ettirdi. Çok erken bir vakitte daha Mescid-i Nebevi'nin bitmeden vefat edecek. Vefat edeceği anda da 3 tane kızı var. 3 kızını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme emanet ediyor. Ya Resulallah senindir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 3 kızını büyütüyor. Üçünü de Efendimiz kendi elleriyle evlendiriyor. Onların yetimlerine böylece sahip çıkıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yetimlere sahip çıkma noktasındaki o sözlerini biliyoruz. Kendisi o sözlerinin altını onlarca amelle dolduran birisidir. Onun için kalbinin katılaştığından şikayet eden insanlara da yetimlerle ilgilenin diye tavsiyede bulundu sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün eğer kalplerimizde bir şey varsa yapacağımız iş belli.
1: Yetimleri arayıp bulup
0: Yetimlerle
1: ilgileneceğiz onlara.
0: ilgilenmek, başlarını sıvazlamak, onlara ilgi göstermek. Çünkü onlara bu noktada bir şey yapmak bu işaret, mühim bir işaret.
1: Böyleyim diyor.
0: Cennette böyleyim diyor. Resulullah'la böyle olmanın Yolunu da bize gösterdi, yolumuzun

0: Yani rehberi Allah o yoldan bizi son Amin. Nefesimize kadar ayırmasın
1: Amin.
0: inşallah.
1: İnşallah. Dostlar böylelikle sonuna geldik programın. Hocam teşekkür ederim.
0: Allah kabul etsin.
1: Yine kavuşuruz inşallah.
0: Amin, inşallah.
1: Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun inşallah.
2: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
13: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
14: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
15: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve laqabatu lil muttaqin. As-salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ila amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İnsan dünüyle, bugünüyle, yarınıyla, farklı beldeleriyle, şehirlisiyle, köylüsüyle, zenginiyle, fakiriyle, kadınıyla, erkeğiyle, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun her insan Rabbimizin seçtiği, beğendiği, yeryüzüne gönderdiği bir varlık. İnsan yeryüzünde emanet yüklenmiş bir varlık. Yerlerin, göklerin, dağların üzerine alamadığı emaneti, sorumluluğu üzerine almış bir varlık insan. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak bir hayatı yaşamak gerekir. O zaman insanın bu sorumluluğu, bu bilinci önce bilgi olarak alması lazım, bilgilenmesi lazım ki vazifesini yapabilsin. İnsan emanet yüklendiğinin farkında değilse vazifesini yapması da beklenmez. Nasıl ki bir çocuğu eğitip yetiştirirken yeryüzünde, dünya hayatında nasıl geçineceğinin, barınacağının, korunacağının usullerini, yöntemlerini, bilgiyi onlara anlatılıyor ise ahirette de kendisine fayda edecek, kurtuluşuna yardımcı olacak bilgiyi, bakışı, tecrübeyi bugün insana verilmesi lazım. İnsan sıradan, elinin altında kullandığı eşya, mal, mülk, hayvan gibi değildir. Emanet yüklenmiş bir varlık. Yüklenmiş olduğu bu emaneti yerine getirebilecek bedeni donanımdadır. Eli, ayağı, gözü, kulağı, zekası bunu yapabilecek donanımda olduğu gibi ruhen de bu donanımdadır. Aklı vardır, düşünür, değerlendirir, muhakeme, muhasebe yapar, tefekkür eder, tedbir eder, geçmişe bakar, bugüne bakar, geleceğe bakar, yapıp yapmama kararı alır, hislenir, duygulanır, kızar, nefret eder, sever, buğz eder. Normal diğer canlılar gibi bir varlık değildir. Muhasebe yapabilen bir varlık, düşünebilen bir varlık, iradesini kullanan bir varlık, yapıp yapmama tercihi insana verilmiştir. Hayvan gibi sadece kendisine programlanan, o programa göre, yüklenilen şeye göre hareket etmez insan. Kendi aklıyla düşünür, değerlendirir, iradesiyle istediğini yapabilecek kabiliyettedir. Vicdanen sorgular, değerlendirir. Hayvanın acıma hissi olmaz ama insanın olur. Hayvan düşünemez, insan düşünür. Düşünebilen bir varlık. Bu melekeleri yapamayana deli diyoruz. Emanet yüklenecek olan varlığı, insanı Rabbimiz, o yüklendiği emaneti, sorumluluğu yerine getirebilecek, altından kalkabilecek beden ve ruh yönünden donatmış. Yani kimse ben bunu kavrayamadım, anlayamadım diyemez. Bunun altından kalkamadım diyemez. Yeryüzünün sorumluluğunu insan üstüne almış. Allah adında yeryüzünü çekip çevirme, halife sorumluluğunu üzerine yüklenip almış. Bunun içinde donatılmış. Bedenen insan imtihanan yeryüzünü yüklendiği bu sorumluluğu yerine getirebilecek donanımda olduğu gibi emanet yüklendiği yeryüzü ve gökyüzü de onun için faydalı hale getirilmiş. Yüklendiği emaneti yerine getirebilecek donanımda yeryüzü yaratılmış. Her şey onun hizmetine sunulmuş. Ne olarak? Bir lütuf olarak. İşte Câsiye suresinin 13. ayetinde Rabbimiz o göklerde bulunan ve yerde bulunan her şeyi, o göklerde bulunan ve yerde bulunan her şeyi, bitkisine, havasına, suyuna, hayvanına varıncaya kadar, gökteki cisimlere varıncaya kadar, gökteki güneş insanın yeryüzündeki yüklendiği emaneti yerine getirsin için ısı ve ışık veriyor. Gece gündüz onun için yeryüzündeki yaratılanlar ve gökyüzündeki yaratılanlar her şeyi kendinden bir lütuf olarak, yani insanların işte taleplerinin sonucunda Allah-u Teala yer ve göktekileri yaratmıyor. İnsanı yaratmadan önce bu ortamı hazırlıyor, sonra insanı yaratıp o yeryüzüne donatılmış, hazırlanmış yeryüzüne gönderiyor. Yüklendiği emanetin gereğini yapabilsin diye. lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki düşünen bir kavim için bunlardan nice deliller vardır. Düşünebilen, karar verebilen, muhakeme muhasebe yapan, emanet yüklendiğinin bilincinde bundan dolayı düşünen, ben yeryüzüne niye geldim, vazifem sorumluluğum ne, yer ve gökteki bu yaratılanlar boşu boşuna yaratılmamış, bir amaç, bir gaye doğrultusunda yaratılmış, var edilmiş, benim hizmetime sunulmuşsa o zaman bunlar bana benim için boşuna yaratılmadı deyip düşünebilen bir kavim için delil var. Düşünmeyen için hayvan gibi yaşar, yer içer, cinsel tatmin, neslinin devamlılığını sağlar vesaire. Ama bu yeryüzüne bir geliş var, bunu yaratılanlar boşa yaratılmadı. Bir hedef, bir gayesi var bunların. Varılmak istenilen bir sonuç var. Ben boşuna yaratılmadım. Elimin altındaki canlılar gibi yaşayayım diye gönderilmedim. Başka bir sorumluluğum var diyen düşünenler için güneşte bir ayet var. Gece ve gündüzde bir ayet var. Ay ve yıldızlarda bir ayet var. Havada, suda, bitkilerinde, hayvanatında bir delil var. Allah'ı hatırlatan bir delil. Yeryüzüne geliş amacını hatırlatan bir delil. Emanet yüklendiğini hatırlatan nice deliller var. Bu dünyanın geçici olduğunu, imtihan yeri olduğunu anlamasını sağlayacak düşünen için nice deliller var buyuruyor Rabbimiz. Ama Câsiye suresinin 13. ayetinin baş kısmı ne diyor? Düşünen bir kavme deliller, nice deliller var. O göklerde bulunan ve yerde bulunan her şeyi, ne var ise yer ve gökte, kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize verdim. İnsanın düşünmesi gerekmez mi? Bunca şey benim için yaratıldı. O zaman ben kıymetli bir varlığım. Demek ben ayrıcalıklı, kıymetli, farklı bir varlığım. Demek ki ben bir sorumluluk sahibiyim ki bu kadar şey benim hizmetime sunulmuş. Bunca şeyler hizmetime sunulduysa, karşılıksız olarak hazırlandı, verildiyse, o zaman bunun da bir hesabı olması lazım. Kimse kimseye bugün malı, mülkü, eşyayı, bir fabrikayı, milyon, milyar dolarlar parayı kimse kimse babasının hayrına vermiyor. Verilmişse herkesin şunu demesi lazım: bunlar bana boşuna verilmedi. Bu makamlar, bu mevkiler, bunlar bana boşuna verilmedi. Bu kitap boşuna gönderilmedi. Her biri birer amaç doğrultusunda verildi, gönderildi düşüncesiyle bakar, ona göre kullanır, değerlendirir. Ama insan emanet yüklendiğinin farkında değil ise yeryüzüne niçin geldiğini anlayamayacak. Dolayısıyla da yer ve gök içinde her ne var ise bunun farkına varamayacak ve kıymetini bilemeyecek. Dolayısıyla da bunları lütfeden, karşılıksız veren Allah'ı hakkıyla takdir edemeyecek. Kıymetini bilemeyecek. Ona itaat edemeyecek, övüp sevemeyecek. İnsan niçin yaratıldığını, etrafındaki nice yaratılanları fark edemezse, yaratılış amacını kavrayamazsa, üzerinde düşünmez ise, bunları bir ayet, bir delil, Allah'ı hatırlatan, imtihanı hatırlatan delil gözüyle bakamaz ise, yeryüzünde gezer dolaşır, farkına varamaz hiçbir şey. Taha suresinin 50. ayetinde de Rabbimiz, bu ayet peygamberlerin, rasullerin, Allah-u Teala'nın yeryüzüne dinini, vahyini, hükmünü göndermede aracı kıldığı, elçi kıldığı rasullerinin haddi aşmış, tuğyan etmiş tağut olanlarla verdiği mücadeleyi bildiren, onlar da kavimlerine, liderlerine, önderlerine Allah'ı yaratıcı olarak, yönetici olarak, sevk ve idare edici olarak tanıtıyorlar. Dolayısıyla Rabbimiz kitabında kendini genişçe tanıtır. Yaratıcılığını hatırlatır yer ve göklere baktırarak. Sevk ve idare etmede, yöneticilikte Rabbliğini hatırlatır. Yer ve gökteki her şeye Allah'a, kendisine itaat ettiğini göstererek ilahlığını hatırlatır ki insan da Rab ilah olarak, Malik Melik olarak, yaratıcıları olan Allah'a yönelsin için. Firavun ve Nemrut gibi niceleri, senin Rabbin ne iş yapar, sorusuna, o da peygamber de diyor ki, Resul de diyor, dedi ki o da, Rabbimiz her şeyi yaratılış şeklini veren. Hani sen, ben burayı yönetiyorum, buranın Rabbi benim, ilahı benim, ben çekip çevirip yönetiyorum, ben sekve idare ediyorum, itaat edilen benim, Rab ve ilah benim de diyorlar. Benim Rabbim her şeye şeklini veren, her şeye şeklini, yaratılış şeklini veren. Eğer insan ise emanet yüklenecek halde, öyle bir varlık yaratıyor insanı, o halde yaratıyor. İstifade edeceği yeryüzünde ve gökyüzünde ne var ise yaratılış şeklini veriyor. O amaca uygun yaratıyor. Sonra da doğru yolu gösterendir. İnsana yaratılış şeklini vermiş, doğru yolu da göstermiş. Güneşe yaratılış şeklini vermiş, doğru yolu göstermiş, ısı ve ışık versin için. Bitkiye yaratılış şeklini vermiş, sonra ona doğru yolu gösteriyor. Çiçek mi açacak, meyve sebze mi verecek, neyse o yolu ona bildirmiş. İnsana da yaratılış şeklini vermiş, emanet yüklenen insana yaratılış şeklini vermiş. Sonra ona kitap göndererek doğru yolu göstermiş. İnanç noktasında doğru yolun ölçülerini belirlediği gibi, ahlak noktasında da, toplumsal ilişkilerde de, siyasetinden, hukukundan, devlet yönetiminden tutun, ceza yasasına, miras meselesine, komşuluklara, akrabalıklara, aile ilişkilerine, insani ilişkilere varıncaya kadar, ticari işlere varıncaya kadar ve Allah ile olan irtibatta, ibadetlerde her ne yapılacak ise yolu göstermiş. Yeni bir ölçü aramaya, yol aramaya gerek bırakmamış Rabbimiz. Emanet yüklenen insana o yükleneceği emaneti, vazifeyi, sorumluluğu yerine getirsin diye yaratılış şeklini vermiş. Sonra da o yükleneceği emanetin ölçüsünü, yol ölçüsünü bildirmiş. Haşr suresinin 24. ayetinde de o yaratan, yoktan var eden, yarattıklarını şekillendiren Allah'tır. Ayetin bir bölümü. O yaratan, evet, insan emanet yüklenmiş, emanet yüklendiği, yeryüzünün sorumluluğunu yüklendiği yeryüzünü yaratmış. Emanet yüklenilen insanı da bedenen yaratmış. Sonra kalp yönünden, ruh yönünden, akıl irade vererek de donatmış. Bedenen sağlam, ruhen akıl irade yoksa onu sorumlu tutmamış. Ona emaneti yüklememiş. Daha olgunlaşmadan, kişi olgunlaşmadan, çocukken emaneti ona yüklemiyor. Yeryüzündeki yapıp yapmaması gerekenlerle onu sorumlu tutmuyor. Daha çocuk, akil olmadan, aklını yeryüzüne niçin geldiğini, emanet yüklendiğinin bilinç ve şuuruna varmadan, Allah ile irtibatı sağlayacak güce, imkana ulaşmadan Allah-u Teala onu sorumlu tutmamış. Tamam, akıl irade vermiş, onu kullanabilecek donanıma ulaştığında emaneti yüklemiş. Artık bu 13-15 yaş neyse, yaratmış, yoktan var etmiş, yarattıklarını şekillendiren Allah'tır. Bir şey yaratmış, yeryüzündeki, semavattaki her şeyi, bir şey sonra yoktan var etmiş. İnsanı yoktan var etmiş. Var olan bir şeyden tekraren yaratmamış. Sıfırken, hiç yokken var etmiş. Sonra yarattıklarını, şekillerini vermiş. Şekillendirmiş yarattıklarını. Yer ve gökteki her şeyi, yer ve gökten istifade etsin diye insanı şekilen, şekil olarak yaratılmış. Yani kullanabileceği, istifade edilecek donanımda yaratılmış. El yaratılmış, parmaklar olmasaydı, dümdüz bir el olsaydı bir şeyi kavrayamazdı. Bir şeyi kavrayabilecek, iş görecek bir el yaratmış. Şekli ona göre vermiş. Burnu ona göre, dili ona göre, gözü kulağı ona göre, başı eli ayağı, her şey yerli yerinde. İç organlar ona göre. İç organlar dışarıda değil, muhafazalı bir yerde. Evet, şeklini yaratırken de vazifesini yapabilecek bir donanımda yaratılmış. İnsan emanet yüklenen bir varlık, önce kendine bakacak. Yer ve gökteki yaratılanlara, kendi yaratılışına bakacak. Sonra diyecek ki, bunlar boşuna yaratılmadı. Bunlar bir amaç doğrultusunda yaratıldı. amaca uygun yaratıldı diyecek ve o amaca uygun kullanılacak. Ahzab suresinin 72. ayetinde de işte bu dediğim ayetler aslında her biri birer bir konudur da biz bir konu bütünlüğünde konu başlığı olarak emanet yüklenen insan. İnsan emanet yüklenen bir varlık. Önce emanet yüklendiği kendisini ve emanet yüklendiği mekanı Allah-u Teala tanıtıyor. Donattığını, hazırladığını bildiriyor. Ahzab suresinin 72. ayetinde de şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de onlar bunu yüklenmekten sakındılar ve endişe ettiler. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki insan çok zalim ve çok cahil. Çok zalim, verilen bedeni, karşılıksız verilen bedeni, karşılıksız verilen yer ve gök içinden ne varsa lütfeden, karşılıksız lütfeden Allah'ın yolunda kullanmıyor, zalim. Yaratan Allah'a sıfatlarıyla ona has kılmıyor, şirk zulmü işliyor. Yaratılan bu bedeni ve verilen her şeyi kendi düşüncesine, kendi kafasına göre kullanıyor, çekip çevirip yönetiyor. Ahirette kendine zulmediyor, bundan dolayı ceza görecek, zalim. İnsan zalim, kendisi gibi yeryüzüne imtihan yüklenmiş olarak sorumlu gelen, imtihanlardan geçen kendisi gibi insana zulmediyor. İnsan şeytana zulmetmiyoruz. İnsan hayvana, tabiata daha ziyade kendi hemcinsine zulmediyor, kendine zulmediyor. İmtihanı daha da birbirlerine zorlaştırarak insanlar birbirine zulmediyor, zalim. Yani şu insan düşünmesi lazım ya, bir dakika, biz yeryüzüne aynı amaçla geldik. Aynı hedef için geldik. Herkes emanet yüklendi. Herkes imtihan için geldi. Herkes ahirette cenneti kazanmak için geldi. Allah'a itaat ve ibadet etmek için. O zaman birbirimize yardımcı olarak Allah'ın rızasını kazanıp emanet yüklendiğimiz emanetin gereğini itaat ederek yerine getirsek, cenneti hak etsek deyip birbirine yardımcı olması gereken insan hayır diyor. Bu bedenin sahibi benim. Bu ülkenin sahibi benim, bu iş yerinin sahibi benim, bu ailenin sahibi benim. O zaman benim sözüm geçecek. Niye? Ben daha akıllıyım. Senin sözün niye geçiyor? Benim sözüm geçsin. Madem bir insanın sözü geçecek, o zaman benim sözüm geçsin, bana sorun. Yani bir başkasının ya da senin benden akıllı olduğunun göstergesi, daha bilgili olduğunun göstergesine, senin yaptığının daha doğru olduğunun göstergesine. Sen bir insan olarak yasa koyuyorsun, fikir ortaya koyuyorsun, düşünce, fetva, görüş ortaya koyuyorsun. Bence diyorsun, ben de bence diyorum. Niye senin bencen benimkinden üstün? Çatışma burada başlıyor. Benim bencem daha üstün. Bizimki daha üstün. Bizimkinin dediği daha üstün. Bizimkinin dediği niye daha üstün olmuyor? İhtilaf. Sen mi, senin dediğin mi, benim dediğin mi? Yaratılan insan ve yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa istifade edilerek Allah'ın rızası kazanılması gerekirken bu yaratılanlar üzerinde kim hüküm koyacak? Kim yönetecek ve idare edecek? Kim bunları kullanacak? Mücadele, çatışma bunun üzerine. Ardından da zulümler başlıyor. Şirk zulümleri, haram zulümleri, insana yapılan zulümler, Allah'a yapılan zulümler. Ve bunun sonucunda insan ne yaptığının farkında değil. Yeryüzüne niçin gönderdiğinin farkında değil. Emanet yüklendiğinin farkında değil. Gidişatının bozuk olduğunun farkında değil dünya insanı bugün. Bir ömür ne ortaya koymuş ise, nelere vesile olmuş ise bunun hesabının sorulacağının farkında değil. İşte farkında olamamak cehalettir. İnsan çok zalim ve çok cahil diyor diye ayet, Ahzab suresinin 72. ayetinin son cümlesi. Çok cahil, ne yaptığının farkında değil. Yeryüzüne niçin geldiğinin farkında değil. O kadar cahil ki insan Allah-u Teala'yı üzerinde hakim, hüküm koyucu olarak kabul etmiyor. Hakimiyet bana ait diyor. Allah'ı sevk ve idare eden, yöneten Rab kabul etmiyor. Buranın Rabbi, sevk ve idare edecek, yönetecek olanı biziz. Allah-u Teala'yı ilah kabul etmiyor, itaat edilecek, vazgeçilmez, sevilip övülecek ilah biziz. Zalim ve cahil. Ne yaptığının farkında değil. Cehalet, bu cehaletin getirdiği zulümler. Dünyaya bakın. Siz gidin Yahudilere sorun, kesin cennetlik onlar. Siz yapılanlara bakıyorsunuz, bu gidişattaki bu Yahudilerin cennete gideceğini düşünebiliyor musunuz? Ya da Hristiyan toplumların, Hindu ve Budistlerin? Yok. İslam toplumuna bakın, şu yaşayışlara ya da etrafınıza bakın, bu yaşayışlara ve inanışlara, yapılan tercihlere, bu cehaletin içerisinde bir cennet yolu görebiliyor musunuz? O zaman bu zulüm olur. Kimseye olmasa da insanın kendine yaptığı bir zulümdür. Ahiretini berbat ederek. İnsan emanet yüklendi diyor Rabbimiz. Göklerin, yerin ve dağların üzerine alamadığı bu emaneti, bu yeryüzünün sorumluluğunu, Allah'a itaat etme işini, boyun eğme işini, sek ve idare etme, yönetime işini insan üstüne alıyor. Yükleniyor bu sorumluluğu. Emanet yüklendiği o işin hüküm koyma işini Allah'a değil kendine has kılıyor. Burada emanet

bir varlık mı senin üzerinde hüküm koyucu olacak? Dünyaya bakın, zilletin dibi. İnsanın geleceğinin en zilletin en dibi yani. Kendi emri altında olan hayvanlardan daha kötü duruma insan nasıl düşer? Nasıl düşer? Hayvanlara verilmeyen akıl, irade ve vicdanı kullanmayarak düşer. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, ey Ademoğulları, ey insanlar diye başlayan ayetler bütün insanlara hitap eder. Emanet yüklenmiş olan insana hitap eder. Ey Ademoğulları, bütün insan, ben insanım diyen herkesin, ey insanlar, ey Ademoğulları, kendini maymundan geldiğini düşünmüyorsa, Adem Aleyhisselam'ın soyundan geldiğine inanıyorsa, ben insanım diyorsa o ayetlerin muhatabı. O ayette ona ne hatırlatıyor? Çünkü muhatap insan, Ademoğlu. O zaman davetçi, ey Ademoğulları, ey insanlar diye başlayan ayetleri her insana bildirmesi lazım. İnancı ne olursa olsun her insana bildirilmesi gerekir. Çünkü o insan emanet yüklendiğini bilmiyor. Bakın etrafınıza. Ne kadar insan, ben emanet yüklendim, yerin göğün dağların yüklenemediği. Bazıları diyor ki evet, insan emanet yüklenmiş, dağların yüklenmedi. Peki ne emaneti yüklendin? Yüklenmiş olduğun bu emanetin hükmünü, ölçüsünü, kuralını, emir ve yasağını sen mi belirleyeceksin, Allah-u Teala mı? Sana o emaneti yükleyen mi belirleyecek? Sormak gerekir. Emanet yüklenmiş olan senin üzerinde hakim Allah-u Teala mı olacak, insan mı olacak, sen mi olacaksın? Hakimiyet bu konuda sana mı ait olacak, insana mı? Sormak gerekir. Bakara suresinin 30. ayetinde de Rabbimiz, bir zaman Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demiştim. Ayetin bir bölümü. Yine Fatır suresinin 39. ayeti aynı bağlamda. Sizi yeryüzünde halifeler kılan odur. Sizi yeryüzünde halifeler kılan. Kim? Her insana. Her insan yeryüzünde halife, halef. Muhalefet eden. Halife olan. Bir öncekinin yerine geçen. Emanet yüklenmiş bir varlık. Herkes bir öncekinin yerini aynı yerde imtihan için emanet yüklendiği o emaneti yerine getirmek için onun yerini alan kişidir halife. Aynı zamanda halife muhalif olandır. Muhalefet edendir. Muhalefet edebilecek bir donanımdadır. O kadar muhalefet edebilir ki kendisini yeryüzüne sorumlu olarak gönderip emanet yükleyen Rabbine muhalefet edecek kadar. Halife muhalefet eden, Allah'a bile muhalif. Hakimiyet bana ait diyor. Hükmedip yöneten Rabbiziz. İtaat edilecek ilah biziz. Bedenin ve bu yerlerin, bunların sahibi malik biziz. Dolayısıyla da yöneteceğin melik biziz. Bize sığının, bizden yardım isteyin. Biz sizi koruyup gözetiyoruz. Siyasi ve din adına veliniz biziz. Bize güvenip hayatınızı teslim edin. Vekiliniz biz olalım. İnsan önce, bugün önce Rabbine muhalif olmuş. Onun için melekler yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak bir halife mi yaratacaksın? Bu halife, bu muhalif olan birbirlerine muhalefet eder, fesat çıkarırlar. Zalimlik eder, cahillik eder, birbirlerine muhalif olurlar. Senin fikrin, benim fikrim, birbirlerine muhalefet ederler, kavga gürültü çıkarırlar, savaş çıkarırlar. İşte yeryüzünün geldiği durum. İnsan şeytana muhalif olması gerekirken birbirine muhalif oluyor insan. Aynı emaneti yüklenen insan birbirinin muhalifi. İşi o kadar ileriye götürüyor ki yaratıcıları olan Allah'a da muhalif oluyorlar, muhalefet ediyorlar. Burada bizim hükmümüz, sözümüz geçer diye. Geçecek diye ya da. Yunus suresinin 14. ayetinde de Rabbimiz, sonra nasıl amel edeceğinizi görelim diye, bilinsin, görülsün diye, onlardan sonra, yani sizden önceki yaşayanlardan sonra yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. İşte bak, bu halifenin bir manası. Sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Sonra nasıl amel edeceğinizi görelim diye. Bir belli olsun. Sizden öncekiler Allah'a kulluk ettiler, kimisi. Kimisi etmedi. Kimisi Allah ile hakimiyet yarıştırdı. Kimisi yarıştırmadı. Allah'ın hükmüne itaat etti. Bakalım şimdi siz nasıl amel ortaya koyacaksınız?

0: dünküleri kınıyorsunuz ya da övüyorsunuz. Bakalım siz nasıl bir kulluk ortaya koyacaksınız? Bu yaşanılan bu beldede, şu an bulunduğumuz belde, İstanbul'u, Bursa'sı, Yalova'sı neyse bulunulan belde, bu beldede sizden önce bir sürü toplumlar, ülkeler, beldeler, insanlar, aileler, iş adamları, fakirler, zenginler, yöneticiler, yönetilenler geldi geçti. Bakalım aynı yerde şimdi siz nasıl amel ortaya koyacaksınız? Sizden öncekiler emanet yüklenmişti. Bir kısmı emanet, yüklendiği emanetin gereğini yaptı. Allah'a itaat etti, boyun eğdi. Kimisi de baş kaldırdı. Kendi hükmüne, yasasına göre yaşadı. Bakalım siz verdiğiniz ahde sadık kalacak mısınız? Şu an sizin ameliniz, yaşantınız nasıl olacak? Şimdi sıra sizde diyor Rabbimiz. Onlardan sonra yeryüzüne sizi onların yerine getirdik. İmtihan olunma, yüklendiğiniz emanetin gereğini yapma sorumluluğu şu an sizde. Bakalım şimdi siz nasıl bir yaşantı, amel, inanç ortaya koyacaksınız? Buyuruyor Rabbimiz Yunus suresinin 14. ayetinde. O zaman herkes kendine bakacak. Herkes yüklenmiş olduğu emanetin gereğini yapıyor mu? Kendi üzerine yüklenen Kur'an emanetinin gereğini yapıyor mu? Allah'ın Rab'li Allah'a has kalacağını tasdikledi. Bakalım o emanet, Rab emanetini Allah'a has kılıyor mu? İlahlığı Allah'a has kılıyor mu? La ilahe illallah dedi. Bedenindeki verilen bütün emanetleri sorumluluğunu itaat ederek Allah'a, Allah'ın yolunda kullanıyor mu? Bu göz emanetini o yolda, bu dil emanetini, yüklendiği emanetin gereği olarak bu dili o yolda kullanıyor mu? Eli o yolda kullanıyor mu? Herkes kendi payına bir baksın. Nisa suresinin 85. ayetinde de, ayetleri biraz kısa kısa gidiyorum, çok ayetimiz var, konu zaman diliminde bitireyim diye. İnsan emanet yüklenen bir varlık. Konu başlığımız olarak emanet yüklenen insan. İnsan ne emaneti yüklendi? Ve yüklendiği emanetin vazifesini yapabilmesi için kitap gönderildi, örnek Resul gönderildi. Yeryüzü emanet yüklenmiş olan insanın vazifesini yapabilecek donanımda hazırlandı. Gökyüzü ona göre hazırlandı. Bedeni ona göre hazırlandı. Vahiy, bilgi, Kur'ani bilgi ona göre gönderildi. Yüklendiği emaneti yerine getirebilecek bir bilgi ona gönderildi. O bilgileri kendisinin de yapabileceği bir örnek ile gösterildi. Resullerle örneklendirildi. Bir melek ile bilgi verilmedi. Nisa suresinin 85. ayeti demiştik. Kim iyi bir şeye aracılık olursa ondan kendisine bir pay vardır. Kim de kötü bir şeye aracı olursa, vesile olursa, onda da ona bir pay vardır. Aynı bağlamda hadis de var. Aynı söz olarak. Kim iyi bir işe şefaatte bulunursa demek. Men yeşfa, kim şefaatte bulunursa. Yani bir iyi bir işe aracılık ederse. Dünyada da şefaat varmış. Sizin verdiğiniz destek ile, koruma ile birileri şirki, küfrü, haramı yayıyorsa, siz bu kötülüğe vesile oldunuz. Sizde bir pay var. Siz de iyi olacak Allah'ın dininin yeryüzüne yayılmasına, yaşanılmasına katkı sağlayacak ne kadar iyiliğe vesile oluyorsanız da, o işten de yapılmasına vesile olduğunuzdan da size bir pay gelecek. İyiliklere pay geleceği gibi sizin elinizle verdiğiniz desteklerin sonucunda, bulunduğunuz yerde verdiğiniz destekle ne kadar Allah ile hakimiyet yarıştırılıyor ise, haramlar yayılıyor ise, vesile olduğunuz kadar sizin amel defterinize ölüp gitseniz de o iş devam ettiği sürece yazılacak. Şimdi ben emanet yüklenmiş bir varlık olarak, insan olarak kendi yaptığımdan hadi sorumluyum. Nasıl amel edeceğimin hesabını vereceğim. Bir de vesile olduğumun da hesabını verecekmişim. Nasıl bir nesil yetiştirdim? Öyle bir nesle vesile oldum. Benden sonra o nesil devam etti. İyi ya da kötü bana karşılığı gelecek. Bir mescidin, vakfın, Kur'an kursunun, ilim yayılmasının, amel edilmesine vesile oldum. Karşılığı gelecek. Ne kadar haramın, çirkin, küfrün yayılmasına sebep oldum. Bidat, hurafenin yayılmasına, yalanın, iftiranın yayılmasına sebep oldum. Gıybetin, riyanın yayılmasına sebep oldum. Ondan da bir pay gelecek. Ne kadar takva, tevekkül, sabır, ihlas, ihsanın yayılmasına, yaşanılmasına vesile oldum. Oradan da pay gelecek. Yaptığımız işlerin karşılığını alacağımız gibi vesile olduklarımızın da karşılığını alacağız. Emanet yüklenen insan, kendisiyle beraber emanet yüklenmiş olan insanların yaşantısına etki ve tesir yapmışsa bundan payını alacak. Enfal suresinin 22. ayetinde de Rabbimiz şüphesiz ki kesinlikle Allah katında yeryüzünde kımıldanan, debelenen, hareket eden canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Canlıların en kötüsü domuz değilmiş. Canlıların en kötüsü yılan falan bir şey değil yani. Canlıların en kötüsü ne kişinin zihnine fare değil yani. Affedersin, hayvanın pisliğinin içerisinde kurtlar, böcekler, sinekler değilmiş. Debelenen, hareket eden canlıların en kötüsü insanların içinden çıkanmış. Hayvanların içinden çıkan canlıların en kötüsü değilmiş. İnsanların içerisinden çıkan canlıların en kötüsüymüş. Niye? Çünkü akıl insana verilen bir vasıf, bir donanım. Hayvanın aklı yok ki. Düşünme yeteneği, muhakeme, muhasebe etme yeteneği, değerlendirebilme, karar verme yeteneği hayvanda yok. O zaman kim düşünebiliyorsa, değerlendirebiliyorsa, karar verebiliyorsa, yapıp yapmama tercihinde bulunabiliyorsa, o aklını kullanmıyor ise yaratılan canlıların en kötüsü, domuzdan da en aşağı oluyor. Pisliğin içerisindeki o kurttan daha aşağı. Çünkü kurda akıl verilmemiş. Verilen aklı kullanmadığı için canlıların en kötüsü sayılmış. O sağır ve dilsizdir diyor. O zaman aklı devreye sokacak kulak ve dilmiş. Bir şeyi anlatmak ve işitmek kalbin devreye girmesini sağlar. Şimdi bir ayet aklıma geldi. Bilmediğinin ardına düşme. Sonra kulak, göz ve kalp bundan sorumlu olur. Göz bir şeyi görür, kulak bir şeyi işitir, kalp de bundan sorumlu olur. Kalpteki akıl bundan sorumlu olur. Çünkü işitilen ve görülen akıl üzerinde, muhakeme, muhasebe yapma üzerinde etkilidir. O zaman aklını kullanmayan kendisine bildirilenlere sağır kalmıştır, işitmemiştir. İşitmemezlikten gelmemiştir. Dilsizdir, hakkı konuşmamıştır, hakkı okumamıştır. O zaman kulak ve dil kullanılmaz ise aklı devreye sokamaz insan. Soksa da gereği gibi sokamaz ve yeryüzünde debelenen, kımıldanan canlıların en kötüsü durumuna düşer. Furkan suresinin 44. ayetinde de Rabbimiz, yoksa sen onların çoğunun dinleyeceklerini ve düşüneceklerini mi sanırsın? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca, yaşantı olarak daha da sapıktırlar. İnsan emanet yüklenen bir varlıktı. Emanet yüklenen bir varlık, yerlerin, göklerin ve dağların üzerine alamadığı, yeryüzünde sorumlu çekip çevirecek olan, kullanabilecek olan, aklı iradesi olan bir varlık, hayvandan daha aşağı duruma nasıl düşebiliyor? Akıl ve iradeyi kullanmadığı için. Aklını ve iradesini kullanmayan bir kişinin düşeceği durum hayvandan aşağı. Yoksa diyor sen onların çoğunun dinleyeceklerini ve düşüneceklerini mi sanırsın? Demek insanların çoğu dinlemiyormuş. Dinlemediği için kalpteki akıl devreye girmiyor ve düşünemiyor. Dinleyeceklerini ve düşüneceklerini mi sanırsın? Dinleyen kişi, kulak veren kişi düşünebilir. Düşünecek ayetler gündemine gelir, düşünebileceği hadisler gündemine gelir. Yer ve gökteki bu yaratılmaya kişiye dersin ki, hakimiyet Allah'a mı ait, sana mı ait? Tabii ki Allah'a ait. Bak dinlerse düşünecek, bak bir dakika ben hakimiyeti Allah'a mı veriyorum, kendime mi veriyorum? Diyeceksin bu yer ve gökteki boşuna mı yaratıldı desen insanlara, tabii canım boşuna yaratılmadı. O zaman ne amaçla yaratıldı? Biz boşuna mı yaratıldık? Yok, boşuna yaratılmadık diyecek insanlar. Peki ne amaçla yaratıldık? Allah'a ne söz veriyoruz? Kur'an ne amaçla indirildi? İnsanlara düşünecekleri söz söylemek gerekir. Bilgiyi insan her yerden elde edebilir. Hele bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama insanlara düşünecekleri bilgiyi herkes vermiyor. O zaman insanlara düşünecekleri bilgiyi verip dinlemelerini sağlanacak ki insan aklesin, düşünsün, bir karar versin, neden, niçinlerini irdelesin. Yoksa insanın yaşantı olarak hayvandan daha aşağı. Ama Rabbimiz az bir kesimin senin söylediklerini dinleyeceklerini ve sonucunda da düşüneceklerini bildiriyor. Yoksa diyor sen onların çoğu dinlemez ve seni söylediklerinin üzerinde düşünmezler diyor. Üstlerine almazlar. Dolayısıyla da bu tip insanların yaşantısını Rabbimiz hayvanlar gibi, hatta inanç, yaşantı, gidişat olarak daha da sapık. Niye? Çünkü hayvan dediğinin aklı, iradesi, vicdanı yok. İnsanda bu var. Bunu kullanmayarak hayvandan daha da sapabiliyor. Hayvan programa uyar, insan kendi bilinçli olarak sapar. Sapıklığı daha o yüzden kötü. Furkan suresinin 1. ayeti: alemlere uyarıcı olsun diye kuluna hakkı batıldan ayıranı indiren odur. Furkan'ı indiren o. O zaman insan emanet yüklenen bir varlık, yüklenmiş olduğu emanetin gereğini yapabilmesi için Rabbimiz hak ile batılı ayıracak, doğru ile yanlışı ayıracak kitabı gönderdim diyor. Ben siz yeryüzüne, siz emaneti yüklendiniz, yeryüzünde hazırladım, gidin yeryüzüne nasıl yaşıyorsanız yaşayın demiyor Rabbimiz. İnsanı sahipsiz bırakmıyor, yardımsız bırakmıyor. Sürekli hatırlatıyor, kitabıyla hatırlatıyor, yer ve gökteki tabiat olaylarıyla hatırlatıyor yaratmasını, gücünü, yeryüzüne geliş amacını. Alemlere uyarıcı olsun diye, bütün insanlara uyarıcı olsun diye hak ile batılı sadece mümin, her insan için gönderilmiş. Ey insanlar, ey Ademoğulları diye insana hitap ediyor. Bak, bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur. İnsan emanet yüklendi, yeryüzüne emanet yüklendiği yeryüzüne gönderildi, başıboş bırakılmadı. Kendi yasasını, ceza yasasını, miras meselesini, ticaretini, hukukunu, giyimini, kuşamını kendi belirlemesi için değil, emaneti yükleyen, yüklendiği emanete uygun yasa gönderiyor, kitap gönderiyor. Peki emanet yüklenmiş olan insan, benim yüklendiğim emaneti ne biliyor ki benim için yasa koyuyor, kural koyuyor, en iyisini uygun bizimki diyor. Demokratik yasalar en iyi yasa diyebiliyor. Bu ne demektir? Demokratik yasa en iyisi, Allah'ın kitabı, yasası en iyi değil demeye gelir. Uyulmaya değer değil demeye gelir. Saat suresinin 29. ayetinde de Rabbimiz, bu Kur'an ayetlerini düşünsünler, akıl sahipleri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Evet, insan yeryüzüne emanet yüklendi. İnsana Rabbimiz sen bilerek bu emaneti yüklendin. Şimdi de sıra sana geldi. Yüklendiğin emaneti, sorumluluğu yapabilmen için sizi yeryüzüne gönderdim. Bunun için de size kitap gönderdim diyor. Bu gönderdiğim kitabın, hak ile batılı birbirinden ayıran Furkan olan bu kitabın ayetleri üzerinde bir düşünün bakalım. Aklınızla düşünün, tefekkür edin, bununla ibret alın. Akıl sahibiysen, akıl sahibisin çünkü akıl var, yoksa deli denirdi. Akıl sahibiysen bir düşün bakalım, bir ibret al, bir ders çıkart bakalım. Bu kitap mübarek bir kitap, bereketli. Kalbe bereket verir, akıl, irade, vicdanı Allah'ın yolunda kullandırır. Ele bereket verir, hayırlar çıkarır. Mübarek bir kitap. Dile bereket verir, hayırlı konuşturur. Göze bereket verir, hakkı gördürür. Kulağa bereket verir, hakkı işittirir. Mübarek, bereketli bir kitap. Ama sen kitaba yönelmezsen bu bedenden hiçbir cacık çıkmaz. Bu kalpten hiçbir cacık çıkmaz. Yeryüzündeki hırstan, haset, kibir, gıybet, riyadan başka kalpten bir şey çıkmaz. Dilden, dünyalıklardan başka, elden, dünya işlerinden başka bir şey çıkmaz. Elbette ki bu dil batılı över, elbette ki bu el batılı destekler, savunur. Mübarek olan kitaptan istifade edilmez ise, ayetleri üzerinde akıl, kalpteki akıl, düşünen, değerlendiren meleke kullanılmaz ise, Kur'an sizin üzerinizde bir tesir yapamaz. Bakara suresinin 151. ayetinde, hep diyorum ayetler aslında üzerinde çok açılması gereken, ama konu bütünlüğünde kısa kısa geçiyorum. Bakara suresinin 151. ayetinde de Rabbimiz, nitekim içinizden ayetlerimizi size okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size daha bilmediğiniz nice şeyleri de öğreten bir Resul gönderdik. Bir elçi gönderdik. Peygamber gönderdik. Resulün aleyhisselamın elçinin vazifesi neymiş? Ya da bugünün elçilerinin dini hakkı öğrenmiş, kavramış, tecrübe edinmiş olan Allah'ın dinini insanlara bugün ulaştıracak olan o davetçilerin, o elçilerin vazifesi neymiş? Dün Aleyhisselatü Vesselam'ındı, bugün kimin bu vazife? O zaman siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz. İnsanların, insanlar için çıkarılmış, insanların hayrına çıkarılmış. Peki vazifesi ne? İyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız. O zaman içinizden ayetlerimizi size okuyacak. İçinizden, yani sizin içinizden birileri hak ayeti okuyacak. Ayetin kastettiği manayı size söyleyecek, bize söyleyecek. Bu ayet bunun içindi, bunu kastediyor. İmanla ilgili ayetleri, ahlakla ilgili ayetleri, şirk küfürle alakalı ayetleri, tağutla alakalı ayetleri, ibadetlerle ilgili ayetleri, itaatin ibadetin ne olduğuyla alakalı ayetleri, Allah-u Teala'yı sıfatlarıyla tanıtan ayetleri, geçmişten bahseden, gelecekten bahseden, ahiretle alakalı ayetleri ilahir. O an kişiye ne lazım ise o ayetleri okuyan, o ayetler ile imanı şirk küfürden arındıran, amelleri şirkten, bidâ, hurafi, haset, kibir, gıybet, riyadan arındıran, size kitabı ve hikmeti öğreten, kitabın ayetlerini öğrettiği gibi ne kastettiğini, hikmetini, içeriğini de öğreten ve daha bilmediğiniz nice şeyleri öğreten bir elçi gönderdik. İşte bugünün elçileri kim? Kim Rabbimizin kitabında bildirdiğini apaçık ortaya koyuyor, insanlara ulaştırıyor ise Allah adına elçidir. Zariyat suresinin 56. ayetinde de insanın yeryüzünde imtihan için gönderilmiş, emanet yüklenmiş olan insanın vazifesini hatırlatarak ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsan ibadet edecek emaneti yüklenmiş, yüklendiği bu emaneti yerine getirirken, vazifesini yaparken kime boyun eğecek? Kimin hükmünü, sözünü dinleyeceğini Rabbimiz bildiriyor. Ben yarattım, bana boyun eğecekler. Benim hükmümü, sözümü dinleyecekler. Emanet yüklenen insan, benim hükmümü yerine getirsin diye yarattım. Yani ibadeti, teslimiyeti bana yapsın diye yarattım buyuruyor. Ama bugün dünyaya bakın, emanet yüklendiğinin farkında değil, emanet yükleyip yeryüzüne gönderen Rabbini tanımıyor, isyankar olmuş, ona ibadet etmek yerine siyasi ve din adamlarına, kendinden daha güçlü, kapasiteli, bilgili, tecrübeli gördüğüne itaat ediyor, boyun eğiyor. Yani ona ibadet ediyor. Allah'a yapması gereken işi, itaati onlara yapıyor. Bu ibadet olur. İbadet, Allah-u Teala'nın emir ve yasağına uyulması gereken herhangi bir şeyde insana uymaktır. Allah'tan başka ibadet. Allah'a yapacağınız bir şeyi insana yapıyor olmanız. Allah-u Teala'nın yasaklarda belirlediği, emretip yapmasını istediği bir şeyi bırakıp insanın emrine uymak, boyun eğip o emri yerine getirmek insana ibadet olur. Mülk suresinin 2. ayetinde de o hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek, denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. İnsanın yaratılış amacı, hayatın ve ölümün yaratılış, var ediliş amacı, insan emanet yüklenmiş, yaratıldığı an, yeryüzüne gönderildiği, ölüm ona gelinceye kadar bu hayatın, dünya hayatının var ediliş amacı, kim daha güzel amel edecek, kim daha güzel bir itaat, teslimiyet, bir önceki ayette Zariyat suresinde ibadet edecekti Allah'a, Allah'a boyun eğip onun hükmünü dinleyecekti. Mülk suresinin 2. ayetinde de bu ibadeti kim daha güzel yapacak? İnsana mı daha güzel, Allah'a mı daha güzel bir teslimiyet, itaat ortaya koyacak? Allah'ın hükmüne göre mi yaşayacak, insanın hükmüne göre mi? Kim daha güzel bir amel ortaya koyacak? Belli olsun diyor. Hayat ve ölüm bunun için yaratıldı buyuruyor Rabbimiz. Maide suresinin 105. ayetinde de ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, siz kendinize bakın. Her biriniz emanet yüklendiniz. Herkes yüklendiği emanetten sorumlu, vazifesinden, yaptıklarından sorumlu. Siz mümin, Allah'a sıfatlarıyla güvenen, Kur'an'a bütün hükümleriyle, Resul'e bütün örnekliğiyle güvenen müminler, siz kendinize bakın. Bırakın onu bunu. Siz nasıl bir inanç ve yaşantı içinde olduğunuza bakın. Allah'a ibadet edip etmediğinize, daha güzel bir amel ortaya koyup koymadığınıza bakın. Siz doğru yolda olursanız, eğer siz doğru yolda olursanız, sapan kimse size asla zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O yaptıklarınızı size haber verecektir. Dönüş Allah'a ise ve hesap vermek üzere dönülecek ise, o zaman herkes ne yaptığına baksın. Bugünden ahirete ne gönderdiğine baksın. Çünkü onun hesabı verilecek. Bir başkasıyla uğraşmak yerinize siz kendinize bakın diyor Rabbimiz. Kendinizle uğraşın, kendinizi düzeltin. Enfal suresinin 53. ayetinde de bunun sebebi, bir kavim nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah verdiği nimeti değiştirmez. Emanet yüklenen insan, yüklendiği emaneti bilecek, kimin adına yüklendiğini bilecek, yüklendiği sorumluluğu yerine getirebilmesi için gönderilen kitabı bilecek, örnek Resulü tanıyacak ki vazifesini yapsın. Kişi yüklendiği emaneti, yeryüzündeki sorumluluğunu yaparken kendinde bir değişme istemiyorsa Allah onu değiştirmeyecekmiş. Kendindeki iyi hali bozmayacaksa Allah bozmuyor. Kötü halden iyi hale geçmek istemiyorsa kimse, Allah onu geçirmiyor. Kişi isteyecek, Allah da yardım edecek. Maide suresinin 54. ayetinde de emanet yüklenen insan, yüklendiği emanet yüklendiği o yerde, o yeryüzünde, o mekanda, o yerde, o zamanda vazifesini yapmazsa, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, sizden kim dininden dönerse, Allah'ın onları, onların da Allah'a sevdiği, müminlere karşı merhametli, alçak gönüllü, kafirlere karşı şiddetli, Allah yolunda cehd gayret eden, mücadele eden, eliyle, diliyle, gözüyle, imkanlarıyla mücadele eden ve hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir lütfu. Allah bu lütfunu dilediğine verir. Eğer siz yüklendiğiniz emanetin gereğini yapmazsanız diyor Rabbimiz, ben o işi yapacak birini getiririm. Nisa suresinin 69. ayetinde de vazifesini yapanlara ise, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, kim Allah'ın sıfatlarıyla birlerse, emanet yüklenen insanın yüklendiği emanetin gereğini yapsın diye kitap gönderilmiş, o kitabındaki hükümlere gereği gibi itaat eder, boyun eğer uyarsa, Allah'ın Resulü nasıl bir itaat ortaya koymuş ise o şekilde itaat ederse, din adına Aleyhisselatü Vesselam ne söylemiş ve yapmış ise aynısını yapma çaba gayretinde kim olursa, kim Kur'an'a ve sünnete itaat eder, uyarsa, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır. Ra'd suresinin 22 ve 24. ayetinde de Rabbimiz, onlar ki Rablerinin rızasını isteyerek, her ne yapıyorsa Allah'ın rızasını kazanmak için, desinler için, insanlar övsün, bilsin, takdir etsin, görsün için değil, emanet yüklendiğinin bilincinde, bu emanetin kimi yüklendiğinin bilincinde, Rabbinin rızasını isteyerek sabrederler. Yeryüzündeki emanet yüklendiği bu yeryüzündeki vazifesini sabırla yaparlar. Sabırla anlatırlar, yaşarlar, mücadele ederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Rablerinin huzurunda onunla istişare ettiğini, onunla konuştuğunu, ona söz verdiğinin bilincinde, namaz sonrası verdiği sözlerin yerine getirme çabasında namazı ikame ederler. Kendilerine rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak ederler. Kendileri bedeninde ve yeryüzünde mülk olarak ne kullanıyorlarsa istifade ediyor, harcıyorlar ise gizli ve açık bir başkasını da istifade ettirirler. İyilikle kötülüğü savarlar. Kötülüğe kötülükle mukabele etmezler. Kötülüğü iyilikle kaldırmaya çalışırlar. İşte bunlar için yurdun akıbeti olan, cennetteki yurdun sonucu, akıbeti sonucu, adın cennetleri vardır. Oraya kendileri, ataları, yani kendinden önceki yaşamış olan büyükleri, eşleri ve soyları gireceklerdir. Kendi soyundan kıyamete kadar ne kadar mümin gelmişse onlar hep beraber orada olacaklar. melekler her kapıdan yanlarına girecekler ve sabretmenizin karşılığı olarak selam size. Selamet içinde, güven içinde olun. Yurdun sonu ne güzeldir diyeceklerdir. Rad suresi 22 ve 24. ayeti. Ne mutlu yüklendiği emanetin bilincinde olup bu emanetin gereğini yapanlara. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
9: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Reklam.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonraki konularda şirk kavramının ne manayı ifade ettiğini, her şirkin kişiyi dinden çıkarıp kafir ettiği mi, yoksa bir kısmının böyle diğerlerinin kişiyi günahkar edip amellerini sildiği mi manasına geldiğini dilimizin döndüğü kadarıyla izaha çalışacağız. Yüce Mevla Nisa suresi 48-116'da buyuruyorlar ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُنَا ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşanı affetmez. Bunun dışında olanı, altında olanı dilediğinden affeder. Bu itibarla buradaki şirke gerçek şirk, dinden çıkaran büyük şirk ismi verilmiştir. Buna mukabil bir takım naslarda eşşirkül esgar, eşşirkül hafi, gizli şirk, küçük şirk ifadeleri kullanılmıştır. Bu ifadelerde geçen şirk, ayette geçen şirkten farklı olduğu, bunu işleyenlerin Allah'ın affına asla mazhar olmayacakları anlamına gelmediği ama her halükarda günahkar olacakları, amellerinin boşa çıkacağı beyan edilmiş. Küçük şirk lafzı aşağıdaki hadiste zikredilmektedir. Mahmud bin Lebit radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, benim sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, küçük şirk de ne? Resulullah buyurdu ki, riyakarlıktır, yani gösteriş yapmaktır. Aziz ve celil olan Allah kıyamet gününde insanları yaptıklarının karşılığıyla ceza veya mükafatlandırdığı zamanda bu tür şirki koşanlara diyecektir ki, sizler gidin, dünyadayken kendilerine riyakarlık yaptığınız, gösterik yaptığınız insanlara gidin, bakın onlar katında bir mükafat bulabilecek misiniz? Yani müşrikler Yüce Mevla gittiğinde namaz kıldım ya Rab, ver karşılığını, zekat verdim, sen riyakarlık yapıyordun, desinler ki neyi namaz kılıyor veya neyi zekat veriyor, git o desinler dediğin adamlara bak bakalım amelin karşılığı var mı yok mu? Burada riyakarlığın şirke esher olduğunu Resulullah bizzat ağzıyla beyan ediyorlar. Hadis-i Şerif Müsned-i İmam Ahmet cilt 5 sayfa 428'de geçiyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah tebareke ve teala buyurdu ki, eğer Peygamber Efendimiz Allah tebareke ve teala buyurdu ki derse, o hadise özel bir ad veriliyor, hadisi kutsi deniliyor. Fakat hadisi kutsi çok sağlamdır veya sağlam değildir anlamına gelmiyor. O Allah-u Teala adına konuşulan bir hadis olduğu beyan ediliyor. Bazileri kutsi olunca çok sağlam olmayınca sağlam olmayabilir. Bunun sağlam veya sağlam olmamakla kutsinin bir alakası yok. Sadece Resulullah bu benim ifadem değil, Allah böyle buyurdu diyorlar. Ne buyurdu? اَنَا اَغْنَ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. Benim ortak koşanların ortaklığına asla ihtiyacım yoktur. Ortak koşanların ortaklığına asla ihtiyacım yoktur. Kim bir amel işler de o amelinde benimle birlikte başkasını da ortak yapacak olursa onu ve ortak koştuğunu baş başa bırakır. Yani Mehmet Efendi görsün bu işi, örnek olay mu ayrı bir şey, riyakarlık, desin ki şöyle bir insan Git Mehmet Efendi ile baş başa kal diyor. Yani amelini boşa çıkarırım ifadesi burada geçiyor. Riyakarlık belli. Hadis nerede geçiyor? Müslim, hadis numarası 2985, İbn-i Mace 4202, Müsned-i Muhammed cilt 2 sayfa 301. Ebu Said bin Ebi Fadale el-Ensari, ki bu da sahabilerden biri. Ebu Said bin Ebi Fadale el-Ensari. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Allah kıyamet gününde insanları bir araya topladığında bugünün geleceğinde hiç şüphe yoktur. Arada söylüyor Resulullah. Bugünün kıyametin geleceğinde asla şüphe yoktur. Bugün de insanları bir araya topladığında bir seslenen şöyle seslenecektir. Kim yaptığı amelde birilerini Allah'a ortak koştuysa gitsin o amelinin sevabını Allah'ın dışındaki ortak koştuğundan alsın. Çünkü Allah ortak koşulanlara asla ihtiyacı olmayandır. Hadis Tirmizi'de geçiyor 3154, İbn-i Mace'de 2403, Müsned-i Muhammed cilt 3 sayfa 464, cilt 4 sayfa 215'te geçiyor. Şeddat bin Evs diyor ki, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inne akhfafa ma etekhawwafu ala ummeti el-işraku billah. Resulullah buyurdu ki benim ümmetimde, ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a ortak koşmalarıdır. Dikkat edin, ben demiyorum ki onlar güneşe veya aya yahut puta tapacaklardır. Bu tür şirklerinden dolayı korkuyorum. Fakat onlar Allah'ın dışındaki şeyler için amel yapacaklardır ve gizli şehvetleri için amel işleyeceklerdir. Aşağıdaki rivayet bunu açıklıyor. Müsned-i Muhammed cilt 4 sayfa 124, İbn-i Mace 4205. Diğer bir rivayetinde Şeddat diyor ki, Şeddat bin Evs, ey insanlar, Şeddat kendi diyor, ben sizin için çok fazla korktuğum bir şey var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiştim. O da gizli şehvetler, bir de şirk. Übade bin Es-Samit ve Ebu Derda oradaydılar. Ey Allah'ım sen bizi affet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatmamış mıydı ki artık Arap Yarımadası'nda şeytan kendisine ibadet edileceğinden ümit kesmişti. Ha, şirk olmayacaktı. O senin dediğin gizli şehveti anladık. Ki dünyanın şehvani arzularıdır, kadınlardır ve benzeri şeylerdir. Peki senin bizi korkuttuğun o şirk nasıl bir şirk ya Şeddat? Kim bunu soruyor? Ubade bin Samit ve Ebu Derda adlı sahabiler. Şeddat dedi ki, söyleyin bana, siz bir adamı görseniz ki başka bir adama namaz kılıyor. Ona kılıyor, Allah'a değil. Veya ona oruç tutuyor, onun için sadaka veriyor. Bunun ortak koştu, buna ortak koştu der misiniz? Dediler ki evet vallahi, bir adama namaz kılan Allah'a ortak koşmuş, o adamı şerik yapmıştır. Bir adama için oruç tutan onu şerik yapmıştır. Biri için sadaka veren onu Allah'a ortak koşmuştur. Bunun üzerine Şeddat dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu okudum. Kim riyakarlık için, yani gösteriş yaparak namaz kılarsa o ortak koşmuştur. Kim riyakarlık yaparak oruç tutarsa o ortak koşmuştur. Kim gösteriş için sadaka verirse o ortak koşmuştur. Orada bulunan Avf bin Malik dedi ki, peki Yüce Mevla kendi rızası için olan ameli alıp da kabul etse, diğer bölümünü de diğer adama bıraksa olmaz mı? Yani diyor ki, burada sadece o adam için oruç tutmadı, hem Allah için tuttu, hem de o adam takdir etsin desinler için tuttu. Allah kendi payına düşeni alsın, diğerini de düşürsün sevabını öbür adam veremeyeceğine göre. Bu anda Şeddat dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Aziz ve celil olan Allah dedi ki, ben bana ortak koşanların en hayırlı ortağıyım. Kim bana bir şeyi ortak koşarsa, onun az çok biriktirdiği amellerin hepsini bana ortak koştuğu adama veririm. Çünkü benim buna ihtiyacım yok. Burada anlıyoruz değil mi? En hayırlısıyım ne demek? Yani ben payımı alayım, sen de git değil. Alın alın gidin, hepsi sizin olsun derim. Hadis Müsned-i Muhammed cilt 4 sayfa 126'da geçiyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki, biz çıkıp gittik, başımızda da Resulullah bulunuyordu. Mesih Deccalı, yani meşhur Deccalı aramızda mütalaa ediyorduk, konuşuyorduk. Resulullah buyurdu ki, ben size Deccal'dan daha fazla korktuğum şeyi haber vereyim mi? Dedik ki evet ya Resulallah. Resulullah buyurdu ki, bu gizli şirktir. Kişi kalkar namaz kılar, namazını süsler, kendisine bakan bir adamdan dolayı. Abi hadis ne kadar korkutucu değil mi? İki ravileri içinde iki tane zayıf adam var. İbn-i Mace'de geçiyor 4204. Allah bizi abutür. Ama hadis haşa uyduruk değil. Ravilerinden ikincisi iki kişi var. Kesir bin Zeyd, Rubeyh bin Abdurrahman. Bunlar güvenilir mi, tanımadık mı, ihtilaf var. İhtilaf bu kadar. Tanınan adamlar mı, tanınmıyorlar mı? Tam tanınmazsa hadiste güven telkin etmeyen tiplerdir. Binaenaleyh Müslümanlar, hadislerin birbirlerini desteklediğini görüyoruz. Şirk burada yer yer mutlak ifade olarak kullanılmış, yer yer riyakarlık olarak kullanılmış. Riyakarlık olarak kullanılanlarda görüyoruz ki Resulullah'ın beyanı ile onun sevabını imha ederim, gitsin ondan alsın gibi çıkıyor. Ben onu bir daha affetme, ebediyen cehennemde kalır ifadesi yerine. Ama öyle kullansa da bu şirk kavramı değil mi? Ya öbürü büyüğü olursa, ki olma ihtimali de var, ileri götürürse, sırf onun için kılarsa, al şirk, artık onun başka hiçbir yolu yok yani. Ortak koşmadan öte Allah'ı bırakmış başka bir şeye ibadet ediyor. Amellerimizde kendimizi şey edelim, çeki düzen verelim. Namaz kılarken bin bir türlü şeyleri kafamızdan geçirip hesapları yapmayalım. Bir 10 dakika her şeyi bir tarafa koyalım. Çekler, senetler, ticaretler, çoluk çocuk, ev halkı, hatta İslam'ı çalışmalar, cihad edenler, şehit olanlar. Biliyor musunuz? En hayırlı şeyler dahi olsa Rabbimizle baş başa kalmaya çalışalım. Çünkü Müminin suresinde müminler kurtuluşa ermişlerdir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ birinci sıfatı اَلَّذ۪ينَ هُمْ fi salatihim haşeun. Onlar o kimselerdir ki namazları içinde huşuludurlar. Huşu demek bilinçli demek. Yani Allah huzurunda, karşımda ben namaz kılıyorum şeyini, düşüncesini kaybetmeden böyle tam kendini vererek namaz kılma. Sahabilerin bazıları namaz kılarken tabiri caizse yerinde titrerlermiş. Diğerleri de onun yerinde yanında namaz kılmaya çalışırlarmış ki kendisi de ondan hisset alsın da kafasına bir takım şeyler gelmesin. Herkesin aynı olmayacağı muhakkak. Herkesin bir meziyetli tarafı var. Birileri orada iyi olur, öbürü öbür tarafta. Ama namaz herkes için geçerli. Ağa içinde, paşa içinde, fakir içinde, zengin içinde, hasta için de sağlıklı için de ibadetlerimizi huşula kılalım, yoksa şirkle karşı karşıya oluyoruz. Konumuz tevhid ve şirk konuları idi. Gelecek derslerimizde bu ders dahil bir takım amellerin şirk olduğu, bunun manasının dinden çıkıp kafir olduğu manasına geldiği gibi yapanın günahkar olduğu, amelinin boşa çıktığı manasına da gelmektedir. Şirk diye adlandırılan, zikredilen konulardan biri de Yüce Mevla'dan yardım isterken direkt kendisinden değil, bir kısım yaratıkları aracı yaparak ondan yardım istemektir. Bu meselede aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. 1. Aslında yardım sadece her şeyi bilen, kuvveti, gücü her şeye kadir olan, yeten Yüce Mevla'dan istenmelidir. Bu hususta herhangi bir vasıtaya ihtiyaç yoktur. Yapılması kaygan bir zemindir. Kişi yerine göre inandığı inançtan çıkarabileceği, en azından günahkar ve bidatçı yapacağı muhakkaktır. Aşağıdaki naslar yardımın direkt Allah-u Teala'dan istenilmesi gerektiğini beyan eden hususta ayeti kerime ve hadisi şeriflerdir. Yüce Mevla buyuruyorlar ki, kullarım beni senden soracak olurlarsa, şüphesiz ki ben pek yakınım. Dua edenin duasına cevap veririm. Yani kabul ederim bana dua ettiği zaman. O halde benim çağrıma uysunlar, bana iman etsinler ki takvaya, rüşte ulaşabilsinler. Bakara suresi 186. Bu ayet oldukça açık. Dua edenler duayı bana yapsınlar. Ben onların duasını kabul ederim. Peşinden de bana iman etsinler ifadesi özel bir şeyi ifade etmektedir. Niye başkasına dua ediyorsunuz ki? Yoksa bana imanınızda bir kusur mu var? Benim yüceliğimi, kadirliğimi, alimliğimi takdir mi edemiyorsunuz? Buna inanmıyor musunuz ki başkasına dua ediyorsunuz? Yine Ra'd suresi 14'te. Hak olan davet, çağrı Allah'a aittir. Allah'tan başka kimi çağırırlarsa, kimden bir şey isterlerse, onlara herhangi bir şeyi sağlamaya imkanları yoktur. Yani Allah'tan başka bir takım yardıma çağrılanların çağırıcıya herhangi bir şey sağlaması mümkün değildir. Bu şuna benzer. Kişi iki elini suya uzatır ki oradan alıp ağzına ulaştırsın, fakat sudan bir türlü ağzına bir şey ulaştıramaz. Yani siz gittiniz suyun başına, ellerinizi açtınız, doldurdunuz, ağzınıza götüreceksiniz, hiçbir şey yok. Allah'tan başkasından bir şey de istersen bu susamışın su olmasına rağmen mahrum kalmasına benzer. Menbaından suyu al ki içerisinde susuzluğun gitsin. Ayetin devamında buyuruyor ki Yüce Mevla, kafirlerin duaları sapıklıktan başka bir şey değildir. İşte gidip putlara tapıp tutup onlardan bir şey istesinler. Nemin suresi 62. Çaresizin çaresine cevap, dua ettiğinde çare veren, sıkıntıları gideren ve sizi yeryüzünde halifeler yapan kimdir? Yoksa Allah'la birlikte başka ilahlar mı var? Ne de az düşünüyorsunuz. Açık, çaresizin çaresini kim giderir? Dua ettiğinde, çağırdığında Allah diyor. Ondan başka bir ilah mı var ki çeyirsin? Çaresine koşsun. Madem ki çaremizi o koşacak, direkt ona. Necim suresi 42-48'lerde bakınız. Şüphesiz ki her şeyin sonu Rabbine varır. Güldüren de O'dur, ağlatan da O'dur. Öldüren de odur, dirilten de odur. Erkek dişi olmak üzere iki çifti yaratan iki çifti, anne rahmine atılan meniden yaratan da odur. Tekrar diriltecek de odur. Zengin eden de odur, fakir eden de odur. Güldüren, ağlatan o iken, zengin eden, fakir yapan Yüce Mevla iken, bir başkasından gel beni bu hususta sevindir veya şu kederime boş deme abes Müslümanlar. Şuara suresi 78-82, sanırım Hazreti İbrahim'in duası. O Allah ki beni o yarattı, bana doğru yolu da o gösterir. Beni yediren de odur, içiren de odur. Hastaladığımda bana şifa verecek olan da odur. O Allah ki beni öldürür ve diriltecektir. Yine o Mevla ki kıyamet gününde hatalarımın affını ondan beklerim. Fatiha suresinin 4-5. ayetini her namazda herhalde okurken bunu hatırlıyoruz değil mi? İyyâke na'bud ve iyyâke nestaîn. Başka delil ihtiyaç var mı? Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Senden yardım dileriz değil, ancak var. Yan dışındakinden değil. Her namazda, her rekatında ancak senden yardım dileriz diyelim. Ondan sonra diyelim senden de filandan da yardım diliyoruz. Ne kadar samimi oluyoruz Müslümanlar. Yoksa burada biraz elastik ifade kullanılırdı. Arapça dili buna müsait. Senden yardım dileriz. Açık bırakırdı. Başkasından da dileyebilir gibi hava verirdi. Fakat yalnız ancak senden yardım dileriz. Herhalde bir şeyi vurguluyor Müslümanlar. Kaf suresi 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Şüphesiz ki insanı biz yarattık. Onun nefsinin kendisine ne vesvese verdiğini de çok iyi biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yani bir ölüye gidip ölmüş onun kabrinden bir şey istemektense bize şah damarımızdan daha yakın olan ve bizim içimizde kıpırdayan vesveseleri de çok iyi bilen Yüce Mevla'dan niye istemiyoruz da başkalarına gidiyoruz? Araf 54'te buyuruyor ki Ele lehul halku vel amr. Dikkat edin, yaratma da ona aittir. Emir de, buradaki emir tercüme edersek ferman da ona aittir. Herhalde fermanı anlıyoruz değil mi? Padişahların çıkardığı kanunlara ne diyordular? Ferman çıkardı. Ona özel ayrı bir şey söylüyorlar. Ona ait diyor. Yok, yaratma Allah'a ait ama İşler başkaları da yapabilir. İşte bu yasaları koyanlara da burada bir ok gidiyor, görüyorsunuz. Allah alemlerin Rabbidir, ne yücedir. Bu ve benzeri ayeti kerimeler açık bir şekilde ifade etmektedir ki Müslüman yardımı, affını, hidayete ermesini, sapıklıktan kurtulmasını, maddi ihtiyaçlarını veya beşeri arızalarını, hastalık, sıkıntı ve benzeri gibi şeylerini Yüce Mevla'ya arz edip ondan dilemesi lazım. Aracılara lüzum yok. Aşağıdaki hadisi şerifler de bunlara açıklık getirmektedir. Abdullah bin Abbas diyor ki, bir gün Resulullah'ın arkasında bulunuyordum. Bana dedi ki, genç, sana bir kısım sözler öğreteceğim. Başlıyor Resulullah. Sen Allah'ı koru ki o da seni korusun. Yani Allah'ı koru, haşa, ona bekçilik mi yapacak? Allah'ın sana emrettiklerini tut ki, koru ki Allah da seni korusun. Eğer bunu yaparsan Allah'ı yanında bulursun. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'la yardımlaş. Yani bir şey istediğinde Allah'tan iste yeterliydi. Öbür maddeyi özellikle bu istihane için kullanmış. birileriyle yardımlaşacaksan Allah'la yardım. Ve bil ki ümmetin tümü bir araya gelse, sana bir fayda sağlamaya çalışsalar, Allah'ın sana yazdığı dışında hiçbir fayda sağlayamazlar. Yine bütün ümmet bir araya gelse, sana bir zarar vermeye kalkışsa, Allah'ın sana yazdığı dışında hiçbir zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, sahifeler kurumuştur. Yani yazılmıştır bu iş. Bir daha kalem yeniden yazmıyor. Sayfede dürülmüş, artı açılıp oraya bir şey ilave edilecek durumu yok diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi rivayet eden Ebu İsa et-Tirmizi diyor ki hadis hasen sahihtir. Hadisin numarası Tirmizi'de 2516. Müsned-i İmam Ahmet'te cilt 1 sayfa 293, 303, 307. Müsned-i İmam Ahmet'te ilaveten şu var. Bu bölüme dikkat edin. Uykunuz kaçsın. Sen geniş zamanında Allah'ı tanı ki o da sıkıntılı zamanda seni tanısın. Ve bil ki sevmediğin şeylere karşı sabretmede senin için çok hayırlar vardır. Yine bil ki zafer sabırla birlikte gelir. Sıkıntıların giderilmesi sabırın arkasından tahakkuk eder. Yine bil ki her zorlukla birlikte mutlaka bir kolaylık var. Hadisi yine vurgulayalım. Eğer biz Yüce Mevla'yı geniş rahat zamanlarımızda tanır, onun hakkını ifa edersek, o da sıkıntılı zamanlarda ya Rab diye belimizi kaldırdığımızda imdadımıza koşacağını beyan ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar, diğer bir hadisi şerif, biliyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok sıkıntıya düşünce amcası, kendisini maddeten koruyan amcası Ebu Talip ve onun dert ortağı Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Resulullah hayli sıkıntılı günler yaşamış, Mekke'nin dışına taşarak davetini icabet edecekler bulabilir mi bulamaz mı diye Taif'e gitmiş. Taif'te kendilerinden yardım istedikleri tersine dönüp Taif'in tabiri caizse düşük seviyesini ona karşı kışkırtmış, ayaklarını kanu revana bulaştırmışlardı. Bir üzüm salkımının gölgesine çekilip dinlenirken işte şu duayı yapmıştı. Mühim bir dua. Ey Allah'ım, kuvvetimin zayıflığını, çaremin azlığını, insanlara karşı basit görülmemi, hafife almamı ancak sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi, beni kime bırakıyorsun? Bana cehennem kesilen düşmanlarıma mı, yoksa bana hakim durumda olan akrabalarıma mı? Senin benim üzerime gazabın olmasın, diğer şeyler de o kadar önemli değil. Yani diyor ki, bu şikayetleri sana yaparken yine de bana gazap etme, bunlar benim için önemli değil. Ancak senin afiyetin benim için daha geniştir, daha rahatlıktır. Ey Rabbim, ben senin yüzünün nuruna sığınırım ki o nurun gökleri ve yeri aydınlatır, karanlıkları ışıklatır, dünya ve ahiretin düzene girmesi onunladır. Bu yüzünün nuruna sığınırım ki bana gazabın gelmesin veya benim üzerime öfken yağmasın. Ey Rabbim, sitem etme sana aittir razı oluncaya kadar. Senden başka hali çevirecek, bir hali diğer hale çevirecek bir güç yoktur. Senden başka herhangi bir şeye kuvvet yetiştirecek bir güç yoktur. Kime şikayet ediyor Resulullah hallerini? direkt Mevlasına. Kime beni bırakıyorsun diyor. Onlar böyle, onlar böyle. Ha, bu duayı Müslümanların ezberleyerek devamlı hayatlarında okumaları lazım. Çünkü gerçekten içten geliyor sıkıntılı bir zamanda. Ve veciz konuşan, manidar konuşan peygamberin diliyle sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ilk meydan muharebesi olan Bedir'de müşriklerin sayısı Müslümanların hemen hemen 3 katı, Müslümanlar az, teçhizat bakımından da eskiden beri oturan bir devletçinin mensupları olması hasebiyle Mekkeliler oldukça teçhizatlı, kendileri mütevazi kılıçlarıyla meydandalar. Burada Rabbine nasıl sığınıyor? Bundan öğüt alıp bizim de sığınma durumlarımızda böyle Rabbimize sığınalım, bırakalım arkadaşlar. Abdullah bin Abbas diyor ki Hazreti Ömer bin el-Hattab bana anlattı ki Bedir günü olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı ki onlar 1000 kişi. Müslümanlara baktı ki 319 kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye doğru yöneldi. Sonra ellerini açtı. Şöyle nida etti. Yani seslendi. Ey Allah'ım, bana vaat ettiğini yerine getir. Ey Allah'ım, bana vaat ettiğini bana ver. Ey Allah'ım, eğer bu küçük topluluğu helak, İslam ehlinden bu küçük topluluğu helak edersen, artık yeryüzünde sana kimse kulluk etmez. Resulullah ellerini açmış, kıbleye yönelmiş olduğu halde devamlı bu duayı yapıyordu. Öyle ki cübbesi omuzlarından yere düştü. Ebu Bekir cübbesini alıp sırtına koydu ve Resulullah'ı arkadan tuttu, düşeceğinden korkmuş. Şöyle dedi, ey Allah'ın Resulü, Rabbine böylece çağrıda bulunuyorsun. Sana mutlaka vaadini yerine getirecektir. Bunun üzerine Allah-u Teala Enfal suresi 9. ayetini indirdi ki siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da yardımınızı kabul etti. Sizleri peş peşe gelen 1000 melekle destekliyoruz. Ve Allah peygamberine meleklerini gönderdi. Müslim'de hadis numarası 1763, Tirmizi'de 3081, Müsned-i Muhammed cilt 1 sayfa 30-32-17. Buhari'de bu olay şöyle anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Allah'ım, senin bana verdiğin ahdini ve vaadini sana sunuyor, tabiri caizse bununla sana yalvarıyorum. Ey Allah'ım, eğer dilersen sana kulluk edilmez. Bunun üzerine Ebu Bekir Resulullah'ın elinden tuttu, artık yeter dedi ya Resulullah. Resulullah da orada şu ayeti okudu, Kamer suresi 45. Hepsi mağlup olacaklar ve sırtlarını dönüp gideceklerdir. Kısaca Resulullah'ın hayatından da görüyoruz. Biraz sonra sahabilerden de göreceğiz ki dua ederken tam Rabbine dayanmış, sığınmış, yardımı ondan beklemiş, başkalarından beklememiş. Biz yardımı Yüce Mevla'dan bekleyelim. Dualarımızı halisane ona yapalım. Salih amellerimiz varsa kabulünü de ona göre bekleyelim. Eğer salih amellerimiz yoksa kabul eder etmez Erhamir Rahim'indir. Ondan ümit kesmeyiz. Ama o sıra vesile araç yok olduğunu da bilelim.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledin.

0: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: İbrahim. İçimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Güneş ve Müslüman. Güneşi severiz de güneşi yaratanı daha çok severiz biz. Güneş tutulması ve yüzünün kararması ışığın kendinden olmadığını bildirir bize. Güneşe yakın olsaydık bizi yakardı. Mesafeyi iyi ayarlamaya bile bizim gücümüz yetmediğinden ayarı Allah yapmıştır. En sevdiğimiz şeylere karşı muhabbetimizi ayarlamayı Rabbimiz bize bırakmış. Yaratılanın sevgisi, yaratanın sevgisine denk olursa bu sevgi bizi cehennemde yakar. İsa aleyhisselamı fazla seveceğiz derken ilah seviyesine çıkaranlar yandılar. Halkımızın arasında zararsız ve hoş bir yalan dolaşır. Yalana göre Hazreti İsa'yı göğe kaldırmak için gelen melek, İsa aleyhisselamın göğsünde bir iğne olduğunu görünce, "Seni yedinci kata çıkaracaktım ama dünyanın iğnesine gönül verdiğin için dördüncü kata çıkaracağım." demiş. İbrahim aleyhisselam, "Ben yıldız, ay, güneş gibi batanları ilah gibi sevmem." buyurmuş. Enam suresi 76. ayet. 7 milyar insan bir araya gelseler, akıllarını ve paralarını birleştirseler, güneşin bir dakikalık yakıtını sağlayamazlar. Bakara suresinin 23 ve 24. ayetlerinde bütün bilginler bir araya gelseler, Kur'an'ın bir suresine denk olacak bir sure getiremeyeceklerini söylüyor. 1400 yıllık zaman içinde birçok çalışma olmuş ve hep sonuçsuz kalmıştır. Yarasa tabiatlı olmayanlar bunu bilirler ve güneşi yaratanın batmayan, pörsümeyen, güneşin bile giremediği gönülleri aydınlatan kitabına göre yollarını aydınlatırlar. Rabbimiz Furkan suresinin 35 ve 46. ayetlerinde Musa, Harun ve Nuh aleyhisselamlara iman etmeyenlerin suda boğulduklarını, Hud aleyhisselama iman etmeyen Ad kavmini, Salih aleyhisselama iman etmeyen Semud kavmini helak ettiğini haber verdikten sonra, "Bakmadın mı Rabbine, gölgeyi nasıl uzatmış? Eğer dileseydi gölgeyi sabit kılardı. Sonra güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra kolayca onu kendimize dürttük, kısalttık." buyurmuş. Furkan suresi 45 ve 46. ayetlerinde. Yani nurunu, narını, ışığını Allah'tan alan güneş doğunca, nasıl gölgelerin boyu kısalırsa, nurunu Allah'tan alan peygamberlerin getirdiği kitapların nuru da küfrün karanlığının gücünü zayıflatıyor. Sabahleyin yatay doğan güneşle eşyanın gölgesi çok uzun olur. Güneş en yüksek yerine gelince gölgelerin de boyu kısalır. Müslümanlar İslam'la yükseldikleri oranda kafirin gücü ve etkisi zayıflar. Güneş yatmaya başladığı anda gölgenin boyu yeniden uzadığı gibi Müslümanlar da gaflet uykusuna daldıkları oranda kafirin etki alanı uzar. Eğer dileseydi gölgeyi sabit kılardı derken bu ayet bize Yunus suresinin 99. ayetini hatırlatıyor. Ayette Rabbimiz, "Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi." buyurmuş. Küfrün, inkarın saltanatının etki alanının boyunu kısaltma görevi İslam'la aydınlanmış müminlere aittir. Yeryüzündeki bütün insanlara hiçbir baskı yapmadan Allah'ın kitabını tebliğ etme görevi bütün Müslümanlara verilmiştir. Güneş, güllükle küllük ayrımı yapmadan her ikisine de faydalı olup, güllüğe renk ve koku katıp küllüğün mikroplarını temizlediği gibi, Müslüman da mümin kafir ayrımı yapmadan Müslümanın güzelliklerine güzellik katar, kafirin zulmüne, sömürüsüne, ülkeler arası adam öldürme üslerine, ülkeleri soymasına, dünya insanını kafirleştirip cehenneme odun yapmasına engel olur. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birliklerimizde inşallah ders kitabınızın 81. sayfasını ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 81'de 13 numaralı alışmada kaldık bir önceki bölümde. 13 numaralı alışmanın başlığı şöyle: İkra'il cümelel atiyete ve ayyinil masadiral varidete fiha. Aşağıdaki cümleleri oku ve cümlelerde varid olan, cümlelerde geçen mastarları tayin et. Yapmak, etmek anlamındaki mastarların tayini sizden isteniyor. Bir önceki alışmada, alışma 12'de girmek ya da giriş anlamında duhul, çıkmak ya da çıkış anlamında huruc, oturmak ya da oturuş anlamında culus, inmek veya iniş anlamında nüzul kelimelerinin mastar olduğu bilgisini size kazandırdık. Bunun dışında rakibe fiilinin mastarının binmek, biniş anlamında rükûb, sonra secde fiilinin mastarının secde etmek, secde ediş anlamında sucud, rakâ fiilinin eğilmek, rükû etmek veya eğiliş, rükû ediş anlamında mastarının rükû oluşunu ve yine tırmandı anlamındaki saide fiilinin tırmanmak, tırmanış anlamındaki suud mastarını programımızın önceki bölümünde gördük. Şimdi burada 13 numaralı alıştırmada verilen bir takım cümleler var. Bu cümlelerde yer alan mastarları tespit ve tayin etmemiz isteniyor. Birinci cümle: لِهَذِهِ الْحَافِلَةِ بَابَانِ هَذَا لِلْدُخُولِ وَذَاكَ لِلْخُرُوجِ. لِهَذِهِ الْحَافِلَةِ بَابَانِ. Bu otobüsün iki kapısı vardır. هَذَا لِلْدُخُولِ, bu giriş için. وَذَاكَ لِلْخُرُوجِ, şu da çıkış için. Peki, okuyup tercüme ettiğimiz bu cümlede yer alan iki mastar var. Bunlardan birisi duhul, bir diğeri ise huruc. Bunların altını çizebilirsiniz sevgili öğrencilerim. İkinci cümle: Mâter racûlu ba'de rucû'ihi minel haccî. Mâter racûlu ba'de rucû'ihi minel haccî. Adam haçtan döndükten sonra vefat etti. Adam haç dönüşü sonrasında, haçtan döndükten sonra öldü anlamını taşıyan bu cümlede rucu kelimesi mastardır. Raca afilinin mastarıdır. O zaman bunun altını çizelim. Bir önceki cümlede duhul, dehalenin mastarıydı. Huruc, haracenin mastarı. Bu cümlede de rucu, raca afilinin mastarı. Üçüncü cümle: Yedhulut tullabul fasle kable duhulil müderrisi bi 5 daqiqa ve yahrucuna ba'de khurucihi. Yedhulu't-tullabul fasla, öğrenciler sınıfa girerler ya da giriyorlar. Qable duhulil-mudarrisi bi 5 daqiqa, öğretmenin girişinden 5 dakika önce. Öğrenciler sınıfa öğretmenin girişinden 5 dakika önce girerler. Ve yahrucuna ba'de khurucihi, ve onun çıkışı sonrasında, o çıktıktan sonra çıkarlar. Bu cümlede yine duhul ve huruç mastarlarıyla karşılaşıyoruz. Duhul dehale fiilinin, huruçsa haraca fiilinin mastarları. Dördüncü cümle. Kale lenet tabibu el culusu huna me'al meriyadî memnu'un. Kale lenet tabibu, doktor bize şöyle dedi. El culusu huna me'al meriyadî memnu'un. Burada hastayla birlikte oturmak yasaktır. Bu anlamı taşıyan cümlede celese, oturdu anlamındaki celese fiilinin masları culustur. Öyleyse buradaki el culusun altını çizelim. Beşinci cümle. Es-su'udu alel cebeli sa'bun ve nuzulu minhu sehlun. Dağa tırmanmak zor, ondan inmek ise kolaydır. Dağa tırmanmak zor, ondan inmek ise kolaydır anlamındaki bu cümlede iki mastar var. Birisi tırmanmak, tırmanış anlamındaki es-su'ud, sa'ide yes'adu fiilinin mastarı. Bir diğeri ise nezele yenzilu fiilinin mastarı olan nuzul. Bu iki kelimenin, bu iki mastarın altını çizelim lütfen. Peki, altıncı cümle. Uhibbu rukubel hayli, ata binmeyi severim. Eğer uhibbu'yu istemek anlamında düşünürsek, ata binmeyi istiyorum şeklinde de tercüme edebiliriz. Peki burada bu cümlede yer alan rukub kelimesi, bindi anlamındaki rakibe fiilinin mastarıdır. Binmek, binmek.

Kale Hamidun Libnihi Yasir'in. Hamid oğlu Yasir'e şöyle dedi. Seezhebu ile suki ba'de rucu'ike minel medraseti. Seezhebu ile suki, çarşıya gideceğim. Ba'de rucu'ike minel medraseti, senin okuldan dönüşünden sonra, yani sen okuldan döndükten sonra çarşıya gideceğim anlamındaki bu cümlede rucu kelimesi raca'a yerci'u fiilinin mastarıdır. Bu kelimenin altını çizip mastar olarak tayin etmiş olalım. Efendim, alıştırma 14'e geldik. Bu alıştırmanın başlığı şöyle. Teemmelil emsilete thumme ecib anil es'ileti mustamilen emma. Örnekleri incele, sonra soruları emma'yı kullanarak cevapla. Birinci örnek, elif maddesiyle hemze maddesiyle verilen örnek. Eyne teskunune, nerede oturuyorsunuz? Bu soruya cevap olarak verilen cümle şöyle. İhvati yeskunune fi mehaca'il cami'a emma ene fe eskunu ma'a qaribin li. İhvati yeskunune fi mehaca'il cami'ati. Kardeşlerim üniversitenin yurtlarında kalıyorlar. Emma ene fe eskunu ma'a qaribin li. Bana gelince, bense veya beni sorarsanız, bir yakınımla birlikte kalıyorum. Bu alıştırma size emma fe üslubunu öğretmeyi hedefliyor sevgili öğrencilerim. Emma fe üslubu. Şimdi bu üslubun ne olduğunu örnekleri okuyup alıştırmaları da yaptıktan sonra daha iyi anlamış olacaksınız. Peki bu soruyu eyne teskunune sorusunu nasıl cevapladık? İhvati yeskunune fi mehaca'il cami'a emma ene fe eskunu ma'a qaribin li. Kardeşlerim üniversitenin yurtlarında kalıyorlar. Bense bir yakınımla birlikte kalıyorum. Peki ba maddesine geçiyorum. Eta'riful inkiliziyyete vel fransiyyete ceyyeden ya Ahmedu. Eta'riful inkiliziyyete vel fransiyyete ceyyeden ya Hamidu. Hamit, İngilizce ve Fransızcayı iyi biliyor musun? Bu sorunun cevabı emmel inkiliziyyetu fe arifuha ceyyeden ve emmel fransiyyetu fe darastuha qable senevatin velakinni nesituhel ane. Emmel inkiliziyyetu, İngilizceyi sorarsan fe arifuha ceyyeden, ben onu iyi biliyorum. Ve emmel fransiyyetu, Fransızcayı sorarsan, Fransızcaya gelince فَدَرَسْتُهَا قَبْلَ سَنَوَاتٍ, yıllar önce onu öğrendim. وَلَكِنِّي نَسِيتُهَا الْآنَ, fakat onu şimdi unuttum. Cim maddesindeki örneğe geçelim. بِكَمْ هَذَا الْكِتَابُ وَهَذِهِ الْمَجَلَّةُ. Bu kitap ve bu dergi kaça? Bu kitap ve bu dergi kaça? Bu sorunun cevabı emmel kitabu fehuve bi aşrati riyalatin ve emmel mecelletu fehiye bi selaseti riyalatin. Emmel kitabu fehuve bi aşrati riyalatin. Kitabı sorarsan o 10 riyal. Ve emmel mecelletu fehiye bi selaseti riyalatin. Dergiyi sorarsan 3 riyal. Dergiyi sorarsan, dergiye gelince o 3 riyal. Peki bu örneklerden sonra burada yöneltilen, size yöneltilen soruların cevabını oluşturmaya çalışın bakalım. Birinci cümle, 14. alıştırmanın birinci cümlesi. Eynel müsteşfa ve eyne mektebul beridi. Hastane nerede? Postane nerede? Eynel müsteşfa ve eyne mektebul beridi. Hastane nerede? Postane nerede? Bu sorunun cevabı el müsteşfa emame zâkel mescidi ve emma
mektep

0: البريد فقريب من السوق ya da fehuve garibun mine suki şeklinde de oluşturabiliriz cümlemizi. Peki ne demiş olduk? El musteşfa emame zâkel mescidi. Hastane şu mescidin, şu caminin önünde. Ve emma mektebul beridi fe garibun mine suki ya da fehuve garibun mine suki. Postaneye gelince, postane ise çarşıya yakın. Cümle 2. Fi ayyi kulliyetin yedrusu Hamidun ve Osmanu. Hamid ve Osman hangi fakültede okuyorlar? Peki bu soruyu yedrusu Hamidun fi kulliyeti ticara şeklinde cevaplayalım. Yedrusu Hamidun fi kulliyeti ticara. Hamid ticaret fakültesinde okuyor. Ve emma Osmanu feyedrusu fi kulliyeti tıbbi. Osman'ı sorarsan o tıp fakültesinde okuyor. Cümle 3. Eyne zehebe ebuke ve ehuke. Baban ve kardeşin nereye gittiler? Zehebe ebi ilel mustavsafi. Babam kliniğe gitti. Ve emma ehi fezehebe iles saydeliyeti. Kardeşimi sorarsanız o eczaneye gitti veya saydeliyeyi bayan eczacı diye anlayacak olursak bayan eczacıya gitti diye düşünürüz ama burada yani bu kelimenin bayan eczacı olarak kullanılması doğru olmaz. Aslında saydeletün eczane demek saydele. Bunun burada saydele şeklinde verilmesi daha iyi olurdu. Eğer saydele diye okursak böyle görürsek bu kelimeyi cümle şöyle olur. Zehebe ebi ilel mustavsafi ve emma ehi fe zehebe iles saydeleti. Babam kliniğe gitti. Mustavsaf sağlık ocağı şeklinde de anlaşılabilir. Babam kliniğe gitti. Kardeşime gelince kardeşimi sorarsan o eczaneye gitti. Cümlenin anlamı bu şekilde olur. Efendim sayfa 82'de 14 numaralı alıştırmayı da geride bıraktık. Bu alıştırma size emma fe üslubunu öğretmeyi hedeflemişti. Umarım bu üslubu kavradınız. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 83'e geçelim. 83. sayfanın başında 15 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Teemmelil emsiletel atiyete. Aşağıdaki örnekleri incele anlamında bir başlık var o 15. alıştırmada. Birinci cümle. Câe ehî min Mekke'te. Kardeşim Mekke'den geldi. Sol tarafta bu cümleyle aynı anlamı, paralel anlamı taşıyan başka cümle çeşitleri, cümlenin başka biçimde kuruluş şekilleri gösterilmiş. Câe ehun lî min Mekke'te. Peki bu iki ifade arasında nasıl bir fark var? Câe ehî min Mekke'te dediğimiz zaman kardeşim Mekke'den geldi diye tercüme ederiz. Câe ehun lî min Mekke'te dediğimizde de yine aynı şekilde kardeşim Mekke'den geldi anlamıyla tercüme ederiz. Bu ikisi arasındaki fark şu sevgili öğrencilerim. Ehî dediğimizde mütekellim yası diye adlandırdığımız yayı doğrudan eh kelimesine bitiştirdik ve ortaya ahi şeklinde bir ifade çıktı. Ancak sol tarafta yer alan cümlede ca'e ehun dediğimiz zaman yani mütekellim yasını ah kelimesine bitiştirmediğimiz zaman li harfi cerrine bitiştirme ihtiyacı doğar. Öyleyse ca'e ehun li min Mekke'te şeklinde oluşturuyoruz cümleyi. Peki alternatifi ne? Bu cümlenin parantez içerisinde verilen ca'e ehadu ihveti. Kardeşlerimden birisi geldi. Bu cümlenin anlamı bu şekilde. Câe ehadu ihveti. Kardeşlerimden birisi geldi. İkinci cümle. Zehebtu li ziyareti sadiqi. Arkadaşımın ziyaretine gittim. Peki bu cümlenin ifade ettiği anlamın aynısını ifade edecek olan cümle ya da cümleler hangisidir? Hangileridir? Sol tarafta yer alan zehebtu li ziyareti sadiqin li cümlesini efendim bu okuduğumuz zehebtu li ziyareti sadiqi cümlesiyle aynı anlamı ifade edecek cümle olarak değerlendirebiliriz. Zehebtu li ziyareti sadiqin li aynı şekilde benim için arkadaş olan birisinin yani bir arkadaşımın ziyaretine gittim. Parantez içerisindeki ifadeye bakalım sevgili öğrencilerim. Evet, zehebtu li ziyareti ahadi astiqai. Ne demek? Zehebtu li ziyareti ahadi astiqai. Arkadaşlarımdan birisinin ziyaretine gittim. Arkadaşlarımdan birisinin ziyareti için gittim anlamında bir cümle. Üçüncü cümle eskunu ma'a karibi. Bir yakınımla birlikte kalıyorum. Peki sol taraftaki cümle eskunu ma'a karibin li. Yine aynı anlamı taşıyor fakat cümlenin oluşturulma üslubu, biçimi farklı. Parantez içerisinde verilen ifadeye bakalım. Eskunu ma'a ahadi akribai. Yakınlarımdan birisiyle kalıyorum anlamında bir ifade. Efendim bu sayfada sayfa 83'te El Kelimatul Cedidetü bölümüne geldik. Derase yedrusu ne demek? Öğrenim görmek, okumak, bir şeyin eğitimini almak diye düşünebiliriz. Parantez dışında verilen bu fiilin mazisi derase mazi bir fiildir. Parantez içerisinde verilen yedrusu ise onun muzarisidir. Yani deraseyi öğrenim gördü, öğrenim görmüş şeklinde tercüme ederken yedrusuyu öğrenim görüyor, öğrenim görür, öğrenim görecek anlamlarıyla tercüme etmemiz mümkün. Veya çalışıyor, çalışır, çalışacak. Derase yedrusu. Peki sol tarafta sekene yeskünü'yü görüyoruz. Bir yere yerleşmek, bir yerde kalmak, bir yerde yaşamak diye anlayabiliriz. İskan etmek yani bir yerde kalmak, bir yere oturmak veya bir yerde oturmak. Şekara yeşkuru, evet ne demek? Teşekkür etmek veya şükretmek. Tabii bunları mastar anlamıyla söylediğime bakmayın siz. Teşekkür etti, şükretti şeklinde anlayın. Nezele yenzilu, nezele için anlam söyleyecek olursam indi. Yenzili için anlam söyleyecek olursam iniyor, iner, yerine göre inecek. Ve hase araştırdı. Yebhasu araştırıyor, araştırır veya yerine göre araştıracak. Saide yes'adu tırmandı, tırmanıyor. Arafe yarifu bildi, biliyor. Mate yemutu öldü, ölüyor, ölür. Nesitu unuttum. Garibun çoğulu akribau akraba, yakın olan kişi. Unvanun anavinu adres. Parantez içerisinde cim harfinden sonra kaydedilen anavin, unvan kelimesinin çoğulu. Adresler anlamında veya başlıklar diye de düşünebiliriz bunu. Bidagatun bidagatun, kart. Mahattatun mahattatun, durak, istasyon. Sonra thawbun thiyabun, elbise. Risaletun mektup. Cemi yani çoğulu rasailu, mektup, mesaj. Sıradaki kelime hallakun, çoğulu hallakune, berber. Sonra mustavsaf, klinik, sağlık hoca diye de not edebilirsiniz. Saydeliyetun, eczane veya bayan eczacı. Son satırdayız. Eruz, pirinç veya pilav. İki anlamı da kaydedin. Marketten isterseniz pirinç, restoranda, lokantada isterseniz pilav. Kadimun, gelen kişi. Ve son kelimemiz haylun, çoğulu huyulun, at anlamında bir kelime. Efendim sayfa 83'teki çalışmamızı tamamladık. Sayfa 84'te yeni bir derse başlangıç yapacağız. Eddesu thaniye aşara, 12. ders. Programımızın gelecek bölümünde Eddesu Thaniye Aşara 12. ders başlıklı derste buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak, sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır: aşırı derecede cimri olmak, nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır: her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır: şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: Boomerang. Boomerang. Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz size onların kanlarındaki fışkıyla kan arasından lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. Nahl Suresi 66. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de etlerinden yersiniz. Mü'minun Suresi 21. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü ben Yüce Allah'ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır. Hadis-i Şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt içileceği zaman kişi Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum demiştir. Yine bir başka hadislerinde sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etindense sakınınız. Zira sütü ve yağı deva, eti ise derttir buyurmuştur. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman Suresi 14. Ayette dikkat çekilen noktalardan biri bebeğin 2 yıl boyunca anne sütüyle beslenmesine ilişkindir. Bilindiği gibi anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak özellikte bir besindir. Allah insanı daha doğar doğmaz koruma altına almış ve ona dünya üzerinde başka hiçbir besinden elde edemeyeceği kadar faydalı bir içecek sunmuştur. Anne sütü bileşimindeki maddeler sayesinde hem yeni doğan bebek için mükemmel bir besin kaynağı olmakta hem de bebeğin ve annenin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Ayrıca son derece mucizevi şekilde her annenin sütü bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Örneğin erken doğum yapmış annelerin sütleri, normal gebelik süresini tamamlayan annelerinkine oranla çok daha farklı ve bebeğin o anki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yoğunlukta ve niteliktedir. Anne sütünün başka bir özelliği de antibakteriyel olmasıdır. Bebek tarafından sindirimi son derece kolay olan anne sütünün mükemmelliğine, günümüzün ileri teknolojisinin ürettiği modern bebek mamalarının hiçbiri ulaşamamıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
0: Özel efendim. 103.2.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Heves etmeyin hıza. Görünmeden gelir kaza. Düşünmeden davranırsan dönersin tuzla buza.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettireceğiz. 31. ayet-i kerimede ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olmayın diyor Rab. Müşriklerden olmayın. Ondan önce geçen bir ayet-i kerimede bakın diyor. Kendi malınız üzerinde, o malınızı da ben verdim ayrıca diyor. Yani tarlanız, fabrikanız, eviniz, dükkanınız, arabanız üzerinde bir başkasının da yetkili olmasını ister misiniz? Yani çalışan biriniz fabrikanın yarısı senin yarısı benim dese, bir işçiniz, veya ben burada oturacağım bana bir kahve getir hadi bakayım dese, yani yetkinizi bölüşelim dese, hangi şirketin sahibi veya hangi holdingin sahibi veya hangi tarlanın sahibi buna izin verir, vermez? Rabbim diyor ki benim size vermiş olduğum bunların da hepsini ben verdim. Elinizi ben verdim, aklınızı ben verdim. Bu verdiklerim üzerinde siz sahip olduğunuz imkanlar üzerinde ortak kabul etmezken ben niye kabul edeyim? Yarattığım yeryüzü, gökyüzü ve insan üzerinde başkasının ortaklığını niye kabul edeyim? Ve siz niye size hiçbir faydası olmayanın sözünü tutarsınız da Allah'ın sözünü tutmazsınız anlamında ayet-i kerimeyi verdikten sonra müşriklerden olmayın diyordu. Allah'a ortak koşmayın. Allah'ın yarattığı senin gibi bir kulun sözünü Allah'ın sözünün önüne geçirmeyin demişti ve bir de ona açıklama getiriyor. Minellezine ferragu dinehum. Dinlerini parçalayanlardan olmayın. Ve kânû şiyan. Onlar parçalar halinde idiler. Grup grup idiler. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Herkes kendi sahip olduğuyla seviniyordu diyor. Şimdi dinlerini parçaladılar derken hemen tefsirinde mesela diyorlar Yahudiler kendi dinleriyle sevinirler. Hristiyanlar kendi dinleriyle. Halbuki ikisi aynı. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı göndermiş, Tevrat'ı indirmiş. Ama dini parçaladılar bunlar. Sonra bir grup Hristiyan olmuş. Hristiyanlar, şu andaki Hristiyanlar, şu andaki Yahudilerin okumakta olduğu Tevrat'a iman ederler ve okurlar. Ama Yahudiler Hristiyanların okuduğu İncil'i okumazlar, iman da etmezler. Bir kere burada inançta ayrılıkları meydana geldi. Yani Yahudiler İsa aleyhissalatu vesselam'ı kabul etmedikleri gibi öldürmeye teşebbüs ettiler. Hatta kendilerine göre öldürdük diyorlar. Hristiyanlar da öldürdü diyorlar. İslam'a göre Rabbim diyor ki hayır. Ve ma kateluhu ve ma salebuhu. Öldüremediler de asamadılar da diyor. Hiç yoruma gitmeden açık ifadelerle bildiriyor Rabbim. Ayrıca Hristiyanlar kendi aralarında bu sefer parçalara bölündüler. Katoliklik en geniş hatlarıyla Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık. Bunların da alt birimleri var tabii ki. Yani Amerika'dan gelenler söylerler hocam yüzlerce daha fazla şey var. Yani Katolikliğin altında veya Protestanlığın altında mezhepler var. Mesela son günlerde işte evangelistler diye bir grup. Hiçbirini tanıdıkları yok. Apayrı bir hareket. Ama hocam bizde de mezhepler var ya demeyin. Bunu demeyin. Hiç kıyaslamayın da. Neden? Fazla okumanıza gerek yok yani. Fazla kafa yormaya da gerek yok. Aynı olmadığını görmek için Fatih Camii'ne gidiverin bugün İstanbul'da olanlar. Fatih Camii'ne gidiverin. Fatih Camii'nde Hanefi bir imam namaz kıldırır. Arkasından en az üçte biri de Şafii'dir. Evet, Fatih çevresinde epeyce Şafii insanımız var. Yani Şafii olan bir imam veya cemaattan olan insanlar İmam Ebu Hanife Hazretlerine saygıda ve sevgide kusur etmezler. Hanefi olanlar da İmam Şafii Hazretlerine sevgide ve saygıda kusur etmezler. Hak mezhep olarak kabul ederler. Bu İstanbul şehrinde Katolik olan birinin Ortodoks kilisesine gittiğini, Ortodoks olan birinin Katolik kilisesine gittiğini görün, görmeniz mümkün değil. Hani turistik bir seyahat için nasıl ki bir Müslüman insanın oralarda gezdiği gibi, öyle bir gidiş ayrı bir şey o. Ama kabul etmiyor ki adam, kabul etmiyor. Yani kıyaslama yapmayın. Kur'an-ı Kerim'imiz aynı, hadis-i şeriflerimiz de aynı. Yani Şafii olan kardeşlerimizin elinde Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace hadisleri aynı. Bizim elimizdekiler aynı. Maliki kardeşlerimizinki de aynı. Hanbeli kardeşlerimizinki de aynıdır. Herkes kendi yanındakiyle iftihar eder, sevinir diyor Rabbimiz. Hangisi doğru? Allah Celle Celaluhu'nun dediği doğru. O da ne? O da en son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği kitaptakiler doğru. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i indiren Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı indirmiştir diyenler en doğruyu yapıyorlar. Ve izâ messen nâse durrun de'av rabbehum münibîne ileyhi. Sümme izâ ezâgahum minhu rahmeten izâ ferîgum minhum bi rabbihim yüşrikûn. İnsanlara bir zarar dokunduğunda, bir keder, bir musibet geliverdiğinde Rabbine yönelir. Allah'ım der. Demeyeni yok. Demeyenler şöyle yapıyorlar. Mesela diyelim bir hastalık, Allah herkese vermesin. Yok canım, öyle bizim doğayla falan işimiz yok. Bilimsel yollardan biz bu işi yaparız. Doktorumuza müracaat ederiz, gidiyor. Doktoru da iyidir, sahasının en iyisidir. Çalışıyor, çabalıyor ama ağrıyı kesemiyor. Aylarca gidip geliyor, yıllarca gidip geliyor, sızıyı kesemiyor. O zaman kendi kendine kaldığında ya Rabbi diyor o zaman. Ya Rabbi. İşte bu duadır. Rabbim onu diyor. Bir başka ayet-i kerimede denizde karanlıklar içerisinde dalgalar yükseldiğinde, her taraftan fırtınalar estiğinde kaptan olarak gerekli bütün tedbirlere de başvurduğunda, çareyi bulamadığında insanlar Allah'ım derlermiş. Benim bir dostum anladır. Arabaya bindik, gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz diyor. Şoförün arkasındayım. Şoförü tanışıyoruz tabii. Eski sosyalistik dönemi var onun, komünistik dönemi var diyor. Şimdi şoförlük yapıyor. Her komünist Allah'a inanmaz diye. Türkiye'mizin komünistleri eskiden, şimdi komünist kalmadı da, yani 70'li 80'li yıllarda komünistler de birçoğu Allah'a iman ederlerdi de, bunu bir ekonomik faaliyet olarak ülke insanına faydalı olur kanaatiyle komünist olanlar vardı. Bir de temelde inkarcıydı. Ben gavurum demekten sakındığı için ben komünistim diyenler vardı. Onlar düzelmediler hala. Ama onların sayısı bini geçmez Türkiye'de. Şoförle konuşup gidiyoruz. Ona Allah'a imanı anlatıyorum. Dedi diyor. İnanmam. İnanmam dedi. Belirli bir yere vardık. Geçmemesi gereken yerde geçti şoför. Geçmemesi gereken yerde geçti. Ama tepeden de bir süratli arabanın geldiğini gördü. Yandaki arabaya vurmaması için, karşıdakiyle de çarpışmaması için gaza çok süratle bastı. Sağa dümeni çevirdi.
2: Fakat o kadar çevirmiş ki şarampola gittik. Allah Allah diye bağırıyor diyor şoför. Neyse devrilmedi, şarampolda durdu. Biraz kendine geldi şoför. Yolculara da yok bir şey yok bir şey yok dedi, atlattık dedi. Yürüdü, hiç ağzımızdan tek kelime çıkmıyor. Şöyle birkaç kilometre gittikten sonra ne oldu, tartışmaya devam edelim mi demiş. Senin dediğin oldu demiş. Senin dediğin oldu. Evet. Allah diyor insan. Rabbim de onu haber veriyor bize. Zor zamanlarda diyor. Zor zamanlarda Rabbe dua ederler. Hem de boyun eğerek böyle. Ama Allah onlara bir genişlik, bir rahmeti tattırıverdiğinde onlardan bir kısmı Allah'a ortak koşarlar bu sefer. Unuturlar. Allah'ı unuturlar. Neden unuturlar? Allah nimetlerini kesintisiz olarak veriyor. Mesela hayatımız kesintisiz devam ediyor ölünceye kadar. Havamız kesintisiz devam ediyor. Şöyle beni unuttunuz öyle mi dese, havamızı kısıverse, daralınca Allah desek hava gelse, o zaman herkes derviş olacak. Allah Allah Allah diyeceğiz. Ama imtihan ortadan kalkacak. Biz zor zamanda da, dar zamanda da, bol zamanda da, iyi halde de, kötü halde de, hani narın da hoş, nurun da hoş demiş derviş. Ya Rabbi senden gelen hoştur bana demiş. Ya diken veya gül senden geliyor ya, o bizim için hoştur demiş. İşte bu, bizim yapacağımız bu. Ben zor zamanda da sana kulluk yaparım, iyi zamanda da sana kulluk yaparım dersek müşrik olmaktan kurtuluyoruz. Liyekfuru bima ateynahum fetemettau fesevfe te'alemun. Niçin müşriklik yaparlar, Allah'a ortak koşarlar? Onlara verdiğimize nankörlük yapmak için. Şimdi Allah'a ortak koşmak ne demek? Allah var burada. Her şeyi yaratan, yaşatan o. Ama diyor ki ben onun dediğini değil, filanın dediğini veya filanların dediğini tutarım diyor. Bugünlerde batının değerleri diyorlar. Biz ona tutarız. Yahu o senin havanı veremez, o senin gözünün nurunu veremez, ağzının tadını veremez o. Ama benim çıkarım orada diyor. Yahu çıkarın da orada değil. Onun sana vereceğinin tamamı Allah'ın verdikleridir bir. Ve tamamı sana verdiği bir nefese değmez o. Olsun diyor adam. Rabbim de diyor ki öyleyse fetemet de o. Hadi bakalım biraz geçinin bu dünyada. Ama fesevfe te'alemun, çok yakın bir zamanda gerçeği göreceksiniz. Em enzelne aleyhim sultanen fehuve yetekellemu bima kanu bihi yüşrikun. Yani Allah'a ortak koşmak için Allah onlara bir delil mi indirmiş? Yani Rabbimin kelamına ben bayılıyorum, bilmiyorum, anlatamadığım için de herhalde güzelliğini gösteremiyorum ben ayet-i kerimelerin. Şöyle düşünün, bu ayette geçenlerin, geçmişteki ayetlerde gökler ve yer Allah'a ait. Allah yaratmış. Mülk onun. Bizi de o yaratmış. Yani bizim kendimize ait diyeceğimiz hiçbir şey yok. O yaratmış, bırakıvermemiş. Nimetlerini hava halinde, yiyecek halinde sevk ediyor. Ve her an tazeliğimiz devam ediyor, canlılığımız devam ediyor. Bunu da sağlayan Allah Celle Celaluhu diyor ki bak benim dediğimi tut, onların dediğini tutma. Yani beni inkar edenlerin dediğini tutma diyor. Adam da tutuyor. Allah'ın dediğini değil, onun dediğini tutuyor. Rabbim diyor ki yahu sen ne yapan? Yani yapmaman lazım. Ben sana akıl da verdim. Bu aklı kullanıp beni yaradana ben kul olmam lazım. Benim gibi birine niye kul olayım demen gerekirdi. Burada bir şey olabilir. Hani Allah buna da tapınabilirsiniz diye bir ayet mi indirmiş? İndirmediğini söylüyor. Yani bir insanın, aklı başında bir insanın yapacağı Rabbimin emrettiğini yerine getirmek. Peki bu akıllıyım diyen bir kısım insanlar Allah'a değil de Allah'ın kuluna kul oluyorlar. Peki bunlara ayet mi inmiş? Bu adamlara da kul olabilirsiniz diye. Yok öyle bir şey diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ ezaknen nâse rahmeten ferihû bihâ. Biz o insanlara rahmetimizi tattırdığımızda onunla sevinirler. Ve in tusibhum seyyi'etun bimâ gaddemet eydihim izâhum yaknetûn. Kendi elleriyle yaptığı kötülükler nedeniyle kendilerine bir bela, musibet geldiğinde ise bu sefer de ümidi kesiverirler diyor Rabbim. Rabbimin her şeyi vermesi devam ediyorsa, sıhhatimiz yerinde, nimetler yerinde, sevinç havamız yerinde, her şeyimiz yerinde, mutlu bir hayat yaşıyoruz. Oh, iyi derken bir bela musibet geliyor ya, Rabbim diyor ki onu da ben vermedim, sen istedin diyor. Bima gaddemet eydihim de o. Kendi yaptıkları nedeniyle başlarına bir kötülük geliverdiğinde bu sefer de sevinçler gidiveriyor, ümitsizlik çöküveriyor. La taknetu min rahmetillah diyor Rabbim. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Akif o ayeti tefsir ederken atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak diyor. Geleceği karanlık görerek çalışmayı, gayreti bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmazdım hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, yani ayakta gezen ölü. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin, baş da senindir diyor. Yani ümitsizliğin anlamı yok. Bu başımızı ayakta dimdik tutacak olan iki elimizdir. El de bizim, baş da bizim. Öyleyse ümitsizliğin anlamı yok. Evelem yarav ennallâhe yebsüdur rizqa limen yeşâ'ü ve yakdir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Onlar görmüyorlar mı? Allah dilediği kimseye rızkı bol veriyor, direldiğine de daraltıyor. Bunda da iman edecekler için, bir toplum için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Rızık iman şeyle değil. İmanla değil. İmanın kendisi de bir rızıktır ayrı. İmanı olan, çok imanı kuvvetli olan zengin olur diye bir şey yok. Aklı yerinde olan çok zengin olur diye de bir şey yok. Geri zekalı olan zengin olur diye de bir şey yok. Çok çalışan zengin olur diye de bir şey yok. Çalışmayan zengin olmaz veya olur diye de bir şey yok. Biz çalışmakla görevliyiz. Çalışacağız. Ve en leyse lil insani illa masa. Kişiye çalışmak vardır, çalıştığının karşılığı vardır diyor Rabbim, çalışacağız. Ama hayatımızda şunu gördük. Rabbim de zaten öyle diyor. Görmüyorlar mı diyor. Yani gördük ya Rabbi. Hani ilkokuldayken sınıfın en geri zekalısı sınıfın en zengini şimdi. Yani zekayla da olmuyor. Çok çalışmayla da olmuyor. Hocam işte piyasayı iyi takiple olur. Piyasayı çok iyi takip eden iki kişiden biri zengin oluyor, biri olamıyor. Hocam iyi takip eder de yerine kurmaz dezgahı. Doğru. Yan yana iki kişi aynı işi yapıyor, biri zengin oluyor, biri olamıyor. Hani adam yüksek maaşla emekli olmuş, yüksek rütbelere sahip biri, tanıdığı bir adam var, okuma yazması yok, kaldırın diyormuş, indirin diyormuş, o kadar. Para sayıcıları ayrı adamın, çok zengin. Yahu demiş, okuma yazması olmayan bu gambur herif, adam da gambur, bu gambur herifin okuma yazması yok, bu muhitin en zengin adamı. Aynı işi ben de yapayım. Yanı başına bir dükkan açar. O memurluğundan toplu aldığı maaşla, parayla sermaye yapar. Bunun okuma yazması var. İyi muhasebeciler var. Girmiş işe ama sonunda o dükkanı da o okuma yazması olan kambura devretmek, zararla devretmek zorunda kalmış. Bu sizin hayatınızda da var, çevrenizde var. Salağın tekiydi diyorsunuz, o ailenin en zengini olmuş. Burada şunu demek istiyorum, biz çalışacağız, halal yollardan kazanmaya çalışacağız, çağımızın bütün yeniliklerine açık olacağız, meşru olan her şeyi kullanacağız. Ama sonunda şunu bileceğiz, takdir edilene kavuşuyoruz biz. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yakın akrabaya da hakkını ver, fakirlere ver, yolda kalmışlara da hakkını ver diyor Rabbimiz. Bu diğer ayet-i kerimeleri bir araya getirdiğimizde maddi destek manasına geliyor. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ diye başlayan Bakara suresinde galiba 177. ayet-i kerime iyi insan, erdemli insan, faziletli insan tarif edilirken o imanın şartları sayılıyor. İmanın şartlarına iman eder. Orada yalnız kader bahsedilmemiş. O da Allah'a imanın içerisinde var. Onlara iman eden, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren, kazandığından yakın akrabaya sahip olduğu mallardan da en sevdiğinden yakın akrabaya veren, fakirlere veren, yolda kalmışlara veren diye bahsediyordu Rabbimiz. Yani çalışacağız, çalıştığımızı da kasamızı puthane yapıp putlarımızı oraya koyar gibi koymayacağız. Paylaşmasını da bileceğiz. En yakınımızdan başlamak suretiyle yalnız. En yakınımız kimdir? Eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız, amcalarımız, bunlar en yakınlar. Ondan sonra onların çocukları, hala çocukları, dayı çocukları, teyze çocukları, amca çocukları. Bunlardan ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Bu ayetlerin değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Batı'da sosyal devlet, sosyal devlet, sosyal devleti neredeyse kutsallaştırdılar. Ama şimdi o sosyal devlet Almanya'sında, Hollanda'sında, Fransa'sında sivil toplum kuruluşlarını çoğaltmaya çalışıyor. Sosyal devlet her şeye yetmiyor. Çünkü ne kadar sosyal bir müessese kursan da insan onu yönetir. Yöneten de başbakandır veya cumhurbaşkanıdır. Bir insan herkese elini uzatamaz, göremez. Her türlü imkanını vermişler, geçen gazetelerde vardı. Adam sosyal imkanları var, sağlık kuruluşuna gidici olursa parasız sağlık hizmetini alabiliyor. Eğitim kuruluşuna gidici olursa her türlü efendim parasız eğitimi alabiliyor. Ama adam öleli 7 yıl olmuş. 7 yıl olmuş, evinde kimse olmadığı için, kimse de aramadığı için 7 yıl sonra evinde ölü olarak bulunabiliyor. Rabbim bize sosyal devlet olsun, onu sevgili peygamberimiz şöyle ifade etmiş, velisi olmayanın velisi benim demiş, yani devlet. Ama her ferde de çevresini gözetme görevi veriliyor burada. Yani sivil toplum kuruluşlarını daha da alt birimlere ayırıyor. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır diyor Rabbim. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Allah'a kulluk yapan, kazandığını da yakın akrabalardan başlamak üzere fakirlerle, yolda kalmış insanlarla paylaşabilen insandır diyor Rabbim. Ve ma ateytum min riben liyarbu ve fi envalin nasi fe la yarbu indallah. Ve ma ateytum min zekatin turidun ve çallahi fe ulaike humul mud'ifun. Artsın diye vermiş olduğumuz faiz Allah katında artmaz diyor Rabbim. Adamlar faize para veriyorlar ve artsın. Yani 100 liramız 110 olsun. Ülkelere göre değişiyor. 105 olsun, 110 olsun, 120 olsun, 130 olsun. Serbest piyasada faiz duruma göre değişebiliyor. 150 olsun diye faize para verenler bilsinler ki Allah katında artmaz o diyor. Ama vermiş olduğumuz zekatlar var ya, Allah'ın rızasını isteyerek yalınız. Allah'ın rızasını arayarak vermek var. Zekatını onun için verenler için işte onların malı kat kat artmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresinde de Rabbim yemhagullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi yok eder, zekatı artırır diyordu. Biz Allah Celle Celaluhu'nun rızasını istiyoruz. Öyleyse emrettiklerini yerine getirelim, yasaklarından kaçınalım. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Bumerang. Bumerang.
1: Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadı. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı, köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi, kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı, alkışlanıyor, ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'di. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım, ses çıkarılmadı. Bu sesi ne duyan oldu, içselleştirerek ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülken denetim altına alındım. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kütle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim def edilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki

o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu? Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı belki gelecekte, tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin, insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir, baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben, yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

Neredeyse iki asırdır uyku ile uyanıklık arasında bir sarkaçta gibiyim. Ve elbette yanıldım. Bana yüzlerce yıldır şükür etmem gerektiği öğretildi. Ben bütün saflığımla şükrettim Yaradan'a. Yükseldim ve yüceldim şükrederek. Yine de yükselirim elbet. Çünkü şükrüm Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akrep ve yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına.

Aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanıma. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum, olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışman da gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah. Parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten, olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter. Yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Biraz sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

0: Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyorum. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta söz verdiğimi hatırlıyorum.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allahu Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allahu Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allahu Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.